Yani siz ne yapıyorsanız iletişim olarak biraz bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Bir şey yapacağınız zaman bunun altyapısını kuruyor olmanız lazım. Yani siz diyorsunuz ki bu size çok güzel görseller yapacak. E görseller yapacak da Türk Milli Takımı'nın içinden geçmişim. Hani yapsın görsel de tamam güzel hadi yap görsel. Ama Türk Milli Takımı'nda içinden geçmesini ne engelleyecek acaba? İşte gördünüz mü? İletişim bir seçenek değildir efendim. İletişim gerçekten de peşine düşmeniz gereken, yapmanız gereken bir şeydir. Böyle ben yaptım iletişim olduğuyla olmaz. Gelir böyle yolsu elektrik olarak sizin kapınıza dayanır. Geçtik efendim haberi hop diye. Yarın dediğim gibi 2 ile 3 arasında beni mutlaka dinleyin. Şimdi haber şu. OpenAI'ın gölgedeki bir kurucusu var. Ve bu adam yavaş yavaş sahneye, ışıklara doğru geliyor. Greg Brockman. Kim ve neden önemli ve neden hayırdır abi? Niye geliyorsun sen bu ışıklara doğru diye soruyoruz. Hadi gelin bunun cevabını araştıralım. Wall Street'in haberi bu. Wall Street Journal'ın haberi. OpenAI'ın kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman artık Sam Altman'ın gölgesinden çıkıp şirketin en kritik karar vericilerinden birine dönüşmüş. Şimdi Brockman uzun süre yöneticiden çok böyle hani kurucu mühendis, o kodlamanın arkasındaki deha falan gibi bir figür olarak ortaya çıkıyordu. Ama işte OpenAI büyüyüp ChatGPT, işte Codex, API, kurumsal ürünler, olası halka arz falan gibi böyle bir şirkete dönüşünce Brockman da ürün stratejisinden merkeze doğru gelmiş. İşte ChatGPT ve Codex gibi ana ürünler onun artık sorumluluğuna girmiş. İşte 1500 çalışanı yöneten bir lidere dönüşmüş durumda bu adam. Yani şimdi Brockman'ı tabii bir teknik bir kurucu olarak görmek biraz şey tuhaf. Neden tuhaf? Çünkü adamın serveti yani kağıt üstündeki serveti 30 milyar dolara gelmiş. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. OpenAI'ın kar amacı güden yapıya geçmesiyle birlikte o hani Elon Musk'tan bahsetmiştim size dava açmıştı sorgulanmıştı falan o Washington'daki yapay zeka politikası temasları ve eşiyle birlikte yaptığı büyük siyasi bağışlarla yapay zeka çağının yeni güç figürlerinden biri haline geldi. Yani bu arka odadaki sessiz mühendis portresi ortadan kalktı. OpenAI'ın ürün yönünü, politik hattını ve şirketin gelecekteki o para makinesine dönüşme biçimini etkileyen çok daha sert bir profile geldi. Şimdi burada dikkatinizi çeken ne desem size hemen bunu söyleyebilir misiniz bilmiyorum. Ben size hemen söyleyeyim. OpenAI'ın o politikacılarla yatıp kalkması durumunda devreye sokulmuş Greg Brockman. Adam tamam dahi mühendis falan ama bakın ne diyor? Yapay şeyde politikacılara yapılan bağışlar vesaireler diyor. Siyasi bağışlardan bahsediyor. Şimdi bayram değil seyran değil. OpenAI niye politikacılara bağış yapsın ki durup dururken? Mutlaka bir beklentisi vardır. Mutlaka. Yani biz hani şey diyoruz ya OpenAI'yi geliştirmek için para lazım falan. Ama o paranın bir kısmı da ciddi bir şekilde hop diye politikacılara doğru gidiyor. Bakalım Allah sonlarını hayretsin diyelim. Şimdi buradan isterseniz OpenAI dedikten sonra biraz Meta'ya geçelim istiyorum. Meta ne yapmış? Onun da bir yapay zekası var biliyorsunuz. Enteresan bir yapay zekası var. Ve yapay zekayı daha çok evrilmeye çalışıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben size söylemiştim. Meta böyle bir gözlük çıkarttı. Gözlüğün üstüne yapay zeka koydu. Kameradan bir şeyleri görüyor ve size bilgiler aktarıyor falan. Buraya kadar hani hatırlarsınız bunları. Şimdi bunu bir tık daha ileri götürmüşler. Ve bir kolye, yapay zekalı bir kolye yapmışlar. Test etmeye başlamışlar daha sonra. Yapmışlar demeyeyim, test etmeye başlamışlar. Yapay zeka destekli bir kolyeden bahsediyoruz burada. Şimdi bir Limitless diye bir şirket satın almışlar. Bir satın alma yapmışlar 2025'in sonlarında. Bu gömleğe takılabilen ya da kolye gibi kullanılan kullanıcının onu takan kişinin konuşmalarını kaydedip yapay zeka ile işleyen bir cihaz üretiyormuş bunlar. Meta da bu satın alma sırasında bu hamlenin yapay zeka özellikle giyilebilir cihazlar çalışmalarını hızlandırabileceğini söylemişmiş. Burada işte şirket içi bir yazışma ile geçmiş. Meta'nın yapay zekayı sadece uygulamalara ve gözlüklere değil bedene takılan ve sürekli dinleyen cihazlara taşımak istemesi durumu söz konusu. Ama işte orada sürekli neyi dinleyeceksin abi? Sürekli neyi dinleyeceksin? Ben senin dinlemeni istediğimde ben seni açarım zaten.
Ama sen sürekli dinleyip işime gelince ben seni devreye sokarım dersen, yok, orası yanlış bir yer yani. Şimdi şirket aynı notta, bu bahsedilen notta yapay zeka gözlük ürün yelpazesini genişletmeye çalışmasından bahsediliyor ve wearables for work, yani iş için giyilebilir cihazlar diye bir abonelik başlatmayı planladığı aktarılmaya başlanmış. Şimdi bunun arkasından ne gelir biliyor musunuz? Mesela şirkette çalışan herkesin böyle boynunda bir kart vardır ya. Bu kartı mesela sürekli sizi dinleyen bir yapay zeka temelli bir kart olduğunu düşünün. Şirkette çalışırken bunu takmanız zorunlu. Bu sayede patron hakkında neler konuşuyorsunuz, yöneticiniz hakkında neler konuşuyorsunuz, şirket hakkında neler konuşuyorsunuz, telefonda neler konuşuyorsunuz, tuvalete kaç dakika gittiniz, işte kaç kere ara verdiniz, bunları patron için raporlayan bir yapay zeka. Wearable for work ha? Hadi bakalım, hayırlısı. Yani işte bakın, yapay zekanın işinizi almasından korkmayın, insanların kötü düşünmelerinden korkun. Yapay zeka kötü değildir, tabanca kötü değildir, zehir kötü değildir, onu kullananlar kötüdür ve onu kullananların kötülük katsayıları kadar kötü olabiliyor bunlar ve belli ki insanlar bunu daha kötü yerlere götürecekler. Şimdi dediğim gibi, aa ne güzel ya, bak yapay zekadan kolye yapmışlar, hadi bununla bütün dünyanın gizemlerini çözelim diyenler de olabilir ama wearables for work deyince, hani şirketler için giyilebilir ürünler deyince, orada işte başka bir şey konuşmaya başlıyoruz efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına daha gidelim isterseniz. Yine kardeşlerimin sizler için seçtiği şarkılardan birini dinleyelim. Ardından son üçte birlik turda yine birlikte olacağız.

Kulaklarımızın pasını silen güzel bir parçanın ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Şimdi gelelim şirketlerin yapay zeka kullanımlarına. Şirketler yapay zekayı böyle aslanlar gibi kullanıyoruz. Biz yapay zekayla çok ileri gidiyoruz falan diyorlar ya. Gelin biraz sizi bu haberlerin gerçek yüzünü anlatmaya başlayayım ben. Enteresan gelecek çünkü. Şimdi şöyle... Genel olarak yapay zekada şöyle bir token kavramı var. Jeton diye çevirsek bunu zorlama oluyor. Onun için token diyeyim ben buna. Şimdi büyük dil modelleri bir metni kelime kelime değil de token adı verilen o küçük böyle metin parçaları üzerinden işliyor. Yani kullanıcı mesela bir şey sorduğunda sistemin aldığı giriş, yani böyle ben bir şey soruyorum, benim sorduğum soruyu yazıyla alıyor ya, orada işte belli bir token yakıyor. Verdiği yanıt bazı durumlarda arka planda yaptığı çok adımlı işlemler yüzünden yine token olarak hesaplanıyor. İşte diyor ki şimdi adam bunu sormuş, ben şunu şuradan gitsem, bunu böyle yapsam, şunu şöyle söylesem, dur şuradan veriyi alayım falan derken hep bir jeton yakıyor, token yakıyor. Şimdi bu tokenlar özellikle kurumsal ölçekte ciddi bir maliyete dönüşüyor. Biz bunları mesela tokenını kullanmıyoruz. Biz ayda belli bir para veriyoruz. O bize işte izin verilen, çok abartmadığımız sürece o tokenları bize izin verildiği ölçüde kullanıyoruz. Ama şirketler toplu olarak token alımı yapıyorlar. Yani şirketlere şunu demiyorlar. Sen bana 100 bin dolar ver, yap, kullan kullanabildiğin kadar demiyorlar. Onlar diyor ki abi 100 bin dolara sana 500 bin token veririm. Atıyorum sayıları tabii ki. 500 bin token veririm, sen bunları kullanırsın. Adamlar da onu kullanıyorlar. Ama işte yapay zeka soru ekranlarında soru sor, cevap allarda yakılan tokenlar bir süre sonra o token yakımı deniyor, token burn deniyor buna. O şirketlerin başarılarına gölge düşürmeye başlamış. Yani şirketler artık acayip bunları yakmaya başlamışlar. Acayip burada para harcamaya başlamışlar. Yani mesela işte Uber örneği var önümde bir tane. Uber'in operasyon şefi şirket içinde yapay zeka maliyetlerini haklı çıkartmanın zorlaştığını söylemeye başlamış. Diyor ki herkes daha fazla token kullanıyor ama bunun daha fazla faydalı ürün özelliğine dönüşmesini göremiyoruz diyor. Daha iyi tüketici deneyimi çıkmıyor buradan diyor. Ölçülebilir verimlilik artışına dönüşmüyor mu diyor token yakmak diyor. Bir başka deyişle işte gösterge panelindeki yapay zeka kullanımı yükseliyor ama müşterideki o başarıya ya da gelir başarısını aynı hızla yükselmiyor başarılar. İşte orası, bu da yapay zekayı daha pahalı hale getiriyor. Yani yapay zeka bedava gibi hissettiriyor. Meselesi çok kritik şimdi. Çalışan açısından baktığınızda önüne koymuşlar. Yapay zeka giriyor, onu soruyor, bunun cevabını alıyor, bu filan. İyi de bunu soruyorsun da her bu cevapta, her sorunda adamlar bir para yakıyorlar orada. İşte yani şey var, bir tane bunun bir örneği var. Bir şirket çalışanlarına Anthropic Claude için kullanıma sınır koymamış ve bir ayda yarım milyar dolarlık harcamayla karşılaşmışlar. Öyle bir kullanmışlar ki adamlar demiş ki abi ne yapıyorsun, 500 milyon dolara geldin. Öyle harcamışsın sen yani. İşte mesela bir başka örnek Meta'ymış. Şimdi şirket token tüketimini oyunlaştıran bir liderlik tablosu yapmış. Hani yeter ki yapay zekayı kullansınlar, hadi bakalım filan diye. Sonra bu token legend denen, yani o en fazla token harcayan kullanıcısı bir ayda 281 milyar token üretmiş. Tüketmiş, özür dilerim. Şimdi bu çalışanları üretkenliğiyle göre değil, ölçülen şeye oynamaya teşvik eden kurumsal bir gerizekalılık, saçmalık yani. Yani bunu, harcamayı boşa kullanmayı skor haline getirirseniz insanlar daha iyi harcamanın yollarını bulurlar. Ama yani bu harcamadan sonra mesela ortaya çıkan bir şey var mı? Mesela burada Meta'dan bahsediyoruz ya, demin örneğini vermiştik. Adamlar mesela çok fazla token harcayarak mı bir kolye yapmanın yolunu buldular? Hayır. Bakın aynı hastalık Amazon'da da varmış. Amazon da aynı şekilde sürekli yapay zekaya daha fazla harcayıp oradan sopa yiyip geri dönüyormuş. Yani yapay zekanın suçu değil bu arada. Sizin yapay zekayı kullanamamanız. Yani şuna benziyor bu. Sizin uçağınız var.
uçakla diyorsunuz ki siz, of be, en fazla benzin yakan pilota şey yapacağız, para vereceğiz, daha çok para vereceğiz. Adam da giderken havada var diye açıyor gazı, veriyor gazı, yakıyor benzini. Ne oldu şimdi? Yani içinde oturanlar, uçağın içinde oturanlar bundan mutlu mu? Daha fazla para kazandınız mı? Yok. Neyse. Gelelim yine bir Google Gemini tarafına. Şimdi Google Gemini'yi teknik olarak güçlendirmeye devam ediyor. Hep bunları söylüyor reklamlarda filan falan. Ama işte bunu güçlendirirken Google şuna dikkat etmiyor. Aboneleri bundan nasıl faydalanıyor? Aboneler bunun kullanımından mutlular mı? Ona bakmıyor. Daha karmaşık, daha sınırlı, daha az güvenilir hale getiriyor. Eskiden mesela günlük kullanım sınırları varken Google böyle kaç mesaj attığın yerine ne kadar işlem gücü tükettiğin mantığıyla çalışan bir kota sistemini devreye getirmiş. Burada hani kullanım hakkı her 5 saatte bir yenileniyormuş ama aynı zamanda haftalık bir üst sınır da varmış. Google bunu daha adil bir model gibi sunuyor ama işte çok basit bir metin sorusuyla video üretimi ya da derin araştırma aynı maliyette değil diyor ama bunu kullanıcı açısından baktığınızda kullanıcı bundan son derece rahatsızmış efendim. Yani Google mesela yapay zekayı her ürünün içine koymaya çalışıyor. Şu anda gerçekten de var. Ben mesela Drive için de kullanıyorum. Docs'ta da kullanıyorum. Calendar'ım da, takvimde kullanıyorum. Chrome'da zaten kullanıyorduk. Haritaların içinde Maps'te kullanıyor musunuz bilmiyorum. Onu da denedim ben. Gayet iyi çalışıyor. Gerçekten de. Bu gibi şeyler işte kullanıyorsunuz, size geri dönmüyor. Yani kullanıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ya bir dakika, ben şimdi bunu niye kullandım ki diyorsunuz. Ya mesela Docs içinde ya da Drive içinde ben mesela bunu kullanıyorum. Mesela bugün nasıl, ne de kullandım. Çıkarttığım haberlerin sayısını sordum. Ya ben burada kaç haber yapmışım diye. Şimdi benim kredimden yemiş bu. Ama yani tamam da ben bunları sayabilirdim zaten. Hani kolayca elimin altında olabilecek bir şey mi acaba diye yaptım. Google yanlış bir yere doğru gidiyor. Hayırlısı diyelim inşallah. Hayırlısı, bakalım oradan nasıl çıkacağı. Şimdi efendim, yapay zekanın hep şeyinden bahsediyoruz. Hep bugüne kadar yapay zeka işlemcilerinden bahsettik sizlere. İşlemci dediğimiz neydi? Hani o yapay zekanın eğitilmesini, doğru cevapları bulmasını, işte bilgileri yoğurmasını falan sağlayan işlemcilerden bahsettik. Nvidia mesela işte bu işlemci pazarında aldı yürüdü gitti. Acayip uçtu kaçtı. Dünyanın en pahalı şirketi oldu. En gelir getiren, en çok kazandıran şirketi oldu mu? Oldu. Fakat şimdi olayın içine başka şeyler de girmeye başlamış efendim. Ne bunlar? Bellek konusu ve depolama konusu. Yani bu yapay zekayı evet GPU'lar üretiyor. Yani o işlemciler, çipler üretiyor ama arkadaş tamam da bunu hafızanın döndürmesi lazım. Bunları siz işledikten sonra bir yere depolamanız lazım. İşte o depolama alanlarının yeterince hızlı artmaması da yapay zekayı yeni bir risk konusu haline getiriyormuş. Bu konuda şimdi mesela işte Samsung falan gibi şirketler var, bunları üreten bellek üreticileri. Yani burada biz en çok işte trilyonlarca dolarlık işlemcilerden bahsederken işin içine yeni oyuncular olarak bellek ve hafıza üreticileri de girmiş. Bunu bir minik not olarak yanımızda tutalım efendim. Son haberimize geçelim. Biliyorsunuz bilgisayarcılar da hani kodluyorlar, kod kullanıyorlar, işte programcılık yapıyorlar filan ve yapay zekayı da burada kullanmaya başlamışlardı. İşte ortaya yeni bir şey çıkmış. Artık kodcular yapay zeka olmadan çalışmayacaklarını söylemişler. Yapay zekayı bana vermezsen biz bu işleri yapmayız demişler. Yani Matter diye bir yapay zeka araştırma laboratuvarı çalışmak için kendine çağırdığı geliştiricilerin hepsinin yapay zeka kullanma istekleriyle karşı karşıya kalmış. Daha fazla üretiyorlarmış, daha üretken oluyorlarmış ama yapay zeka olmadan da çalışamamaya başlamışlar. Hayırlısı diyelim o zaman, bu ileride başımıza neler getirecek, bunları hep beraber düşüneceğiz efendim. Bunları dedikten sonra artık programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine 2 ile 3 arasında sizlerle birlikte olacağız efendim. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanı'nda. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: Haziran 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı Yeri ve Zamanı olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Elbette görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Haziran enteresan bir tarih, hem bir mevsimin başlangıcı, hem bir ayın başlangıcı, hem bir haftanın başlangıcı ve elbette pazartesi olması sebebiyle de günün başlangıcı. Eğer bir konuda adım atmak istiyorsanız, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız da benim takvime baktığım zaman gördüğüm gerçeklik bu. Bugün çok ideal bir gün, aklınızın bir kenarında dursun. Geçeceğiz CHP'de neler yaşanıyor, elbette siyaset gündemiyle başlayacağız. Hatta biraz sonra da bir konuğum olacak, sevgili gazeteci büyüğüm Mustafa Balbay konuğum olacak. CHP'de neler oluyor, bundan sonra neler olacak, iddialar, yanıtlar, elbette bunlara da bakacağız hep beraber. Aklımızda onlarca soru var, tahmin ediyorum sizin de aklınızda benzer sorular vardır ama ondan önce CHP'de neler oluyor bitiyor sorusundan önce, daha doğrusu genel merkezde neler olup bitiyor sorusundan önce, bir operasyon, yine bir CHP'li belediyeye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonun birkaç başlığını, birkaç detayını izninizle sizle paylaşmak istiyorum. Bu kez Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında düzenlenen bu operasyonda belediye başkanı Görkem Duman, şu andaki belediye başkanı, ve bir önceki belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu toplamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini biz öğreniyoruz. Şu dakikaya kadar 50 kişinin gözaltına alındığı bilgisi elimizde. 3 kişi zaten halen cezaevinde bulunuyor. Savcılığın yaptığı açıklama itibariyle söylüyorum bunu. 4 kişi de yurt dışında olduğu bilgisi yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yer alan detaylardan bazıları. 5 kişinin de yine arandığını biz öğreniyoruz. Söylediğim gibi 2 belediye başkanı mevcut ve bir önceki dönem belediye başkanı, 3 belediye başkan yardımcısı, yine bir ilçe siyasi parti başkanı, CHP ilçe başkanı, önceki dönemin ilçe başkanından bahsediyorum ve müdürler, müdür vekilleri, şefler, teknik sorumlular, dediğim gibi toplamda 62 kişiyle ilgili olarak, Buca Belediyesi'ndeki 62 kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı var. Program içerisinde bu soruşturmaya dair bir yeni bir gelişme, yeni bir açıklama olursa elbette sizlerle de paylaşacağız. Şöyle söyleyeyim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu an itibariyle önümde ama çok fazla bir detay yok. Az önce size aktardığım detayların dışında farklı bir başlık da yok. Söylediğim gibi eğer gelirse bilgi, o bilgileri de program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Ve geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neler oluyor, neler bitiyor ana muhalefet partisinde? Şimdi burada dikkat çeken bir konu var elbette. Genel merkezde, yani Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna da fiziken oturdu. Tabii tepkiler var mı? Elbette tepkiler var. Özellikle tabii Özgür Özel kanadından. Şöyle bir bakıyorum aslında, sadece tabii siyaset açısından değil, sokakta da kendi eşim, dostum, akrabam, çevreme baktığım zaman da o tepkiyi aslında bakılırsa görüyorum. Neden? Siyasete dışarıdan bir müdahale tartışması var. Hani bu CHP içerisinde bir karmaşa mı, kaos mu var, yok tartışmasından daha çok siyasete dışarıdan yargı eliyle müdahale tartışmasının ağırlıklı olarak yapıldığını görüyoruz. Ve bu aslında bakılırsa CHP'nin kurmaylarından, önde gelen isimlerinden gelen açıklamalarda benzer şekilde bize bu algıyı veriyor, güçlendiriyor bu algıyı. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre konuştu MYK toplantısından sonra. Kurultay için ki Özgür Özel kanadının ya da tarafının, herhalde bu şekilde tanımlayabiliriz, bir olağanüstü kurultay talebi var. İşte bunun için bugün itibariyle, pazartesi günü itibariyle mahkemenin kararı doğrultusunda delegelerden imza toplanmaya başlayacağı yönünde bir açıklama Zeynel Emre'den geldi. Tabii burada asıl mesele, asıl tartışılacak konu, işte herkesin aklındaki, herkesin kafasındaki soru bu aslına bakılırsa. CHP erken seçime girecek mi, girebilecek mi, giremeyecek mi? Neden? Çünkü kurultaya gidilemezse böyle bir ihtimalin olduğuna dair tartışmalar var. Ben aktardım Zeynel Emre'nin söylediklerini özetle, ama dilerseniz bir kendisine kulak verelim. O toplantıdan sonra hangi ifadeleri kullanmış onu dinleyelim. Devam edeceğiz biz elbette.
3: Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman böylesine acı bir tabloyu görmemiştir. Partimizin önünde bir varlık

bedeli olacak mı olmayacak mı? Elbette süreç bize bunları gösterecek. Aslına bakılırsa işte pek çok başlık var. Onu da aktaracağım size ama delege sayıları, parti tüzükleri, siyasi partiler yasası, aslında hep konuştuğumuz meseleye geliyoruz. Farklı başlıklar, işte yargılama süreçleri vesaire. Bize bunların, bu parti tüzüklerinin, siyasi partiler yasasının da ezberletileceği günlerden, dönemlerden geçiyoruz. Hep söylediğimi tekrarlamak istiyorum aslında. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da herhalde siyasiler açısından bakıldığı zaman bunu gerektiriyor. Bizim daha da profesyonelleşmemiz için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi Özgür Özel yönetiminin tabii ilk aşamada delegelikleri mahkeme kararıyla düşürülen o 196 İstanbul delegesi dışındaki, ki onlar biliyorsunuz o süreçleri, ki buna dair de ilginç açıklamalar var, onu da geleceğim. O delegelerin dışındaki 38. kurultay, olağan kurultayın delegelerinin imzasını almaya, imzasını toplamaya çalıştığını biz görüyoruz bu süreçlerde. Zaten Zeynel Emre'nin de söylediği bu. Yani Özgür Özel çıkışı kurultay içerisinde, parti içerisinde bir şekilde bulmaya çalışıyor. Hani yeni bir parti kurulur mu, başka bir siyasi oluşumla biz tekrar karşı karşıya gelir miyiz, gelmez miyiz sorusu için şu an erken gibi geliyor bana bu tip adımları görünce Özgür Özel tarafından. Tabii burada yine 38. olağan kurultay, işte mutlak butlanın aslında o kararında temelini oluşturan o kurultayla ilgili, o kurultaydaki delegelerin başvurusunun kabul edilmemesi olasılığına karşı da o zaman ne yapacaklar? 37 ve 39. olağan kurultayların delegelerinin imzasının da bir kenarda hazır tutulacağı yönünde de yine bilgi var. Elimizde bir bilgi var. Dedim parti tüzükleri, siyasi tüzüklerinin, siyasi partiler yasasının ezberletildiği günlerden geçiyoruz. Şu ayrıntıyı vereyim. Çok da kafa karıştırmaya gerek yok. Hani CHP tüzüğüne göre delegelerin salt çoğunluğunun imzasıyla olağanüstü kurultayın 45 gün içinde toplanması gerekiyor. Burada tartışılan, konuşulan mesele ne? Hani onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Bir tarafta diyor ki, özellikle Kılıçdaroğlu tarafına bakıldığı zaman, onlar da mahkeme, yani bu mutlak butlan kararını açıklayan mahkeme, gerekçeli kararını yayınlamadığı için, paylaşmadığı için şu an itibariyle bir olağanüstü kurultayın toplanması imkansız diyor. Bakalım hangi tarafın dediği olacak, hangi tarafın gündeme getirdiği başlık bir şekilde ön plana çıkacak. Tabii burada Zeynel Emre'nin işaret ettiği, işte az önce de bunu söyledi, CHP'nin kurultayını gerçekleştiremediği takdirde önümüzdeki genel seçimlere de girememe ihtimali. Teknik detaylar var burada. 2023 4-5 Kasım ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildi. CHP'nin geçerli kurultayı hangisi? Temmuz 2020. Yani aradan geçen 6 yıl itibariyle CHP 2020 Temmuz'una döndü diyebiliriz. En azından yönetim yapısı itibariyle bunu söyleyebiliriz. Şimdi siyasi partiler yasası, buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatma yapabiliyor partiler. Ama 3 yılda bir en fazla kurultay düzenlemek zorunda. Geriye bakıyoruz. Şimdi iptal edildi geride kalan 6 yıllık süreç. O zaman diyebilir ki YSK, yani sen 6 yıllık süreçte, geride kalan süreçte kurultay düzenlemedin. Düzenlediğin kurultaylar mahkeme tarafından iptal edildi. İşte bu nedenle CHP'nin de seçimlere, önümüzdeki genel seçimlere girememe ihtimalinin güçlü olduğunu söylüyor hukukçular, ya da işte söylediğim gibi Zeynel Emre de bizzat bunu açıkladı. CHP'li yetkililer ya da o yetkililerin bir bölümü, böyle tanımlanabilir aslına bakılırsa. Tabii dediğim gibi bu arada Kemal Kılıçdaroğlu kanadından da bu sürece dair, bu kurultaya, olağanüstü kurultay için imza topluyor CHP yönetimi, daha doğrusu Özgür Özel tarafı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da buna bir itirazı var. Mesela Gürsel Tekin, hani eski il başkanı diyebiliriz değil mi? O da atanmıştı yine aynı şekilde. Aynı zamanda tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri. İşte o Zeynel Emre'nin de işaret ettiği 196 delegeden bahsetti. Tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulandı dedi. 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığını savundu. Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı olabilir şeklinde de bir eleştirisi var. Onu da hani bir aktarmış, onun detaylarını da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada tabii şöyle bir bakıyorum, bu hafta CHP açısından enteresan bir hafta olacak. Dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir.
Siyaset hiçbir zaman herhalde son yıllar itibariyle söylüyorum bunu bu kadar gündemin ön planında ya daha doğrusu siyasetteki belirsizlikten bahsediyorum.

0: gündemin bu kadar ön planında olmamıştı. Şimdi tabii bu imzalar toplanacak mı, toplanmayacak mı? Bir, iki delege imzalarından bahsediyorum. Bu imzalar toplanırsa bir kurultay kararı alınabilecek mi, alınmayacak mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bir de dikkatler nerede? Dikkatler yarında, salı gününde. Neden? Biliyorsunuz her salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste grup toplantısı olur. Bu grup toplantısında kim konuşacak, kim konuşmayacak tartışmaları yapıldı ilk gün itibariyle mutlak butlan kararı alındıktan ve Kılıçdaroğlu o koltuğa, genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki hatırlayınız neredeyse aynı gün, yanlış hatırlamıyorsam aynı gün ya da bir gün sonra Özgür Özel grup başkanı seçildi mecliste. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için zaten mecliste grup başkanı olamıyor. Bu da böyle bir gerçek. Peki kim konuşacak tartışılıyordu? Kim konuşacak tartışması yapılıyordu mecliste? Şimdi asıl tartışılan mesele meclis yönetiminin o grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına izin vereceği ya da vereceği ya da vermeyeceği meselesi. Şimdi de bu konuşuluyor. Yarını bekleyeceğiz. Bakalım bu konuya dair nasıl bir adım atılacak, hep beraber göreceğiz. Enteresan bir gün olacak Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından ve meclis tarihi açısından. Yarın biz de elbette o grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı, kim konuşacak? Buna bakacağız hep beraber. Söylediğim gibi hem meclis tarihi açısından hem CHP tarihi açısından enteresan günlerden geçiyoruz. Tam bu süreçte dikkat çekici bir röportaj benim bu sabah radarıma takıldı. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Röportajın içeriği enteresan. Röportajı veren isim de son derece dikkat çekici. Kim? Bülent Kuşoğlu. Kim? Kılıçdaroğlu'na oldukça yakın bir isim. Onu söyleyeyim. Hatta şöyle 2023'teki o Cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu'nun böyle en yürekten, en içten şekilde destekleyen isimlerden bir tanesi. Kime konuştu? Emeğe saygı T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu ve ilginç açıklamalarda bulundu. Şöyle söyleyebiliriz. Hani Cansu Çamlıbel haberin girişinde, o röportajın girişinde Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı olarak tanımlıyor Bülent Kuşoğlu'nu. Şu ifadeyi kullanmış, dikkat çekici. Bir, Ekrem Bey diyor. Ekrem Bey meselesi siyasi bir mesele, hukuki bir mesele olmaktan öte. O konuda parti olarak yapabileceğimiz Ekrem Bey'in yanında durmak. Onun dışında başka bir şey yok. CHP'li herkesin hakkını korumamız lazım ama sadece Ekrem Bey üzerinden yapamayız diyor. Bu bir, dikkat. İkinci cümlesi yine devlet aklı diyor. Bakın, devlet aklı bir şeyler kurguluyor. Adayımız Mansur Bey de Özgür Bey de olabilir ifadesini kullanıyor. Benim buradan görebildiğim kadarıyla şu andaki CHP yönetimi, genel merkezi daha doğrusu öyle söyleyelim, Kılıçdaroğlu'nun şu an oturduğu genel merkez, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına bu anlamda soğuk bakıyor. Buradan anlaşılabilir. Mansur Yavaş ya da Özgür Özel'i işaret etmiş olması Kuşoğlu'nun, ki dediğim gibi Kılıçdaroğlu'na da son derece yakın bir isim. Bu anlamda çok önemli. Bir yandan da tabii ki sizin de dikkatinizi çekti. Burada kullanılan devlet aklı ifadesi. Yani bu argümanı, devlet aklı argümanını aslında işte az önce söylediğimiz gibi, hani siyasete dışarıdan bir müdahale mi var tartışmaları yapılıyor demiştim ya, işte tam o tartışmalara da hatırlarsak, o tartışmalar ışığında biraz kafa karıştıran bir ifade gibi geldi bana. Yani acaba meşruiyet tartışması da yapılıyor ya bu dönem için, bu dönem özelinde, hani parti iradesinin halktan değil de tırnak içinde müesses nizamdan mı alındığı o iradenin ya da o meşruiyetin tartışmasının da başlayacağı bu tartışmayı başlatacak bir ifade olarak değerlendirilebilir. Röportajın detaylarına bakıldığı zaman da aslında genel olarak bir ittifaktan bahsedildiğini, devlet tarafından arındırılmış tırnak içinde bunların hepsi tabii ki bir CHP'nin de bu ittifak içerisinde yer alabileceği yönünde de imalar var. Peki bu Sayın Kuşoğlu, Bülent Kuşoğlu, bu röportajı veren isim, devlet aklı tanımlamasını kullanan bu ismin şöyle bir, hani kimin neyi söylediği önemli ama kimin söylediği de önemli değil mi? Bunu bir hatırlamak gerekiyor. Neden? Bakınız, devlet aklı, parantez içinde açıklayalım, konuşalım. 2002-2008 yılları arasında Doğru Yol Partisi ve Demokrat Partisi üyesi olan bir isim. 2007'de DYP'nin ki o dönem itibariyle Mehmet Ağar'ın genel başkanı olduğu DYP'den bahsediyoruz. 2002-2007 yılları arasında Mehmet Ağar Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlık görevini yürütmüştü. O seçim sürecinden sonra 2007'deki o seçim sürecinden sonra çok ciddi bir başarısızlık ortaya çıkınca da o görevinden ayrılmıştı. Neyse dönelim biz Kuşoğlu'na, Sayın Kuşoğlu'na. O da 2007'de DYP'nin Ankara il başkanı iken görevinden istifa etmiş. Demokrat Parti'den milletvekili adaylığına başvurmuştu ve seçilememişti. Daha sonra 2009'da AK Parti'den istifa eden Abdülhatif Şener'in Türkiye Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Burada genel başkan yardımcılığı yaptı. 2010'da Türkiye Partisi'nden istifa ederek nereye geçti, hangi partiye geçti, kimin yanında yer aldı? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı, hatta parti meclisine kadar da yükseldi. Bülent Kuşoğlu'ndan bahsediyoruz. Hani işte az önce o devlet aklı tartışmaları, o ifadesi benim dikkatimi çekmişti. Kendisinin geçmiş dönem itibariyle izlediği bu siyasi çizgide, hani dediğim gibi hangi cümleyi, hangi ifadeyi kimin ne zaman kullandığı da çok dikkat çekici. Bunu da bir hani hatırlatmak istedim, hafızamızdaki yerini alsın istedim. Dediğim gibi bu süreçte her yerden, her taraftan bir açıklama geliyor. Her fırsatta bu ve benzeri haberlerde ben bu haberleri size aktarırken de diyorum ki çoğu zaman her söylenene, her yapılan açıklamaya da mutlak doğrudur şeklinde bir yaklaşım sergilemeyelim. Hepimiz için geçerli. Bu bir de tekrar edelim. Bu ifadeleri kimin kullandığı da son derece önemli. Kimin ve ne zaman kullandığı da son derece önemli. İşte Bülent Kuşoğlu'nun bu röportajına gelen eleştirileri de okudum aslına bakılırsa. Tam da biraz da bu meseleye, özellikle bu devlet aklı, uzlaşma sürecine dair eleştiriler de yoğun şekilde yapılıyor. Bunu da aktarmış olalım. Bunun detaylarını da sizlerle paylaşmış olalım. Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi demişken Naim Babiroğlu ilginç bir ayrıntıya dikkat çekmiş. O bayramlaşma programı yapıldı, hatırlayınız. O konuşmasında, Kılıçdaroğlu'nun orada yaptığı konuşmada bir bölüme dikkat çekiyor Naim Babiroğlu. Uzlaşı dedim ya az önce size, tam da buna dair. Anayasa değişikliğine ve terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini belirtti diyor Kemal Kılıçdaroğlu için ve fiilen Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu bu başlıklarda, bu konular özelinde. Anayasa değişikliği ve terörsüz Türkiye sürecine dair Cumhur İttifakı'na yakın bir çizgide olduğunu da iddia ediyor. Naim Babiroğlu'nun da, Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum bunu. Naim Babiroğlu'nun da bu ifadesi son derece dikkat çekici. Şöyle söylüyormuş işte Kılıçdaroğlu, onu da hatırlatayım size. Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya yedi düvele sesleniyoruz. Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korumanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz ifadesini alıntılamış Naim Babiroğlu ve dediğim gibi, söylediğim gibi bu ifadeler diyor özellikle terörsüz Türkiye süreci kapsamında, dolaylı olarak da anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı'na bir destek gelebilir Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi açısından şeklinde bir yorum da yapmış. Dikkat çekici bir yorum. Hani gerçekten dikkatlerden kaçmaması gerekiyor. Bu aralar siyasetçilerin ağızlarından çıkan cümlelerle neyi kastediyorlar, neyi anlatıyorlar bunu görmek açısından önemli. O yüzden o konuşmaları da, yapılan konuşmaları, yapılan açıklamaları da her ne kadar kendileri, özellikle Kılıçdaroğlu, çok alışkın değilizdir biz kağıttan okumasına, o geniş kitlelere yaptığı konuşmaları, işte seçim süreçlerinde vesaire biz alışkınız. Doğaçlama konuşur ağırlıklı, tabii küçük notları vardır elbette ama ağırlıklı olarak doğaçlama konuşur Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kez görüyoruz ki özellikle mutlak mutlan kararından sonra elinde hep bir kağıt var. O kağıt üzerinden okuyor bütün bu detaylar. İşte o yüzden hani tesadüfen kullanılmış ifadeler ya da işte o anda gerektiği gibi aklına geldiği şekilde ağzından çıkmış ifadeler olarak değerlendirilemez bu söyledikleri. Bir anlamda şöyle söyleyebiliriz. Mutlak mutlan kararıyla da olsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan bir ismin de bu ifadeleri parti açısından da eleştiriler başka şekilde yapılabilir elbette, ama parti açısından da, partinin bundan sonra izleyeceği çizgi açısından da bize ipuçları veriyor. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Şöyle bir diğer başlıklar üzerinden size birkaç detay daha aktarmak istiyorum. Kılıçdaroğlu özelinden ilginçtir. Ne demişti Kılıçdaroğlu? Bu son dönem itibariyle FETÖ tartışmaları yapılırken, bu önemli, yakın çevremdeki FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum ifadesini kullanmıştı. İşte bu da aslında bir başka tartışmayı gündeme getirdi. Son günlerde farkında mısınız bilmiyorum ama çokça tartışma yapılıyor bu FETÖ meselesi üzerinden. İşte aslında bir şekilde geçmiş dönem, daha doğrusu mutlak butlan kararı öncesindeki yönetime de, hatta ondan önceki Kılıçdaroğlu yönetimleri açısından da çok ciddi soru işaretlerine neden olabilecek bir ifade bu. Yine onu da söylemek gerekiyor, Kılıçdaroğlu bu ifadeyi de yine söylediğim gibi o kağıttan, elindeki kağıttan bir şekilde aktardı. O da önemli. Barış Pehlivan da diyor ki, gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan da, bu bir anlamda genel başkan kimliğiyle yeni bir algı oluşturmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu ve bir önceki yönetim açısından da bu tehlike arz ediyor. Bu FETÖ başlığı altındaki geçmiş dönem itibariyle de bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanmıştı, onu da hatırlatalım. FETÖ demişken şunu da bir sizle paylaşmak istiyorum. Dün kendisini de aradım. Kendisiyle de konuştum bu FETÖ meselesi üzerinden. Bir bazı açıklamaları vardı. İhsan Özkes, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve çok böyle eski müftü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili İhsan Özkes, Kılıçdaroğlu ve FETÖ bağlantısı, daha bağlantısı yanlış ifade oldu ama, buna da ve FETÖ başlığında ilginç bir iddiada bulundu sosyal medya hesabı üzerinden. Ben de dün aradım kendisini sizler adına elbette, hani konuşalım yayında bu iddianızı diye. O şöyle bir ifade kullandı, hani ben milletvekilliğimden sonra medyaya konuşmama kararı almıştım, o yüzden saygı duymanızı bekliyorum dedi. Ben de tabii ki yanıtını verdim, zorlayacak halimiz de yok, ama enteresan iddialar var. 2013 yılında bir görüşme, Özkes Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde aralarında geçen bir görüşmeyi aktardı sosyal medya hesabı üzerinden. 2013 yılında Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?" diye sorduğunu ve verdiği olumsuz yanıta Kılıçdaroğlu'nun bozulduğunu iddia etti. Özkes'in iddiasıdır bu. Eski müftü ve eski CHP milletvekilinin iddiasından bahsediyorum. Hani genel merkezden şu dakikaya kadar buna bir yalanlama vesaire de gelmedi ama gelecektir tahmin ediyorum ben. O yanıtı da elbette sizlerle paylaşacağım. Şöyle diyor Özkes: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün FETÖ ile ilgili sözlerini dikkatle dinledim." diyor. Hatta dikkat ve hayretle dinledim diyor. CHP FETÖ ilişkisi başlamış olmalı ki 2013 gibi Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezdeki makamında bana "Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?" dedi. "Ben CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir. Şayet CHP ve cemaat işbirliği yapacaksa cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir, ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer." ifadesini kullandığını belirtiyor. "Bunun partimize ve ülkemize zararı olur dedim." diyor. Bu yanıta, bu verdiği yanıta da Kılıçdaroğlu'nun bozulduğunu ve hiçbir şey söylemediğini belirtiyor. Hatta bu süreçten sonra da yönetimden bir şekilde uzak kaldığı iddiası da yine İhsan Özkes, eski CHP milletvekili, aynı zamanda eski bir müftü kendisi. Bu iddiaları da enteresandır. Bakalım CHP Kılıçdaroğlu kanadından elbette bu soruya, bu iddialara bir yanıt gelecek mi? O yanıt geldiği zaman da elbette sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz bir kısa müzik arası verelim şimdi. O aradan sonra da Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması benim dikkatimi çekti. O konuşmaya dair bir ayrıntıyı, bir detayı sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. CHP'yi konuşuyoruz. Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu sorunun yanıtını bulmaya çalışıyoruz. Herhalde ülkede bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Bir özet soru. Bu parti içi uzlaşı artık mümkün mü? Bunun için çok geç mi oldu artık? Belki buradan başlayabiliriz.
2: Ya çok eşikler aşıldı, çok. Hani özellikle Güven Park'ta o insanların öfkesi tarif edilir gibi değildi sevgili Güçlü. Yani şöyle diyeyim, bir insanla konuşuyorum ve genel hain Kemal sloganları atılıyorum. Yanımdaki kişi dürttü, bağırdı böyle ama öfkeyle. Sayın baba, sen niye bağırmıyorsun? Bu en bağırılacak laf bu böyle hani ama... Hani bir şey değil, hakikaten bir kurgu değil. Ne bileyim, hani bir sıradan bir öfke değil sevgili Güçlü. Yani doğrusu o derin öfkeyi hani birebir görmek başka bir şeydi. Hissetmek ayrı ama içinde yaşadım yani. Güven Park'ta ben bir öfke denizinin içinden geçtim. İnanın buna. Oradan tabii Anıtkabir'e yürüdük. Ben de o insanlarla beraber yürüdüm. Orada da yani oraya kadar 4 kilometre. Tabii normalde yürünür ama yani yürümesi zor olacak insanlar bile yürüdü. Anıtkabir'e geldiler, orada böyle hani Özgür Özel deseydi ki sabah kadar burada kalın, sabah gidese bir şey söyleyeceğim, sabah kadar kalırdı insanlar. Hani böyle bir, hem ne olacak beklentisi hem de bir öfke vardı. Hani bir hani orada olarak o öfkeyi hem ifade etmek ama dindirmek de değil, ifade etmek. Hani bunun nereye evrileceğini de şu aşamada, hani biraz önce teşekkür ediyorum Deniz sunarken güzel cümleler kurdun ama hani bu öfkenin nereye evrileceğini değil, ben yani kimse kestiremez. Yani bu öfke başka bir yere evrilebilir. Pek çok eşikte aşıldı maalesef gördüğüm.
1: Evet, hem parti içinde tabii, yani partide işte kim kimi nereyi temsil edecek, bundan sonra işte kurultay olur mu, kurultay bütün sorunları çözer mi? Bugün yaşanan bu kırılma, parti içinde yaşanan bu kırılma, işte bu öfkeyi anlatıyorsunuz, siz birebir tanıklık etmişsiniz. Sonuç ne olursa olsun, yani Kılıçdaroğlu kalır, Özgür Özel gelir vesaire, ama CHP'de bundan sonraki süreçte CHP'de hangi sonuçlara neden olabilir? Buna dair bir öngörü.
2: Böyle sevgili Güçlü, yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal olarak yani güçlü bir partinin oturduğu dört ayak var. Meclisteki gücü, belediye başkanlıklarındaki gücü, il başkanlıklarındaki gücü ve genel merkez yönetimindeki gücü. Bu dört ayak üzerine oturur her parti ve CHP'de bu dördünde de Özgür Özel güçlü. Hani şimdi Kemal Bey genel başkan ama parti meclisini toplayamıyor. Ben şöyle bir saydım, yani böyle ortada olabilecekleri ayırsam bile %60 Özgür Özel diyor şu anda 2023'ün parti meclisi. Şimdi burada yani hakikaten hani yarını ben çok önemsiyorum, meclis grubunun yapılması devamındaki süreç, ama şu var, hani ne karar alınırsa alınsın bu yargı öyle bir karar vermiş ki her an değişebilecek bir karar da var. Her şeyi bir yana bırakalım. Mazbata Özgür Özel'de, mühür Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yani Cumhuriyet tarihimizde ilk kez böyle bir şey. Bana sorarsanız bu darbe dönemlerinden daha kötü, bir partiyi kapatmaktan daha kötü bir şey. Kapatabilirsin. Dersin ki bundan sonra şöyle yürüyelim. Ama şimdi yani yarın mesela diyelim ki tamamen bir toparlayıcı güç oluştu. Kemal Bey de dedi ki bu toparlayıcılığa evet diyorum vesaire. Yargıtay bambaşka bir karar verebilir. Ya da tersi oldu. Özgür Özel, yani YSK der ki mühür Özgür Özel'dedir. Ama o sırada da Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in ekibini tasfiye etmiştir. Yani her şeye gebe bir hale getirilmiş. Burada bana, benim gördüğüm çözüm, ki Güven Park'ta da CHP'li olmayan pek çok insan da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bunu topluma, millete mal edecek ve bütün siyasete mal edecek. Bütün siyasetle birlikte bir çıkış yolu olabilir diye değerlendiriyorum ben. Yani bu sorun Türkiye'nin sorunu diyecek. Yani oraya getirebilirse, ki onun da emareleri var, siz de görüyorsunuz. Yani oradan bir çıkış. Yoksa ayrı bir parti de şöyle bir şey getirecek beraberinde. Yıllarca örneğin ben şöyle kabaca hesapladım dün, 1995 ile 2007 arasındaki her 3 yazımdan biri solda birlik olmuş ya.
1: Hı hı.
2: Güçlü, bana da yazık yani.
1: Belki şimdi bu süreçten sonra yeniden, böyle bir şey ortaya çıkabilir diyorsun.
2: Şimdi yeniden böyle bir tablo. Hani onu tabii mizacı olarak söylüyorum. Bana da yazık değil, olay tabii, böyle tabii. Oluyor değil ama. Yani yeniden böyle bir ortama giriş çok daha şöyle tehlikeli olur. Her iki tarafın altına medya, yani troller yerleştirilebilir. Ve karşı düşmanlık kemikleştirilebilir.
1: Bu süreçte medyanın evet doğru ben de öyle görüyorum. Bu süreçte medyanın üstlendiği bir rol var. Onu konuşacağım ama Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyan, birebir diyaloğu olan da bir gazetecisiniz. Şimdi iddialar var, siz de bunu söylüyorsunuz, konuşuyoruz. Hani yargı ve siyasetin ortak bir müdahalesi sonrası böyle bir tablo ortaya çıktığı iddiaları ya da yorumları. Kılıçdaroğlu bu duruma tırnak içinde nasıl uyanmadı ya da ne yapmaya çalışıyor size göre?
2: Şimdi bayağı yani 2025'in sonuna doğru Kemal Bey'le diyalogumuz da vardı. Son dönemde bir tek hani daha seyrek ama ben Kemal Bey'in 4B'si diye bir yazı yazmıştım. Bir bilen mi? Bir bölen mi? Bir bekleyen mi? Bir bilenen mi? Diye. Kemal Bey dedi ki ya Sayın Bağbay bu şekilde yazmayın dedi. Yani hani ben hani bu tür tanımlamalarla anılmak istemiyorum dedi. Ben de saygı duydum. Ondan sonra yazmadım. Çünkü tabii, hangi davranışının öne çıktığını gösteren emareler vardı. Yani şu andaki tabloya bakıyorum sevgili güçlü. Yani tam bir bilenen havasında zaten özellikle 30 Mayıs konuşması artık tam bir bilenen haline getirmiş Kemal Bey'i. Bu aşamadan sonra Kemal Bey'in hani kararını ne değiştirebilir? Şimdi parti meclisine de hükmedemezse ki edemeyecek gibi görünüyor. Ve il başkanlarında da hani hepsini biçmeye çalışırsa yeni kişiler getirmeye çalışırsa ki getirebilir. Şimdi bu tür siyasi dönemlerde fırsatçı demeyelim adını ama bu dönemde siyaset yapma fırsatı doğdu diyenler de olabilir. Ama onun taşıması çok zor. Çok yakınlarından pek çok insan işte kamuoyunda bildiği Gürsel Erol gibi, Ali Öztunç gibi insanlar çekildiler. Bir iki tane daha böyle çok kamuoyunda çok yakından yani ona çok yakın olduğu bilinen kişiler de şimdi düşüncelerini ruhen değiştirmişler ama kamuoyuna söylemek istemiyorlar. Yani bu kadar büyük bir yalnızlıktan sonra hani dilerim o noktaya gelir ama çok zor görüyorum ben. Çok önceden hazırlanmış bugünkü duruma. Yani adım adım yani böyle bana bir görev verildi. Şimdi ne yapayım bakalım, yani görevi aldık ama arkadaşlar bir toplanın, nasıl bir yol haritası izleyelim değil olay. Planlanmış, yolda yapılacaklar belli olmuş. Hani belki de Türkiye ile ilgili yapılacakları konuştular. Belki 25-30 kaç olursa Kemal Bey ile birlikte hareket eden onların genel siyasete katkısını konuştular. Yani çok planlanmış bir yapının şu anda CHP içindeki ucunu konuşuyoruz sevgili güçlü.
1: Anladım. Bülent Kuşoğlu'nun Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajı T24'te okuma şansınız oldu mu bu sabah itibariyle bilmiyorum ama bir devlet aklı bir şeyler kurguluyor gibi bir ifade var. Yani devlet siyaseti yeniden mi çerçeveliyor ya da çerçevelemeye mi çalışıyor diye bir sormak istedim. Siz nasıl okursunuz bunu?
2: Şimdi Kuşoğlu da Kuşoğlu da devleti bilen bir kişi. Genel olarak siyaset de bilen bir kişi ve ekonomi de bilen bir kişi. Ben hani Kuşoğlu'nun özellikle hani geçmişte hani bütçe ile ilgili neye sıkışırsam hani doğruna danışırdım yani. Biliyorsunuz hani bütçe hani siyasi bir şey. Bütçe ekonominin, siyasetle bütçe ekonominin dağıtımıdır ve demokrasi bütçeden doğmuştur zaten. O yüzden bunları çok iyi bilen bir kişi Kuşoğlu ve Talat Atilla'ya 2 gün önce söyledikleriyle çok örtüşmüyor. Orada biraz daha Kemal Bey'le birlikte hareket etmenin kaşınmazlığını görüyorduk orada. Ama ben bu röportaj çok ilginçti. Ben de çok hızlı baktım. Böyle biraz da hani ortak aklı arama, hani sizin bana sorduğunuz sorunun yanıtını arama arayışını da gördüm Bülent Kuşoğlu'nda. Benim biraz önce kastettiğim oydu. Hani Kemal Bey'e çok yakın olduğu bilinen ama düşüncelerini kamuoyuna açıklamayan kişiler var demiştim size. Kuşoğlu da onlardan biriydi doğrusu. Anladım. Kuşoğlu bu siyasetin hani aslında biraz önce konuştuğumuz gibi hani sadece CHP'nin içiyle ilgili bir durum olmadığını da gösteriyor Kuşoğlu. Genel anlamda siyasetin yeniden dizaynı. Tabii bu işi bu yorumu ileri götürürsek hani Tom Barak'ın Türkiye'ye yani merhametli monarşi sözüne kadar gider. Devamında Devlet Bahçeli'nin yani iki tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, biri Alevi olsun, biri Kürt olsun değişine kadar gider bu yani.
1: Tabii.
2: Yani o ilerletirsek oraya kadar gider. Şu aşamada CHP içinde ve etrafında olan kısmını konuşuyoruz.
1: Hı hı. Çok yorum açı. Son bir soru. Çok da zamanınızı almayacağım. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum. Bu ifade Sayın Kılıçdaroğlu'na ait. O bayramlaşmada meşhur genel merkezdeki bayramlaşmada bu ifadeyi kullandı. Hem Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri hem de ben ona gelen yanıtları da takip ediyorum. Yani Özgür Özel kanadından gelen yanıtları da takip ediyorum. Biraz şöyle bir durum yok mu? AK Parti'nin tezlerine hizmet eden bir tartışma haline dönüşmedi mi bu? Her iki taraftan gelen açıklamalar itibariyle söylüyorum. Mesela 15 Temmuz gecesi kim neredeydi? Özgür Özel mecliste miydi? İşte Kılıçdaroğlu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde miydi? Bunlar aslında bakınca AK Parti'nin tezleri. Hatta Sayın Erdoğan'ın çok sık dile getirdiği meseledir bu, değil mi? O gece Kılıçdaroğlu neredeydi tartışması.
2: Evet. Kesinlikle. Sonra devamlı Kılıçdaroğlu'nun o geceyi tiyatroya benzetmesi. Yani gibi. Bunlar gibi. Ama şimdi yani bu iddiayı ortaya atanlar, daha doğrusu hani sizin vurguladığınız gibi iktidara baktığınızda hani Cumhurbaşkanı'nın 8 yaverinden 8'inin de FETÖ'cü çıktığı bir Türkiye'den söz ediyoruz sevgili güçlü.
1: Tabii.
2: Yani 8 yaverinin 8'inin de biri başka olmaz mı ya? Daha neler yani, ama sadece bunu baktığımızda bile ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Ama Kemal Bey'in bu hani bunu da yorumları çok çatallı bir durum, ama çok kısa hani ikiye üçe bölersek bir şimdi CHP'li belediyeleri yönelik operasyonlarda yolsuzluk söylemini topluma ikna edemediler. Bu toplum yani eğer burada olmuştur ama en az bu kadarını AKP yapmıştır diyor insanlar. Sokaktaki sıradan insan, pazardaki insan, kahvedeki insan. Bir bu iki, ya yolsuzluk olmuştur ama bu adamın yani baştan peşin hükmün vermeleri siyasi diyor. Yani adam cumhurbaşkanı olacaktı, tutukladılar diyor. Şimdi yani bu tutmayınca ne yaptılar? Casus dediler Ekrem İmamoğlu'na. Buna kendileri de inanmadı. Kendi medyalarına inanmadım. Şimdi yani CHP'nin genel başkanlığı yapmış ve şimdi o göreve getirilmiş kişi diyor ki gizli FETÖ'cüler var, geç fark ettiniz. O zaman bu da yeni bir tartışmanın, hatta CHP'ye yönelik yeni bir operasyonun da fitilini ateşliyor.
1: Tabii.
2: Çünkü ben de bunu, FETÖ girince böyle cız biraz hani dokunan yanar gibi bir tablo FETÖ. Tabii. Hani FETÖ tartışması başka bir şey oluyor. Çok ağır bir şeye girdi Kemal Bey. Doğrusu ben de o gün ne diyecek diye hani bekledim. Çünkü bilmediğiniz şeyler var dedi. Açıklayacağım dedi. Ama Kemal Bey bilmediğimiz şeyleri arttırdı.
1: Doğru.
2: Bilmediğim daha çok soru işareti. Açıklamak yerine arttırdı. Doğrusu ben de doğaçlama hani ilk geldim Kemal Bey o zaman gizli tanık mı acaba diye hani sormadan edemedim yani.
1: Evet,
2: bunu en iyi sen bilirsin diyecekler. 6 ay sonra çok bambaşka bir tablo oluştuğunda bir savcı çıksa Kemal Bey gelin şu bildiklerinizi bize anlatın dese ne diyecek?
1: Tabii.
2: Gitmese başka türlü. Gitse kimlerin adını verecek? Evet. Genel merkezde Kemal Bey'in danışmanlığını yapıp FETÖ'den tutuklanıp serbest bırakılanlar var.
1: Tabii.
2: Aylarca yıllarca içeride kalmış olanlar var. Ki FETÖ öyle bir şey ki hani 10. yılı yani ben de hani samimiyetle söyleyeyim ya 10. yıl bir dokunayım şöyle yani nedir bir şöyle bir hani dehlizlerine bir gireyim dedim. Yani çok samimiyetle söylüyorum pek çok konu daha çok sıcak. Yani çok sıcak.
1: Evet, zaten özellikle kamuda, orduda da hala operasyonlar devam ediyor yani.
2: Çok sıcak sevgili güçlü. O zaman siz böyle bir şey açtığınızı CHP'nin içinde var noktasına geldiğinizde şimdi bugün Yeni Şafak sormuş işte bunlar kim demiş. Sorar.
1: Hangi parti olursa olsun bu sorulacaktır. Evet. Hiç fark etmez ki.
2: Bambaşka bir evreye getirdi olayı. Yani bir yanını böyle görüyorum. Acaba hani bu yolsuzluklar tutmadı. Hani buradan da bir yükleme yapabilir miyiz diye. Yani öteki yanı, şimdi CHP içinde yeni kadrolaşmalar olacak. Bu sefer herkes birbirine bir başka kuşkuyla bakılacak yani.
1: Tabii. Aslında size az önce sorduğum soru biraz da bununla ilgiliydi. Yani ne olursa olsun bu kırılmadan sonra CHP açısından da bambaşka riskler ortaya çıkacak. Sizin söylediğiniz bu birbirine güvensizlik, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası sonrasında partilerin ya da parti yönetiminin birbirine güvenmeme duygusunun ortaya çıkması yüksek ihtimal.
2: Yani başladı bile şu anda.
1: Tabii.
2: Ve o kadar ki şimdi hani yakın geçmiş, belki bir süre sonra bunları isim olarak da daha rahat konuşabileceğiz. Hani birebir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Yani hakikaten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Siyasal birikimine de saldırı var. Belleğine de saygı var. Yani hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım var. Soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili güçlüm. Yani bir soykırım girişimi bu. Ruhen birikimiyle ki Kemal Bey de hani hakikaten tarihsel olarak da hani öyle bir ters noktadan da hani pek çok şey zaten ters noktadan giriyor ama şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o.
1: Tabii.
2: Sonrasında ona daha inanaklar. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal Bey çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal Bey çanak tutuyor.
1: Göreceğiz bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyecek. Mustafa Valbaş, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben de iyi çalışmalar diliyorum. Çok çok teşekkürler tekrar. Mustafa Balbay'ın bıraktığı yerden devam edelim tam olarak. Bir süreye de bakıyorum, 3-4 dakikam. Şimdi Kılıçdaroğlu o cumartesi günü yaptığı konuşmada tarihten bir alıntı yaptı. Atatürk'ün Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı olduğunu söyledi. Aslında tam olarak ne dedi? Bir 7 saniyelik, 8 saniyelik bir sesimiz var. Kılıçdaroğlu'nun sesinden bir dinleyelim. Sonra o günleri bir hatırlayalım. Siyasetçilerimizin tarihle olan zayıf ilişkisi açısından da iyi bir örnek. Bir dinleyelim Kılıçdaroğlu'nu, devam edeceğiz.
3: Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı.
1: Tarih bilmeye çalışanlar olarak biz de anlıyoruz ki, biz de görüyoruz ki olay, o gün yaşananlar işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değil. Çünkü 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket etti. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Kendisi hakkında bir idam kararı var mıydı? Hayır, yoktu. İdam kararı ne zaman alındı? 24 Mayıs 1920 meclisin kurulmasından sonraki süreçte alındı. Hatta nutukta anlatıyor Mustafa Kemal. Hani şunu söylemek istiyorum. Burada özne Kılıçdaroğlu elbette ama genel olarak siyasetçilerimizin tarihle ilişkisi sıkıntılı. Tarihi gerçeklerle olan ilişkisi sıkıntılı. Herkes biraz kendi perspektifinden anlatmaya çalışıyor ama burada perspektif sorunu da yok. Burada bildiğiniz bilgi hatası var. Gerçeklikten uzak bir tablo. Nutuktan alıntılar örneğin farklı başlıklarıyla var. Mesela bizi idam etmek isteyen Ali Galip hadisesi başlığı altında ne diyor Mustafa Kemal? Atatürk daha Sivas Kongresi döneminde idam kararından önce de aslında İstanbul'un kendisini ortadan kaldırmak için Elazığ valisi Ali Galip'i görevlendirdiğini hatırlatıyor. Nutuk'ta da hatta bir suikast ve tutuklama girişimi var Mustafa Kemal'e yönelik olarak. Ali Galip diyor, Sivas'ta tertibat alarak beni tevkif etmek ve Sivas Kongresi'ni dağıtmak vazifesiyle gönderilmişti. İstanbul hükümetinin ve İngilizlerin bu haince teşebbüslerini milletin gözü önünde sermek gerekiyordu, lazımdı diyordu. Yine Mustafa Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'nun o yaptığı konuşmadaki bilgi hatasını düzeltelim. Mustafa Kemal meclisin açılış sürecinde ya da sonrasında İstanbul'un İstanbul yönetiminin fetvalarla halkı nasıl zehirlemeye çalıştığını da nutukta şu sözlerle ifade ediyordu. Düşmanlar İstanbul hükümetiyle el ele vererek memleket içinde her taraftan isyanlar çıkardılar. Padişahın, Şeyhülislam'ın fetvaları, halife ordusunun süngüleri, canilerin hile ve desiseleri her taraftan bizi boğmak için harekete geçirildi. Hakkımızda idam kararı çıkarıldı, idam fetvaları çıkartıldı diye de hatırlatır. Tabi Ankara yönetiminin de o dönem itibariyle bütün bunlara karşı nutukta da detaylı şekilde anlatılır. Hepimiz okuyoruz, okuduğumuzu da hatırlıyoruz aslında. Ankara hükümetinin de buna nasıl bir Ankara fetvasıyla kim? Müftü Rıfat Börekçi ve 152 Anadolu müftüsü İstanbul'un işgal altında olduğu o dönemde Şeyhülislam fetvasının dinen geçersiz olduğunu ilan eden açıklamalar da yaparlar. Daha farklı adımları da oldu Ankara hükümetinin ama onlara da çok fazla girmeyelim. Sadece burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasındaki ifadenin hatalı, hatta yanlış olduğunu da hatırlatmak istedim. Onu hatırlatırken de bir Mustafa Kemal hatırlatması da, Mustafa Kemal Atatürk hatırlatması da yapmak istedim diyelim ve ikinci bölümde yine konuklarım olacak. Başka başlıklarla sizlerle birlikte olacağım.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Neyle? Doruk madencilik işçileri. Biliyorsunuz Ankara'da gerçekleştirdikleri eylem, Eskişehir'den Ankara'ya yürümüşlerdi. Günlerce Ankara'da haklarını aramışlardı. Ödenmeyen maaşlar, özelleştirme sürecinden sonra işten çıkarılan arkadaşlarının iadeleri, göre işlerine iadeleri meselesi, buna yönelik talepleri vardı. Sonrasında ne oldu? Sonrasında bakanlıklar devreye girdi. Üç bakanlık devreye girdi. İşverenle sendika temsilcileri, işçiler karşılıklı oturdular. Tamam dedi Yıldızlar Holding yetkilileri, değil mi? Bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Bütün alacaklar ödenecek. İşçiler, bütün talepleriniz kabul edilecek de, denmişti. Arkasından bakanlıklar da bu anlaşmanın altına imza koymuşlardı. Biziz garantör demişlerdi. Peki ne oldu? İşçilerden açıklama var. Hala alacaklarının ödenmediği yönünde bir bilgi. Gerçi o açıklama geçtiğimiz hafta da gelmişti ve Yıldızlar Holding de diyor ki hayır, biz bu bütün alacakları ödedik, ama Bağımsız Maden İş Sendikası örneğin bugün Ankara'da yine işçilerle Ankara'ya gideceğiz ve halen ödenmemiş bulunan tazminatların ya da ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ya da onlara ait primler, eksik kalan tüm alacaklar için yine direniş başlatacaklarını söylediler. Hatta garantör kurumları, bakanlıkları da işaret ettiler ve niye bütün bunlara rağmen, bütün bu verilen garantilere rağmen hala alacaklarımız ödenmedi bize diye de soruyorlar. Haklı olarak Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, hatırlayınız bu üç bakanlık devreye girmişti Yıldızlar Holding işçileri olacakları ödeneceğine dair. Ama gördüğünüz gibi Ankara'daki eylemlerin 15 Mayıs'a kadar tüm alacakların ödeneceği yönündeki taahhüt üzerine sonlandırıldığı hatırlatıldı. Sendikadan, Bağımsız Maden İş'ten gelen açıklama bu yönde. Bu sözün yerine getirilmemesi nedeniyle işçilerin 1 Haziran'da Ankara'da yeniden direnişe başlayacağını biz öğreniyoruz sendikadan gelen açıklamada. Tabii buradan tekrarlamakta fayda var. Neyi talep ediyorlar o işçiler? Günlerce onları takip ettik, hatırlayınız. Hatırlayalım bir kez daha. Ücretsiz izin günlerine ilişkin o ücretler ya da bugünlere ait primler, eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödensin diyor. TMSF devirden önce ya da sonrasında haksızca işten çıkarılan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi yine gündemde. Daha doğrusu talepleri gündemde. Tabii en önemlisi belki de evet, bu bir şekilde alacaklar, verecekler, bir şekilde yerine gelir, yerine konur. Bunların hepsi ödenebilir ama asıl sorun iş güvencesi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı raporlar var. Biliyorsunuz her yıl yüzlerce işçi hayatını kaybediyor ülkede. Aslında işçiler de diyorlar ki kurallara uygun güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmalı ve bu yöndeki taleplerimiz bir an önce hayata geçirilmeli diyor. Belki de değil, kesinlikle öncelikli olarak hayata geçirilmesi gereken talep bu. Ama şimdi öğreniyoruz ki, işte Bağımsız Maden İş'in yaptığı açıklamayla öğreniyoruz ki bu talepler 3 bakanlık, 3 koca bakanlığın bir şekilde garantör olmasına rağmen bu konuda bir adım atılmamış maalesef. Bizim görebildiğimiz bu. Takip edeceğiz elbette. Muhtemelen gün içerisinde buna dair de gelişmeler olur. Umarız ki olumlu gelişmeler olur. O olumlu gelişmeleri de elbette sizlerle paylaşacağız. Diyelim ve biz geçelim diğer haberlerimize. Aklımız işçilerde, maden işçilerinde. Bütün bu siyaset, kaos konuşuyoruz işte hep beraber, hep söylüyorum bunu bir şekilde. Yani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz bunlara tanıklık etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Hukuk kitaplarını, hukuki terimleri ezberliyoruz. Yetmez, sadece onlar değil elbette, siyasi partilerin tüzüklerini bile artık ezberlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Profesyonellik de bunu gerektiriyor galiba, ama biraz da hani duygusal boşluk da yaratmıyor değil bu profesyonellik. Bizim yönlendirildiğimiz, itildiğimiz profesyonellikten bahsediyorum. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Nedir bu açılım süreci? Bu sürece dair bazı açıklamalar var. DEME heyeti biliyorsunuz terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmüştü. Ondan sonra hemen dönüşte, İmralı'dan dönüşte bir açıklama yapılmamıştı ama Bakırhan eş genel başkan, DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan bazı açıklamalarda özellikle terör örgütünün PKK'nın silah bırakmasına yönelik bazı adımlar ya da beklentilerini sıraladılar. Neydi onlar? Mesela geçtiğimiz Ramazan bayramı sonrasında bazı somut adımların atılacağı yönünde açıklamalar vardı değil mi? Cumhur İttifakı içerisinde vardı, sadece Cumhur İttifakı değil. DEM Parti kanadından da bu konudaki beklentiler arka arkaya sıralanmıştı. Ne oldu? Hayır, aradan geçen 3 aylık süreç içerisinde bir adım atılmadı. Zaten bunu söylüyoruz. Yani teknik olarak da siyasetin tekniği, siyaset tekniği açısından da ya da iktidarın, özellikle de AK Parti'nin bugüne kadar izlediği siyaset çizgisine bakıldığı zaman da aslında hani bunun bir kar zarar, tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu, yani sandık açısından maliyet, daha doğrusu öyle söyleyelim, hesabı yapıldığı yönünde bir yorumum var. Zaten bunu da sık sık tekrarlıyorum. Ne dedi Tuncer Bakırhan? Temmuz ayına kadar yasal sürecin, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik yasal sürecinde tamamlanması yönünde bir beklentimiz var dedi ve şu ifadeyi kullandı: bu yasanın çıkması bizi zayıflatmayacak, elinde silah olanlar ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamada katılacaklar ifadesini kullandı. Şunu da hemen hatırlatayım, Pervin Buldan'ın da aslında bakılırsa benzer bir açıklaması var ama yine bu silah bırakma, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair, ama burada bilinen, beklenen bir gerçek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tam olarak bu konuya dair bir rapor hazırlayacağı ve bu raporun aslında silah bırakma oranları %50'yi bile bulmadı demişti. Hatırlayınız, Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerdeki köşe yazısında o MIT raporunun da beklendiği yönünde bir bilgi de elimizde. Geçelim bir başka başlığımıza. Nedir o da? Bugün özel sektör öğretmenleri ve atanamayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde olacaklar. Taleplerini tekrarlayacaklar. Taleplerini dile getirecekler demiyorum. Çünkü daha öncesinde de benzer eylemlerde bulunmuşlardı. Benzer talepleri gündeme getirme çabası içindeydiler. Biz de onlara elbette buradan destek veriyoruz. Peki neden bakanlığın önünde olacaklar? Hangi taleple? Sadece o talepler değil, özel sektör öğretmenleri neler yaşıyorlar, hangi gerçeklerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar, bunu konuşacağız. Kiminle? Öğretmen Sendikası İstanbul temsilcilerinden Burcu Çıra'yla. Sayın Çıra, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün bakanlık önünde olacaksınız. O 12, yanlış bilmiyorsam 12.30 Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaksınız. Öncelikli talebinizi anlatırsanız oradan başlayalım. Elbette diğer meseleleri, diğer sorunları da konuşacağız.
2: Tabii, elbette. Sizin de söylediğiniz gibi bugün 12.30'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacağız. Özel sektör öğretmenleri ve 1611 mülakat mağdurları olarak. Biz ne istiyoruz? Biz çok karşılanabilir, çok insani, yıllardır verdiğimiz mücadelelerin karşılıklarını, somut karşılıklarını istiyoruz. Biz daha önce de sizin neyin yaptık, orada da dile getirmiştik. Tabii. Bu talepleri, hakları. Özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşullarını sağlatacak o talepler, işte taban maaş hakkının geri gelmesi, yasa olarak geri gelmesi, belirsiz süreli sözleşmelerle çalışmak. Çünkü biz belirli süreli 10 ay, 12 aylık sözleşmelerle seneye işsizlik daha garanti şekilde çalıştırılıyoruz. Buna maruz kalmak istemiyoruz, güvence istiyoruz dedik. Küçük ücretleri çalışmak istemiyoruz, taban maaş hakkı istiyoruz dedik. Onun oğlu iş kolundan çıkmak istiyoruz çünkü biz bir sendikal hak istiyoruz dedik. Bunu birazcık birkaç cümleyle açmak istiyorum çünkü biz onun oğlu iş kolundayız. Ama eğitim gibi bir sektör, bir alan, 4,5 milyon çalışanın olduğu bir alanda var olamaz, kendini var edemez. Çünkü baktığımız zaman hani sağlık gibi eğitim de en temel insani haklardan birisidir. Kamusal olması gerekir. Bu da değil. Şu anda özelleşmiş durumda, piyasalaşmış durumda. Ve sendikalaşmasını da isteniyor aynı zamanda. Yani bir tane 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu var. ama varmış gibi olan bir kanun. Orada diyor ki işte TİS yapabilirsin, barajı geçersen yetkili olabilirsin, işte sendikal haklara sahip olabilirsin vesaire vesaire. Hmm. Ama ben önce bu haklara sahip olabilmem için benim görünür olmam gerekiyor, barajı geçmem gerekiyor. Orada bir 45 bin gibi bir baraj dayamışsınız önümüze. Bizim bütün TİS yapma hakkımızı elimizden alıyorsunuz veya başkaca haklarımızı elimizden alıyorsunuz. Biz o yüzden eğitim ve güzel sanatlar iş kolu kurulsun diye bir talebimiz var. Aynı zamanda da kamudaki meslektaşlarımızla eşit iş bile yapmıyoruz. Yani çok daha fazlasını yapıyoruz esasen. Buna rağmen çok daha altında özlük haklara ve ücret hakkına sahibiz. Bunların hepsinin düzenlenmesi, yasal çerçeveyle güvence altına alınması gerekiyor. Bizim en başta taleplerimiz bunlardı. Bu taleplerle iki kez büyük direniş yaptık. En son
1: hatta geçen sene de bir yürüyüş gerçekleştirmiştiniz değil mi? Evet. Bir toplantı sözü de vardı bakanlığın yanlış bilmiyorsam.
2: Aynen. Şimdi biz bu İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşün sonunda bir irade koyduk ortaya ve bu iradenin karşılığı olarak Çalışma Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı, patron derneklerinin başkanları ve işte Milli Eğitim Bakanlığı ve sendikamızın dahil olduğu bir toplantı yapma ve bu toplantıda hani konuşalım, hani bakarızlı bir toplantı değil. Çalışma Genel Müdürlüğü bize bir davet yazısı gönderdi. 31 Temmuz 2025 sayılı tarihli. Dedi ki bu tarihte özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını çözecek somut öneriler çıkacak dedi. Sizi bu toplantıya davet ediyoruz. Şimdi bir iradeyle aldık bu sözü. Ama aldığımız bu sözün karşılığını alamadık. Kamu çerçeve protokolü yoğunlukları dendi, toplantı ertelendi. Sonra tekrar biz hani bir temas kurduk. Tekrar bu sefer net süreci var dedi, yoğun dedi. Hani Çalışma Bakanlığı yine erteledi ama hani şu erteleme şöyle değil, şu tarihte de demiyor. Yani sonsuzluğa
1: bırakıyor. Anladım. Ucu belirsiz bir ertelemeden bahsediyoruz.
2: Evet. Ve bu biz burada somut karşılıklarını alacağımız bir hazırlığın içerisine girdik. Biz 12 bin üyeye sahibiz ama aynı zamanda da 500 bine aşkın öğretmenin temsilcisi olan bir sendikayız. Haklar için mücadele eden bir sendikayız. Siz devlet sözü verdiniz kardeşim. O zaman ben şunu mu düşünüyorum? Yani devlet sözünü tutmuyor. Sen kendi sözünü tutmuyorsun. Bana o güveni vermiyorsun. Öğretmenlere güveni vermiyorsun. Yüzüstü bırakıyorsun. Biz bugün onun karşılığını almak için, onun hani hesabını sormak için ne oldu bu söz kardeşim?

0: Yani kardeşim hani böyle bir mantık olabilir mi? O zaman niye yaptın sen bu mülakatı, bu kadar keyfi uygulama yapacaksan? 1611 öğretmen orada mağdur edildi, vatan hakkı ellerinden alındı. Şimdi birçoğu ya işsiz ya ücretli öğretmenlik yapıyor ki o da korkunç bir sistem. Ya da başka mesleklere yönelmek zorunda kalıyor ne olacağını bilmediği için. Daha sonrasında defalarca kez onlar da 1,5 senedir, 2 yılı aşkın süredir ciddi mücadele veriyorlar. Bakanlığın önünde, milletvekilleriyle meclise, hani gitmedikleri yer kalmadı. Herkesten ayrı ayrı işte sözler aldılar ama en son ki işte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuyla ilgileneceğini söyledi. Sosyal medyada da hatta, yani basına da yansıdı. Beyanlar verdi. Bu işte mağduriyettir kesinlikle. Öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmek zorundadır diye. Sonra bir kanun teklifi verildi. Parti vekillerinden, Filiz Kılıç tarafından. Kanun
1: MHP'li.
0: Evet. Ve daha sonra da şu söylendi mülakat mağdurlarına. Biz, evet sizin, yani MHP'den önceki süreçten bahsediyorum, size kesinlikle hak veriyoruz, bunu söyleyen iktidar partisinin vekilleri de dahil olmak üzere size kesinlikle hak veriyoruz, hakkınızın yendiğini düşünüyoruz, biz istiyoruz ama bakanlık istemiyor, bakan istemiyor, engel oluyor diyordu.
1: Sonra, başka işleri var demek bakanın, o başka işleri
0: aynen öğretmenler yerine. Daha sonra da işte MHP'nin verdiği kanun teklifi sonrası da öğretmenlere verilen cevap, bu iş çözülecek, yani çok az kaldı ve hani bakanın kendisi de ikna oldu artık bu sürece dendi. Daha sonra çok yakın o üstünden geçen süre sonunda da tekrardan bir işte AKP yönetiminin yöneticilerinin bu durumu kabul etmediklerini, eğer mülakat mağdur öğretmenlere bu hakkı verirlerse herkese vermek zorunda kalacaklarını söyleyerek hani reddettiklerini söylemişler. Şimdi burada hani o ağızdan çıkan söz öylece bir söz değil. Yüz binlerce insanın hayatını etkileyen, onların çoluğunun, çocuğunun, ailesinin, öğrencilerinin, yani milyonlara karşılık gelen bir kalabalıktan, bir kitleden bahsediyoruz. Ya bizim hayatlarımız sizin elinizde avucunuzda şekil alacak hamurlar değil. Ya biz artık hani buramıza kadar gelmiş durumda. Defalarca kez gel, tamam gelelim. 10 defa da gelelim, 20 defa da gelelim ama niye geliyoruz biz? Ya ben neden mesleğimi icra edemiyorum? Neden ben öğretmen olduğumu hissedemiyorum? Yani bir o koşullarımız o kadar kötü ki hani düzelmiyor.
1: Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Yani şunu kastediyorum, bu belirsizlik, şimdi daha önce de konuştuğumuzda sizinle, hani bu okul yönetimleriyle aranızda yaşanan sorunlar, işte o yıllık sözleşme, yıllık bile değil yanlış bilmiyorsam aylık sözleşmelerden bahsediyoruz. Yani öğretmenlik motivasyonu, çocuklarla ilişkiler, sizin hayata, sizin ve arkadaşlarınızın hayata bakışı nasıl etkiliyor? Biraz da o boyutunu konuşmak istiyorum çünkü yani... Sayın Erdoğan'ın da 2023'te sözü vardı, bu mülakat meselesi sona erecek diye, ama hükümet bu konuda adım atmıyor. Yani ortada olan bir gerçeklik. Siz atılması için mücadele ediyorsunuz. Biz de size destek veriyoruz elbette ama bir yandan da bu işin bireysel bir tarafı var ve toplumun geniş bir kesimini etkileyen bir tarafı var. Dediğim gibi nasıl etkiliyor bu belirsizlik ve bu kaotik ortam sizi?
0: Ya zaten toplumda, bütün topluma sirayet etmiş bir umutsuzluk, inançsızlık ve mutsuzluk duyguları var. İnsanların yaşama hevesi kalmamış. Yani bunu biz kendi öğrencilerimizden de, ben lise kademesine giriyorum, matematik öğretmeniyim. Çocuklar üniversite okumaktan hani imtina ediyorlar artık. Ben ne olacağım ki diyor. Çünkü görüyor, şimdi karşısındaki öğretmenini görüyor. Geçinemiyor. Sürekli işte kafasında düşünceleri var, sıkıntıları var. Ek işler yapıyor. Özel ders bulabildiyse hani sabah çıktı evine gece gidiyor. Bunun ayrı bir mesaisi var. Ha babam de babam çalış çalış çalış ama bir karşılığı olmasın, bir güvencesi olmasın. Üstüne bir de yani biz sınıflarımızda müdürlerimiz tarafından azarlanıyoruz öğrencilerimizin önünde. Bir tarafta evrak işleri, angarya işler sürekli dayatılıyor. Yani biz ek mesai, fazla işte mesai ücreti almak bizim için çok lüks meseleler. Yani daha yeni yeni sendikanın verdiği o okul, yaptıkları okul baskınlarından sonra ara tatillerde, resmi tatillerde büyük oranda çalıştırmamaya başladı kurumlar. Denetleme yok, bir mekanizma yok, yasa yok, güvence yok. İstediği gibi at koşturuyor karşıdaki. Şimdi eskiden mesela Hani siz de hatırlarsanız tecrübeli öğretmen

0: çok kıymetliydi. Yani 5 artı yıl, 10 artı yıldaki öğretmen el üstünde tutulurdu. Şimdi biz iş bulamıyoruz. Çünkü bana vereceği ücreti düşünüyor ya da benim artık tecrübelendiğim için haklarımı bildiğimi biliyor. O yüzden de yeni mezun olmuş, hani daha bilmeyen, yani sistemin nasıl olduğunu bilmeyen öğretmen arkadaşları işte manipüle edip, kandırıp, sömürüp hani kullanma, ucuz iş gücü olarak ele alma meselesi var. Ya biz şimdi kanunen 12 ay belirli süre sözleşmeyle çalışıyoruz. Onun bile sınırı 12 ay. Ama biz bunun da altında çalıştırılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ediyoruz, bir karşılığı yok bunun. Diyor ki bize, hani şunu söylüyor, tek tek tespit edin kimler yapıyorsa, hangi kurumlar yapıyorsa, biz diyor işte yapalım, hani gelip denetimini yapalım. İşte ya bunu bizim yapmamız gerekiyor. Sen Milli Eğitim Bakanlığı'sın. Tabii. Ya hadi onu da yapıyoruz, bunun da karşılığı olmuyor. Yani kurslara gidiyorsun, kurslarda da kurs merkezlerinde de 10 aylık sözleşme. O kadar yaygın ki 12 ay bulmak, hani şey, şans, büyük şans.
1: Anladım.
0: Giriyorsun oraya, diyorsun ki kardeşim bu 10 aylık sözleşme, sen yapamazsın bunu. Yan tarafa git hocam diyor, orada da öyle. Orada da öyle, orada da öyle diye diye. Hani bizi gerçekten böyle bir şey, cendereye almışlar yani. Biz de o cendereden çıkmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Bunun sonucunda büyük bedeller ödüyoruz. İşsiz kalma gibi, işlenme gibi, işte ağır psikolojik durumlar gibi. Yani benim bir insanı umut olabilmem için benim umutlu olmam gerekiyor öncelikle. Ha, benim umudum var bireysel olarak. Ya ben örgütlü mücadelenin gücüne inanan bir insanım ve o gücü de bir şekilde genişletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Ama bu hani 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi de sınırlı kalmamalı. Biz o umudu öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Hani siz değerlisiniz, siz bir hani çöp değilsiniz, öyle söylüyor çocuklarımız bizi, çöp gibiyiz yani de bu hükümetin gözünde. Bu algıyı yıkmak istiyoruz. Bu mücadelemiz sadece hani ekonomik ve özlük haklar mücadelesi değil, bütün toplumun, sizin de söylediğiniz gibi, hani bütün topluma sirayet eden o umudu ve o insanlığı, o öğretmenlik itibarını tekrar kazandırmak ve yüceltmek.
1: Anladım. Bunun için de bugün saat 12.30'da onu bir kez daha hatırlatalım. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaksınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Burcu Çıra, Öğretmen Sendikası İstanbul temsilcilerinden Burcu Çıra'ydı konuğumuz. Çok teşekkürler tekrar.
0: Bizler çok teşekkür ederiz. Her zaman destek olduğunuz için iyi yayınlar dilerim.
1: Kolaylıklar diliyorum size de. Defalarca söz verildi seçimlerden önce. Seçim işte 2023 seçimlerini hatırlayınız. Kamuda sadece Milli Eğitim Bakanlığı açısından değil, kamuda işe alımlarda mülakat kaldırılacak diye. Hepimiz biliyoruz mülakat neden yapılıyor, mülakat sistemi nasıl işliyor, buna dair eleştirileri işte az önce de dinledik. Burcu Çıra da anlattı Öğretmen Sendikası'ndan o detayları ve bu konudaki şikayetlerini. Adım atılıyor mu? Hayır. Enteresandır. Yani iktidar söz veriyor, iktidarın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, partinin lideri Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı vardı. Mülakat mağduru öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için bir çağrıda bulunmuştu. Yetmedi, bir kanun teklifi MHP'nin grup başkan vekili Filiz Kılıç tarafından meclis gündemine getirildi. Hayata geçiyor mu? İniyor mu komisyona? Komisyona gidiyor mu? Gitmiyor. Komisyondan genel kurula gidiyor mu? Gitmiyor. Bir şekilde öğretmenlerin bu konudaki mağduriyetlerini gidermeme konusunda oldukça mahir bir yaklaşım içerisinde bakanlık, da söylediğim gibi bakanlık bambaşka şeylerle de ilgileniyor, bambaşka başlıklarla uğraşıyor. Bir tartışma, bu konuyu da yavaş yavaş geride bırakalım. Umarız tabii öğretmenlerimizin, atanmayan öğretmenlerimizin, mülakat mağduru öğretmenlerimizin de talepleri bir şekilde hayata geçirilir diyelim ve bir hatırlatma, sadece bir başlık. Çokça ben bu programda bu konuyu ele alıyorum. Aslında bu başlığı da konuşmuştuk daha önce ama yeni bir gelişme var. Neden bahsediyorum? Bu bahis soruşturmaları, yasa dışı bahis soruşturmaları. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, işte şimdi Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla da biz futbol severler bekliyoruz. Ama İlginç bir açıklama yaptı bu Dünya Kupası ve bahis soruşturmalarına dair. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere, operasyonlar liglerin sonunda hızlanacak Dünya Kupası'ndan sonra da devam edecek şeklindeki bir açıklaması vardı. Sayın Hacı Osmanoğlu bunu bir iddia olarak gündeme getirdi ama iddia değil. Ben o Başsavcı Vekili'nin nerede o konuşmayı yaptığını hatırlıyorum. Hatta sizlerle de bunları paylaşmıştım. Hacı Osmanoğlu da diyor ki bütün bu tartışmaları yorumlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, oyuncudan menajere, antrenörden masöre kadar tüm dosyalarımızı biz hazırladık. Yönetici ve başkanlarla ilgili dosya bilgilerin tamamlanmasını bekliyoruz. 5000'e yakın isim o listelerde bulunuyor. İsimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto Teşkilatı'na yapacağız ki biliyorsunuz bu tip soruşturmalarda Spor Toto'nun suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Zaten şirketlerden dosyalar istenecek diyor. Ve son cümlesi dikkat çekici. Arkadaşlarımız büyük bir dikkatle çalışıyorlar. Elimizde belge var da neden bekleyelim? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na iştirak edeceğiz gibi bir soru gündeme getirdi. Neye karşılık? O da şu: İstanbul Başsavcı Vekili Osman Sağlam 29 Nisan'da düzeltiyorum, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin bir etkinliğine katılmıştı ve o etkinlikte bu ifadeyi kullanmıştı. Biz de burada konuşmuştuk, yorumlamıştık bu açıklamasını Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin. Ne demişti kendisi? Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek ifadesini kullanmıştı. İşte Hacı Osmanoğlu'ndan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan yaklaşık bir ay sonra, bu ifadelerden bir ay sonra bir tepki geldi. Aslında benzer tartışmayı biz de yapmıştık. Hani elbette Dünya Kupası'na katılacak olan futbolcularımızın burada töhmet altında kalmasının bir anlamı yok ama bu açıklamalar biraz kafa karıştırıyor bu anlamda. Dileğimiz burada, tek dileğimiz de aslında futbolun bu pislikten bir an önce temizlenmesi meselesi ama Futbol Federasyonu Başkanı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin açıklamalarına gelen bir ay gecikmeli gelen tepkisi ya da yorumu dikkat çekiciydi. Onu sizlerle paylaşmak istedim diyelim ve kısa bir araya gidelim efendim. O aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçinmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na şöyle dünyada neler olup bitiyor, sonrasında da spor dünyasında neler olup bitiyor, iki soruyu da yanıtlamaya çalıştığımız bölümle devam edelim. Hani Orta Doğu ülkeleri için saltanat övgüsü yapan yeni bir Orta Doğu kurulması gerekiyor fikrini sürekli olarak dile getiren kim? Kim? Tom Barak, değil mi? Ankara Büyükelçisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi. Aynı zamanda bir başka sıfatı daha vardı, bir başka görevi daha vardı kendisinin. O da neydi? Suriye özel temsilcisiydi Donald Trump'ın. Şimdi öğreniyoruz ki Amerika'dan, Beyaz Saray'dan gelen açıklama itibariyle sadece Suriye değil, aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak da atandığını duyurdu Donald Trump. Kimin? Tom Barak'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şöyle övgüler düzdü. Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin ve ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barak'ın Suriye özel temsilcisi, aynı şekilde Irak özel temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım dedi Donald Trump. Olağanüstü işler çıkarıyor bölgede, hem Suriye'de hem Irak'ta ifadelerini kullanmış olması da dikkat çekici. Ama bir gün önce yine Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. Bugün görevi sona erdi Tom Barak'ı kastederek, uzmanlığı ilişkileri ve önce Amerika gündemine dair yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyoruz ifadesini kullanmıştı. O da hatta şu yorumlara neden oldu. Acaba sadece Ankara Büyükelçiliği görevi mi kaldı? Suriye'den geri mi çekiliyor Tom Barak denmişti. Trump bunu düzeltti. Yetmez dedi. Sadece Suriye değil, aynı zamanda Irak özel temsilcisi olarak da bu ismi atadığını söyledi. Onu da, o detayı da hatırlatalım size. Ve İran'da neler olup bitiyor? Şu enteresan, şu dikkat çekici. Amerika'da hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Genel Müfettişliği, bu kurumun hazırladığı enteresan bir, dikkat çekici bir rapor. Biliyorsunuz SDG ve Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmalar sonrasında ya da o süreç sonrasında IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevleri ve o cezaevlerinin yakın çevresindeki kamplar, o tutuklu IŞİD'lilerin ailelerinin kaldığı kamplardan yoğun bir kaçış yaşandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi bir rapor, Amerikan medyasına yansıyan bir rapor, yaklaşık 20 bin IŞİD bağlantılı kişinin o kamplardan kaçtığı yönünde bir detay, bir ayrıntı, akıbetlerinin bilinmediği ayrıntısı da yine o haberde yer alıyor. Kitlesel bir kaçıştan bahsediliyor. Kaçakçılık ağları aracılığıyla Suriye'nin farklı bölgelerine dağıldığı yönünde bir bilgi. Ayrıntılar da var. Sadece kamp sakinleri değil, cezaevlerinde tutulan bazı IŞİD mensuplarının da firar ettiği bilgisi. Ki rapora göre en az 150 üst düzey ve tehlikeli örgüt üyesinin de kaçmayı başardığı yönünde bir bilgi, bir ayrıntı var. Bu ayrıntının detayı, bu ayrıntının karşılığı ne? IŞİD bölgede yeniden varlık gösterebilir mi? Yeniden toparlanabilir mi sorusu ya da buna dair endişelerde o bahsettiğim raporun, Amerika Birleşik Devletleri Genel Müfettişliği raporunun son bölümünde dikkat çekilen ayrıntı ya da soru işareti. Peki İran-Amerika geriliminde ne noktadayız? O anlaşma imzalanacak mı, imzalanmayacak mı? Ben hep söylüyorum, Trump'ın çoktan vazgeçtiği bir savaş. Onu hatırlatalım. Müzakere edilmeye devam ediliyor. Amerikan istihbaratına yakın bir haber platformu Axios. Sık sık zaten anıyoruz, burada konuşuyoruz. Oraya sızdırılıyor. Orada bu haberleri daha çok görüyoruz. Amerikalı yetkililere dayandırdı bir haberde. Geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'daki durum odasında bir toplantı düzenlendiği bilgisi var. Amerikan heyetiyle İran yetkililer arasında uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin bazı değişiklikler talebinde bulunduğunu, Trump'ın o değişikliklerin yapılması yönünde bazı talepleri olduğu bilgisi o haberde yer alıyor. Hangi konu özellikle, tahmin etmeniz hiç zor değil, zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı talep etmiş Birleşik Devletler Başkanı Trump. Yine açıklamaları var bu ateşkes müzakereleriyle ilgili olarak. Hani Amerikan tarafı ne diyor? İran tarafına da bakacağız elbette. Oradan hangi açıklamalar geldi onu da aktaracağım. Trump ateşkes müzakerelerinde İran'ın kendilerine nükleer silah geliştirmeme garantisi verdiğini iddia etti. Bu Trump'ın iddiasıdır. Onu da hemen söyleyelim. Gerçi çok uzun zamandır zaten İran bu konudaki taleplere tamam diyordu. Yani bununla ilgili zaten bir derdimiz yok. Biz enerji ya da sağlık sektöründe kullanıyoruz bunu. Ama işte geldiğimiz nokta, yine savaşın bir adım gerisindeyiz. Savaş öncesi gündeme gelen o müzakere sürecinin bile, 28 Şubat'ta saldırmıştı İsrail ve Amerika, hatırlayınız, İran'a. Onun bile gerisinde şu an itibariyle o müzakereler, onu söyleyeyim. O gün de söylemiştik, diplomasi masası hani yok olmadı ama çok ciddi bir güven sorunu yaşanıyor masada. Trump istediklerini alamamaları halinde savaşın yeniden yaşanabileceğini söyledi. Peki İran tarafından hangi açıklamalar geliyor? IRNA, İran resmi haber ajansında yer alan bilgiler. İran Meclis Başkanı, biliyorsunuz, aynı zamanda Amerika ile yürütülen müzakerelerde de müzakere heyetinin de başında olan isim Kalibaf'tan bahsediyorum. İran halkının, dedi, hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız. Amerikan ordusunun, Amerikan ordusuna ait unsurların bölgeden, çevre ülkeler dahil bölgeden tamamen çekilmesi, tazminat talepleri, biliyorsunuz bunları zaten o taahhütler ya da bu konudaki İran'ın, daha doğrusu Tahran'ın beklentileri zaten ortada. Ve Kalibaf da diyor ki, siyasi kanat diyor ki, haklarımız güvence, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz. Peki mesela İran devrim muhafızları ne diyor? Oradan biraz daha sert açıklamalar, tonu biraz daha sert olan açıklamalar gelmiş durumda. Yadullah Cevani, İran devrim muhafızları ordusu komutan yardımcısı Cevani, Tahran'ın bölgede üstün konuma geçtiğini, bütün bu süreç sonrasında, o 28 Şubat'tan sonraki süreçte Tahran'ın, İran'ın ve bölgede üstün konuma geçtiğini söyledi. Washington'ın İran'ın şartlarını kabul etmek ya da savaşı sürdürmek arasında karar vermesi gerektiğini ya da gerekeceğini, bu müzakere sürecinden sonra gerekeceğini söyledi. Yeni bir yanlış hesaplamanın daha güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılaşacağı uyarısında da bulundu ki, hatırlayınız, bu konuda hazırlanan istihbarat raporları da medyaya sızdırılıyor. İran özellikle İsrail ve Amerikan saldırılarından sonra bu füze teknolojisini ya da işte o füze rampalarını bir kez daha savunmaya hazır hale getirdiği yönünde bilgiler daha önce de yansımıştı. Hatta Cevani, devrim muhafızları komutan yardımcısı, direkt Trump'a seslendi. Dedi ki, Washington'ın önünde iki seçenek var. Ya kötü yolu seçecek ya daha kötü yolu seçecek. Bu konuda İran halkının haklarını ve şartlarını kabul edeceğini ya da savaşı sürdürmeyi seçeceğini söyledi İran devrim muhafızları komutan yardımcısı. Önemli açıklamalardı, bunu aktarmış olalım. Ve şöyle bir bakıyorum, bu konuya dair aktarabileceğim başka ayrıntı, başka detay var mı? Hayır, ama biraz futbol konuşalım. Şöyle son 4-5 dakikamız varken, Dünya Kupası yaklaşıyor. A milli futbol takımımız da hazırlık maçlarını yapıyor. Teknik direktörün de söylediği, kullandığı bir ifade vardı. Şimdi bugün Yine Kuzey Makedonya ile A milli futbol takımımız karşı karşıya gelecek. Onu bir hatırlatalım, onu söyleyelim. Tabii saat 20.30'da Çoban

0: Kuzey Makedonya ile Çobani Stadı'nda karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımımız. Teknik direktörün kullandığı bir ifade vardı. Hani Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaşacağımız rakiplere benzeyen oyun tarzları, o rakiplere benzeyen hazırlık maçları, o takımlarla hazırlık maçları oynayacağız demişti. Kuzey Makedonya'da o takımlardan bir tanesi. Dediğim gibi bugün saat 20.30'da. Daha önce 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel, 8 maç oynadı Kuzey Makedonya ve Türkiye. Türkiye'nin bu anlamda şöyle bir bakınca Kuzey Makedonya'ya karşılığı bir üstünlüğü var. 5'ini kazandı bu 8 maçtan. 5'ini A Milli Futbol takımımız kazandı. Bugüne kadar Kuzey Makedonya'da sadece bir galibiyet aldı. Bugüne kadar A Milli Futbol takımımız karşısında. Arda Güler yine futbolumuzun, hani bizim yüzümüzü güldüren isimlerden bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi açısından bakıldığı zaman UEFA'dan bu konuda detaylı açıklamalar da geldi. Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına özellikle vurgu yapıldı. Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasında daha galibiyetinde itici güç olarak öne çıktığı yorumu var. UEFA'dan yapılıyor bu yorum Arda Güler için. Yine takımın orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece Juventus karşısındaki elde edilen galibiyette maçın oyuncusu da seçilmişti Arda Güler. İşte bu işaret edildi. Yine Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih'le oynanan maçta atmıştı. 21 yaşındaki milli futbolcumuz 4 golünde pasını vermişti. 4'te asist yapma başarısını da göstermişti. Tabii sadece Arda'ya bakmayacağız. Mesela en değerli oyuncu kim? Kvaratskhelia, doğru ifade edeyim. Paris Saint-Germain ki Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı kazanma başarısını gösterdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Gürcü futbolcu şöyle dendi, futbolcu için şu ifade kullanıldı: heyecan verici Gürcü kanat oyuncusu Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansta 10 gol, lig gibi, yani normal sezon gibi oynadı. Gerçekten 10 gol atıp 6 asist yapmış olması gerçekten bir futbolcu için, hani sonuç eğer konuşulacaksa, sonuç odaklı bir tartışma yapılacaksa herhalde 10 gol ve 6 asist, bunun üzerine de söylenecek çok da fazla bir şey kalmaz. Bu sezon 48 maça çıkmış toplamda Paris Saint-Germain formasıyla 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu. 10 gol ve 19 gol kaydetmiş ki bunun 10'u Şampiyonlar Ligi'nde. Bu da enteresan, onu da hatırlatmış olalım. Ve Dünya Kupası kim kazanır kim kazanmaz tartışmaları, kimin yıldızı parlar, onları hep konuşacağız. Dünya Kupası sürecinde zaten şunu şurasında ne kaldı, 10 günlük bir süre kaldı neredeyse, ama ilginç tabii, kim şampiyon olur, kim kazanır bu kupayı tartışmaları da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılıyor, merak ediyoruz. Goldman Sachs bir rapor hazırladı ve kim şampiyon olabilir oranlara bakıldı, binlerce maç analiz edildi. 20 bin resmi uluslararası maçın veri seti kullanılmış ve burada şanslı takımlar belirlenmiş. Bir kere şunu söyleyelim, İspanya burada ön plana çıkıyor. Bütün bu tartışmalarda İspanya'nın turnuvaya en yüksek sıralama ile girdiği belirtiliyor. Yüksek gol beklentisi, form grafiği, bu ayrıntılara bakıldığı zaman İspanya'nın en şanslı ülke olduğu ayrıntısı, bilgisi var, onu söyleyelim. Sırasıyla arkasından Arjantin, Fransa, İngiltere geliyor, onu da hatırlatmış olayım. Son şampiyonların bir sonraki Dünya Kupası'nda istatistiksel olarak beklentilerin altında kalma eğilimi neden Arjantin'in ikinci sırada olduğunu da gösteriyor diyelim ve yavaş yavaş da programı bitirelim. Dünya Kupası bizim için, milli takımımız da orada olduğundan dolayı, gerçi maç saatleri Yani gerçekten kabus gibi. Neyse onu maçta oynanırken konuşuruz. Keyifli geçecek. Bitirelim. Ne yaptık? 1 Haziran 2026 pazartesinin gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Siz ne yapacaksınız? Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olacaksınız. Hoşçakalın.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık sadece yuva kurmak değil, aynı zamanda ciddi bir finansal planlama süreci. 2026 yılında düğün organizasyonu, ev kurma giderleri, altın fiyatları ve kira maliyetlerindeki yükseliş çiftlerin bütçesini zorluyor. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre en büyük harcama kalemlerini düğün organizasyonu, mobilya, beyaz eşya ve konut giderleri oluşturuyor. Yeni evlenen çiftlerin ilk büyük gideri kira ve depozito oluyor. Büyük şehirlerde yeni tutulacak bir daire için kira tutarları aylık 30 bin ve üzerinde. Depozito olaraksa genellikle bir kira bedeli alınıyor. Emlakçı ücretiyle birleşince bir ev kiralamak için çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Taşınma, abonelik ve küçük tadilat giderleri de bu maliyete eklendiğinde ev kurmanın faturası daha da büyüyor. Yeni ev kuran çiftlerin en büyük harcama kalemlerinden biri de mobilya ve beyaz eşya alışverişi. Oturma grubu, yatak odası takımı, yemek masası ve ev tekstili ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekerken beyaz eşya paketleri de bütçeleri zorluyor. Orta segment bir beyaz eşya paketi 100 bin lirayken mobilyalar eklenince bu fiyat 200 bin lirayı aşıyor. Küçük ev aletleriyle birlikte bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti ise 300 ila 350 bin lira bandında. Düğün yapmak isteyen çiftler ise düğün mekanlarına bakarken astronomik rakamlarla karşılaşıyor. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Bu fiyat akşam ve öğlen saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Düğünün içerisine yemek veya kokteyl tabağı menüsü eklenecek olduğunda ise fiyat daha da yukarıya tırmanıyor. Gelin ve damadını en özel günlerinden birinde giyecekleri gelinlik ve damatlık fiyatları da oldukça yüksek. Orta segment bir takım elbise markasına damatlık seti satın alacak olursanız 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Gelinliklerde ise bu fiyatlar çok daha yüksek. En uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlarken bu rakam 40, 50, 60, 70 diye tırmanıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyatsa en az 15 bin lira. Kuaför hizmetini kendi istediğiniz yerde almak isterseniz aynı kuaförde fiyat 50 bin liraya çıkıyor. Damat tıraşı için ise ortalama 5 ila 6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için ise nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için ulaşım hariç 60 bin lira. Tüm bu kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin 800 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca tercihen nişan, kına, düğün hediyesi veya düğün takılarının fiyatları da hesaplandığında bu fiyat 1 milyon lirayı aşıyor. 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir, davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değişse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon lirayı aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış genç çiftleri sade nikah ve küçük organizasyonlara yöneltiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay aynı anda hem mavi ay hem de mikro ay evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi. Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan mavi dolunay gece saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde görüntülendi. İstanbul'da da akşam saatlerinde beliren mavi dolunay ve Galata Kulesi birlikte görüntülendi. Açık ve sakin havanın etkisiyle Van'da da net bir şekilde gözlemlenen dolunay, kentin tarihi yapılarıyla birleşince eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Bursa'da da gökyüzüne meraklı olan kişiler dolunayı ilgiyle izledi. İlk dolunayın 1 Mayıs'ta yaşandığı Bursa'da mavi dolunay 31 Mayıs'ta da görüldü. Ender rastlanan dolunay gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu. Dolunay özellikle şehir merkezinden gözlemlendi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren mavi dolunay Hacı Ömer Camisi ile birlikte görüntülendi. Gökyüzünde nadir görülen bir astronomi olayı yaşandı. Ay aynı anda hem mavi ay hem de mikro ay evresine girdi. Türkiye'nin birçok kentinde gözlemlenen mavi dolunay, İstanbul'da Galata Kulesi, Van'da tarihi yapılar ve Balıkesir Edremit'te Hacı Ömer Camisi ile birlikte görüntülendi. Bursa'da ise ay içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay, gökyüzü meraklılarının ilgisini çekti. Ender rastlanan doğa olayı açık havanın etkisiyle Türkiye genelinde eşsiz manzaralar oluşturdu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler, bayram sonrasında umarım iyi bir bayram geçirmişsinizdir. Bundan sonrası da inşallah aynı güzellikte, huzurla devam eder. Ben ve ekip arkadaşlarım buradayız, sizlerle birlikteyiz. Ve 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz kıymetli dinleyiciler. Anlatacaklarımız olacak ama öncesinde bir başlangıcımızı yapalım. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. WhatsApp'tan arzu ederseniz mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın.
0: Bu dinlemiş olduğunuz şarkıyla havai çekme gibi bir olayı tam benim karşımda sergileyen ekip arkadaşlarım.
2: Biz buradayız.
0: Yani genelde kurtlu bir milletiz, bunu biliyoruz. Hani derler ya, kapı ziline, ona buna hep oynuyoruz. Böyle bir hareketli bir tarafımız var. Bir de genelde ne yapıyoruz, ne ediyoruz ama mutlaka bunu halaya, miskete, kasaba bir şekilde bağlayabiliyoruz.
2: Ya bütün sırrı bozdun ya.
0: Ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim.
3: Tamam.
0: Kameralarımız var orada. Olur da o kamera görüntüsünde izleme şansınız olursa.
3: Ne diyor bu?
0: Hiçbir ses olmadan müziksiz yaptığınız hareketleri izleyin diye bir tavsiyede bulunayım.
4: Çok komik espri lan, vallahi eminim. Bayağı komik, çok üst düzey bir espri bu ya.
0: Bir daha bunu yapar mıyım diye başlayan cümleleri.
3: Tıklarım için pişman değilim ha.
0: Özgür'ü hiç söylemiyorum bile yani. Onun değişik bir dans anlayışı var. Onu hiçbirimiz çözemedik.
3: Öldürdün sanat!
0: O oynuyorsa hiçbirimiz oynamıyoruz. Biz oynuyorsak onu oynatmıyoruz.
3: Niye öyle diyorsunuz beyefendi?
0: Simge de ona yavaş yavaş benzemeye başlamış.
3: Alındım.
0: Gördüğümüz üzere.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de radyo

hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlere eşlik ediyoruz bu yeni gelen günde kıymetli dinleyiciler. Şimdi iyi yayınlar Okan abim demiş, çok teşekkür ediyorum. İsviçre'ye sevgili Kenan Dağdeviren'e ve ailesine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Umarım güzel bir bayram olmuştur. Umarım iyi bir bayram geride kalmıştır sevgili dinleyiciler. Bundan sonrası için de inşallah güzel haberler alacağımız bir sürecin içerisinde oluruz. Şimdi tatil bitti. Tatil sonrası sendromu başlamış vaziyette. Tatil sonrası sendromu, tatilden döndükten sonra çalışma ve okul hayatına dair geçici bir duygusal ve fiziksel uyum zorluğu. Bununla ilgili olarak bir psikoloğun tatilden döner dönmez kendinizden %100 performans beklemeyin, beceri beklemeyin diyor psikolog. Tatilde beynimiz daha esnek bir düzenle ve böyle bir düzene alışıyor. Uyku saatleri değişiyor, sorumluluklar azalıyor, sosyal hayat artıyor. Haliyle beyinde daha fazla bir rahatlama ve keyif hissi oluşmaya başlıyor. Tatil bittiğinde de bir anda alarm sesleri, trafik, mailler, sorumluluklar, çocukların okul düzeni, o yoğun tempo haliyle geri geliyor. Beyin bu sefer hızlı bir geçişle bir anda o geçişe adapte olamıyor ve kısa süreli bir direnç gösterebiliyor değerli dinleyiciler. Buradaki en büyük hata, tatilden döner dönmez kendimizden böyle bir şey beklemek, yüzde beklemek, %100'lük bir beceri beklemek. Bunu beklememek gerekiyormuş.

keyif alıyorsunuz. Ondan sonra mutlusunuz. Bir anda böyle tekrar iş hayatına dönmek falan haliyle biraz sıkıntılı olabiliyor. Devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı birinci çeyrek Ocak-Mart gayri safi yurt içi hasıla verileri değerli dinleyiciler. Buraya baktığımızda sıkı para politikası ve iç talepteki yavaşlamanın ekonomik büyüme üzerindeki baskısı net bir şekilde ortaya konulmuş. Beklentilerin altında kalmış büyüme rakamları %2,5 bir büyüme, yıllık büyüme. Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde 2,5 oranında büyüme kaydediyor. Piyasa analistlerinin ve ekonomistlerin yapmış olduğu ortak beklenti yıllık büyümenin %2,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Değerli dinleyiciler, 2,5'lik bir durum karşımızda burada. Şimdi şöyle, ekonomi büyüdü fakat biz bunu niye hissetmiyoruz, değil mi? Böyle bir soru var. Açıklanan %2,5 büyüme, daha doğrusu ülkedeki toplam çarkların bir şekilde döndüğünü gösteriyor. Fakat bu büyüme halkın refahından değil, dijital yatırımların, işte yazılım, teknoloji, internet sektörü gibi, yani ortada bir pasta büyümesi var ama bu pasta vatandaşa ya da esnafa dağıtılmıyor. Daha çok teknolojiyle hizmet şirketlerinin ne oluyor, kasasına giriyor. Ekonominin kalbi fabrikalar ya da işte sanayi. Sanayinin %0,8 küçülmesi şu demek: fabrikalar sipariş alamıyor, üretim yavaşlıyor ve maliyetler, işçilik, kredi faizleri çok yüksek olduğu için çarklar ne oluyor, tıkanıyor. Ve raporda, yayınlanan raporda halkın harcamalarının %4,8 arttığı görülüyor. Para yoksa halk nasıl harcıyor diyeceksiniz. Bu sorunun cevabı tamamen psikolojik. İnsanlar enflasyon yüzünden bugün almazsam yarın daha pahalı olacak mantığıyla ihtiyacı olan buzdolabını, kıyafeti ya da kredi kartlarını yükleniyor. Şimdiden alıyor. Yani harcama zenginlikten değil, aslında gelecek zamlardan bir anlamda telaşla kaçınmanın sebebi olarak karşımıza çıkıyor hanımlar beyler. Buca Belediyesi'ne bir operasyon. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyon. Operasyonda Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı değerli dinleyiciler. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan konulara, biraz oraya bakalım. Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerli dinleyiciler. Özgür Özel, olağanüstü kurultaya gidilmesi için atılan imzaların ardından yapılacak dedi. Hiç kimsenin partiden istifasını doğru bulmuyoruz. Tüm Türkiye'de hızlı bir şekilde imzalar atılıyor. 550'nin biraz üstünde imzaya ihtiyaç var dedi. Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftah Kayseri'den bereketi Allah'tan notuyla geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz dedi değerli dinleyiciler. Bir sembolik imza olarak bu süreç seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir diyen delegelimizdir dedi Özgür Özel. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz biz de vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içinde herhalde hızlı bir şekilde, biz daha önce de bu delegeye iki kez imza vermiş gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanlarının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele, dayanışma mesajı vermişti diyor. Burada bir gazeteci sormuş, 1234 dendi ama sorusuna Özgür Özel, o söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. Yani kaç imza gerekiyor? 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor değerli dinleyiciler Özgür Özel. Şimdi Türk siyaset tarihinin en sıra dışı hukuki ve siyasi krizlerinden biri şu an, şu günlerde yaşanıyor.
Söğüt Özü'nde değerli dinleyiciler aslında bir barışma değil.

0: tasfiye hesaplaşması vardı. Bayram bu haberlerin gölgesinde geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayanan icra memurları ve bahçesinde patlayan biber gazı kapsülleriyle tarihi bir altüst oluşu canlı yayında izledi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta verdiği ve 38. Olayın kurultayı baştan aşağı yok hükmünde sayan mutlak butlan kararı partiyi sadece ikiye bölmedi. Söğüt özünde iki farklı meşruiyet kalesinin kurulmasına yol açtı. Değerli dinleyiciler, 30 Mayıs Cumartesi günü hukuki vizeyi arkasına alarak genel merkez makam koltuğuna resmen oturdu. 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle bir üzerinden geçmek gerekirse, itiraf ve özür dolu sert açıklamaları vardı. Bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zemininde 95 milletvekilinin oyuyla yeni bir sığınak inşa ediyor Özgür Özel de, ondan da cevap gecikmedi işin gerçeği. Barikatların gölgesinde iki liderin meydanlara, delegelere ve birbirlerine karşı kurduğu o tarihi duello cümleleri ve perde arkasındaki o stratejik hamleler neler? Şöyle bir bakalım oraya. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, biz koltuk sevdalısı değiliz, hukukun gereğini yapıyoruz. Bu karar bir kaos değil, geçmişte kongrelerde yapılan tüzük ihlallerinin, delegeye uygulanan baskıların yargı eliyle tescillenmesidir dedi. Emaneti korumak yasal sorumluluğumuzdur dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel, bu karar hukuki değil, sarayın yargı eliyle gerçekleştirdiği bir darbe girişimidir dedi. Halkın ve delegenin özgür iradesi mahkeme salonlarında gasp edilemez dedi. Müesses nizamın, saray rejiminin makbul muhalefeti olmayacağız açıklamasında bulundu. Başka bir açıklama, o da parti içi temizlik ve suçlamalarla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişteki temiz niyetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları, parti içine sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark etmediğim için örgütümden özür diliyorum. Rüşvetçi belediye başkanlarını, kirli ilişkileri olanları partiden söküp atamadığım için bir mahcubum. Şimdi partide ahlaki arınma zamanıdır dedi. Özgür Özel de, bizim partimizde bu ağır suçlamalara muhatap olacak tek bir kişi dahi yoktur. Kılıçdaroğlu'nun hırsı ve intikam arzusu maalesef aklının önüne geçmiştir dedi Özgür Özel. İktidar medyasının yıllardır ürettiği bayatlamış iftiraları genel merkez kürsüsünden sahiplenmek bu partinin tarihine haksızlıktır dedi. Yine değerli dinleyiciler, Özgür Özel. Mücadele alanı ve yol haritası Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan sokak çatışması sivil itaatsizlik değil, devletin kuralları ve hukuk zemininde hareket etmektir. Bu partiyi küçük hesapların, şaibelerin içinden çıkarıp en kısa sürede tüzüğe uygun, adil ve güvenli bir sandıkla olağanüstü kurultaya götüreceğim dedi. Özgür Özel de, genel merkez binamıza polis barikatıyla kilit vurabilirler ama milyonların iradesine kilit vuramazlar. Bizim binamız betonlardan ibaret değil, sokakları genel merkez yaparız. Madem mahkemeye sığınıyorsunuz, işte delege, işte meydan, sandık gelecek, butlan gidecek dedi. Sevgili dinleyiciler, bilmiyorum sizin bu yaşanan gelişmelerle ilgili düşünceleriniz ne? Tepkileriniz kime ve nasıl? Ne tepkileriniz var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumları? Paylaşabilirsiniz arzu ederseniz WhatsApp üzerinden 0505 171 66 56. Değerli dinleyiciler, şimdi kim hangi adımı atacak? Özgür Özel, dediğimiz gibi, olağanüstü noterler imzalı, onaylı olağanüstü kurultay imzalarını resmen toplamaya başlıyor. Bugünden itibaren başladı, bir kere onu söyleyelim değerli dinleyiciler. 15 gün içinde salt çoğunluk olan 600 delegenin imzasını Kılıçdaroğlu yönetiminin önüne koyarak meşruiyeti sandıkta geri almak istiyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği koordinasyonuyla genel merkezde idari ve mali işlemleri devraldı. Siyasi partiler kanunu uyarınca partiyi yasal sınır olan 45 gün içinde kendi gözetimlerinde bir hesaplaşma kurultayına, nedir o, taşımak olabilir. Özgür Özel meclis grubunda 95 milletvekilinin oyuyla grup başkanı seçildi. Resmi sitede güncellendi. Genel merkez binasını kaybetse dahi salı günleri meclis kürsüsünü parti grubunu elinde tutarak liderlik meşruiyetini sokakta sürdürmek istiyor. Bu arada bununla ilgili birazdan bakacağız. Kılıçdaroğlu da, yani CHP hukukçuları daha doğrusu, öyle diyeyim, özür dilerim, İstinaf'ın verdiği mutlak butlan kararını jet hızıyla yargıya temize taşıdı. 2 haftalık yasal sürede Yargıtay'dan tedbiri durdurma kararı alarak Kılıçdaroğlu yönetimini binadan tahliye etmek istiyorlar. Şimdi Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla zaten büyük bir sarsıntı geçirmişti biliyorsunuz CHP tabanı. Şimdi iki başlı genel başkanlık sendromuyla karşı karşıya, öyle görüyoruz. Kılıçdaroğlu resmi mührü ve anahtarı elinde bulunduruyor. Özel de milletvekillerini, delegeleri ve sokağın rüzgarını arkasına almış gibi görünüyor. Bu kriz ya 45 gün içinde kurulacak adil bir kurultay sandığıyla çözülecek ya da 100 yıllık çınar resmi olarak iki farklı partiye bölünecek. Fatura her zaman olduğu gibi sandıktan umudunu bekleyen seçmene kesilmiş olacak değerli dinleyiciler. Bu arada eski 221 CHP milletvekilliğinden mutlak butlan itirazı vardı. En geç 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılmalı dediler onların imzasıyla. Şimdi bu grup toplantısı tartışması yarın. Bu iki başlılık şu anda genel merkez koridorlarından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da salı günü kürsüye kim çıkacak söylemleri var. Bir satranç hamlesine karşı hamleye dönmüş vaziyette, o şekilde ilerliyor bu. Perde arkasına baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılamaz talimatı. 28 Mayıs genel merkez koltuğuna hukuken oturdu Kemal Kılıçdaroğlu. CHP milletvekillerine resmi bir yazı gönderdi ve yazıda çok net bir ifade kullandı. Dedi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı grup genel kurul toplantıları henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Benim talimatım olmadığı sürece grup toplantısı yapılamayacaktır dedi. Kılıçdaroğlu'nun meclis başvurusu aynı zamanda bununla yetinmedi. Özgür Özel'in 95 milletvekiliyle topladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı seçildiği o kapalı oturumun hukuken geçersiz olduğunu savundu. Meclis başkanlığından resmi itirazda bulundu. Amacı işte Özgür Özel'in ünvanını ve kürsü yetkisini elinden almak. Özgür Özel'in hiyerarşi yok yanıtı ve meclis hamlesi var. Özgür Özel ise cezaevi ziyaretleri çıkışında bu hamleye çok sert bir yanıt verdi ve genel başkanla grup başkanı arasında böyle bir hiyerarşi yoktur. Biri partiyi yönetir, diğeri grubu yönetir. Allah sağlık verdikçe grup başkanlığı görevim boşalmaz dedi Özgür Özel. Özgür Özel'in kurmayları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 23 Mayıs'taki grup seçimi tutanaklarını geçerli saydığını ve meclisin resmi internet sitesinde Özgür Özel'in ünvanında resmen CHP grup başkanı olarak güncellendiğini duyurdu. Şimdi hukukçu kurmaylara baktığımızda Murat Emir ve Zeynel Emre değerli dinleyiciler, toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun yasağına karşı rest kararı çıktı. Önümüzdeki salı günü yani 2 Haziran'da yaşanması muhtemel senaryolarla ilgili hukuki kriz noktaları nasıl? Özgür Özel kanadından baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ve parti iç tüzüğüne göre grup toplantılarının ne zaman yapılacağına grup başkanının değil grup yönetim kurulunun karar vereceğini savunuyor. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu, yani 95 vekil, Özgür Özel'in arkasında olduğu için salı günü grup salonu açtırıp Özgür Özel'i o kürsüye çıkaracaklar. Kılıçdaroğlu kanadında da değerli dinleyiciler, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel başkanın partinin en üst otoritesi olduğu mutlak butlan kararı gereği kurultay öncesi döneme dönüldüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun izni olmadan yapılacak kurul toplantısının tamamen illegal ve korsan olacağını iddia ediyorlar. Şöyle özetle baktığımızda salı günü, yani yarın gözler mecliste olacak. Eğer Özgür Özel o kürsüye çıkıp değerli dinleyiciler konuşursa Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki yasal otoritesine karşı meclis zemininde fiili bir meydan okuma gerçekleşmiş olacak. Kılıçdaroğlu kanadının kendi talimatına uymayan vekiller hakkında disiplin kartını masaya sürüp sürmeyeceği de Ankara'nın merak ettiği konulardan bir tanesi diyebiliriz. Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre MYK toplantısının ardından bir açıklamada bulundu ve kurultayın yapılmaması durumunda siyasi partililer kanununa göre 6 yıldan uzun süre kurultay yapılmamış gibi olacağı için CHP'nin seçime giremeyeceğini söyledi. Emre ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili olarak da biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşuyorsa grup toplantısı oradadır. Orası bizim salonumuz. Biz oraya gireceğiz. Konuşmamızı yapacağız. Olması gereken bu. Bir anormallik olursa o zaman birlikte görmüş olacağız ifadelerini kullandı. Bir diğer konuda Anıtkabir. Anıtkabir'de biliyorsunuz bir değerli dinleyiciler çelenk krizi yaşandı. Ankara'da İki ayrı CHP lideri, yani bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, iki ayrı bayramlaşma programı yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu hukuki yetkiyle genel merkez binasına kürsüye çıktı. Özgür Özel de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Güven Park'ta on binlerce partiliye partiliyle bir araya geldi. Anıtkabir'e ulaştı Özgür Özel. Dar bir kurmay heyeti mozole alanına kabul edildi. Fakat Özgür Özel'in getirdiği üzerinde kırmızı beyaz karanfillerle Özgür Özel CHP genel başkanı yazan çelenk Anıtkabir komutanlığı görevlileri ve askerler tarafından kapıda durduruldu. Gerekçe de ziyaretin önceden planlanmış resmi bir devlet töreni olmaması ve mahkemenin mutlak butlan kararı nedeniyle Özel'in resmiyet tescili genel başkan unvanının hukuken tartışmalı hale gelmiş olması. Görevliler Anıtkabir protokol kurallarını öne sürdüler. Çelengin üzerindeki CHP genel başkanı yazılı beyaz şeridi ve kağıdı sökerek çıkardılar. Bunun görüntüleri de vardı biliyorsunuz zaten. Daha sonra Özgür Özel cebinden çıkardı. Yanında getirmiş, yedek bir şerit getirmiş. Onu yeniden yerleştirdi. Askerlerin ve görevlilerin orada şaşkın bakışları vardı tabii. Değerli dinleyiciler, bu yazıyı kendi eliyle yeniden çelengin üzerine yerleştirdi. Saygı duruşunun ardından da personel çelengin üzerindeki o sonradan bırakılan bu kağıdı almak için hamle yaptı. Özgür Özel duruma müdahale etti. Yazıyı görevlinin elinden aldı. Muhafaza etmeleri için kendi korumalarına teslim etti değerli dinleyiciler. Şimdi Naim Babiroğlu, benim de daha önce konuştuğum emekli Tuğgeneral. Onun bazı tespitleri var bu konuyla ilgili olarak. Dedi ki, Türkiye'nin makro siyasetini ve anayasa dengelerini sarsacak bir kırılma noktası dedi bu konularla ilgili olarak. İktidar bloğunun AK Parti ve MHP uzun süredir hedeflediği yeni anayasa projesi için mecliste eksik kalan sandalye sayısına dikkat çekiyor dedi iktidar. CHP içindeki bu iki başlılığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşümünü anayasa referandumu ve doğrudan meclis onayı için gereken delege milletvekili desteğinin devşirilebileceği stratejik bir fırsat olarak görüyor. Bu arada sevgili kardeşim Akif, Anıtkabir'deki o görüntüleri de şu anda bizi takip edenler varsa görüntülü olarak onu da ekrana getirdi. Değerli dinleyiciler, Anıtkabir'deki o çelenk anıyla ilgili olarak sevgili kardeşim. Şimdi anayasa değişikliğinin meclisten geçebilmesi için değerli dinleyiciler iki kritik sayısal eşik var. Nedir bunlar bakalım. Şöyle ki anayasa değişikliğini referanduma götürebilmek için gereken asgari sayı 360 milletvekili olması gerekiyor. 400 milletvekili olursa anayasa değişikliğini referanduma gerek duymadan doğrudan mecliste kabul etmek için gereken sayı olmuş olacak. 360 milletvekili olursa referanduma gider değerli dinleyiciler, halka sorulur. Ama 400 milletvekili olursa şayet, o zaman halka sorulmaz, anayasa değişir. Şimdi şu anki tabloya baktığımızda AK Parti ve MHP ve aynı zamanda beraberindeki o ittifak sayısı 360'ın altında. Yani iktidarın yeni bir anayasa yapabilmesi için muhalefet bloğundan en az 20-30 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var. Babiroğlu'nun işaret ettiği senaryonun arkasındaki mantık aslına bakarsanız bu. Diyor ki Parti içi bölünme riski. CHP grubu içinde Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği kapalı oturuma katılmayan ve Kılıçdaroğlu'na sadık kalan o yaklaşık 25-30 milletvekili bulunuyor. Ve CHP içindeki bu iki başlılık tırmanır. İhraçlar veya disiplin süreçleri başlarsa Kılıçdaroğlu'na yakın bu milletvekilleri mecliste bağımsız bir hizada ve ayrı bir grup olarak hareket etmeye başlayabilir diyor. CHP yönetimi, yönetim genel sekreteri, genel sekreterlik koridoru koordinatörü, özür dilerim, Gülümhan Gültekin partiden görevine son verildiğini ve işten çıkarıldığını kod 48 ile yaptığı yapıldığını söyledi. Bunu da sosyal medyadan duyurdu değerli dinleyiciler. Ben bu arada kod 48 ne anlama geliyor onu söyleyeyim. İşçinin izinsiz veya haklı bir sebebe dayanmaksızın işe devamsızlık yapması durumunda böyle kullanılıyor. İşçi işverenden işte izin almaksızın veya haklı sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş gücü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işe devam etmemesi durumu. Sevgili dinleyiciler, böyle bir durumda yani o kod 48 ile çıkarılan kişi ne oluyor? Kıyam tazminatı almıyor, ihbar tazminatı almıyor, aynı zamanda işsizlik maaşı da almıyor. Onu da size aktarmış olalım. Mutlak butlanla ilgili bir anket yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti kurulursa şayet, bir de böyle bir tartışma var biliyorsunuz. Gündemar'ın anketi bu. Mevcut tabloda birinci parti konumunu koruyor CHP. Eğer mutlak butlan sonrası Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş CHP'den ayrılsalar ve yeni bir parti kursalar, böyle bir senaryo üzerinde dengeler ne olur diye bakılmış. Yeni parti, yani bu isimlerin kuracağı partinin oy oranı kararsızlar dağıtıldığında %35.65 oluyor ve Cumhuriyet Halk Partisi %5 dolaylarında kalıyormuş değerli dinleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım hanımlar beyler. Ne var gelen sizlerden bakalım. Bana göre Türkiye'nin Arap ülkelerinden bir farkı yok. Yaşayanlar da bir oyun kuklaları, ne deniyorsa onu uyguluyorlar. Yaşananlar zaten bir proje demiş sevgili Kenan Dağdeviren. Sayın Okan, Kılıçdaroğlu arkasına iktidarı aldı ve tüm yandaş kanallar adeta Kılıçdaroğlu şovu yapıyorlar. Mutlak butlan bir çöptür. Halk ne derse o olur. Özgür nereye, biz oraya demiş sevgili Birsen Hanım, göndermiş sevgiler. İyi günler. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın bir aparatı olduğunu ispat etmiştir. Ülkemizdeki hukuksuzluk büyük bir kaos yaratmıştır. Anayasaya göre parti kongrelerini onaylamak, iptal etmek, mazbata vermek Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisindedir. Özetle mutlak butlan kararı anayasaya aykırı ve hükümsüzdür demiş Gökhan Yüksel, göndermiş. Selam ve sevgilerimizi gönderelim kendisine. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında yeni gelen günde, yeni haftanın ilk gününde, bayram sonrasında sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. Teknik masada sevgili kardeşim Akif'le beraber sizlere eşlik ediyoruz. İmzalar gelmeye başladı. İlk imzalar gelmeye başladı değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in açıklamalarını da sizinle paylaşmıştım. Akif, minik bir soluklanalım istersen, ondan sonra devam ederiz canım kardeşim.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2.908.000. Aynı dönemde peki neler olmuş, onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukta değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Yeni Türkiye, eski Türkiye olgusundan sonra yeni CHP, eski CHP neden olmasın demiş dinleyicimiz. Nezir Aykaç göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bilmiyorum yani elbette ki siz de bir araya geldiğinizde o kadar çok yorumunuz vardır ki işte Kılıçdaroğlu'nu eski genel başkanı eleştirenler, iktidarı eleştirenler, iktidar kanadı bunun bizlerle alakası yok, yargı kararları diyor. Özgür Özel, Özgür Özel'in seveni arttı mı yoksa yalnız mı bırakıldı? Bu böyle devam ederse yeni bir parti mi gelir? Cumhuriyet Halk Partisi, değerli dinleyiciler, bu bahsedilen %3, %5 oranlarına mı düşer? Kısa zamanda kurultay mı olur? Kurultay yeniden işte başkanlık seçimi mi olur? Genel başkan kim olur? Yarın grup toplantısı olur olmaz. Özgür Özel konuşur konuşmaz. Yani hepinizin mutlaka bir şeyi vardır, yorumu vardır. Ama diğer tarafta Türkiye'de çözüm bekleyen gerçekler var. Onları da görmezden gelemeyiz. Bir ekonomi durumu var mesela, çok önemli bir konu. Hepimiz rahat, huzur içerisinde, bolluk ve zenginlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan, muhtaç olmadan, kazanıp çalışarak ve o kazandığımız paranın yettiği bir ortam, yettiği bir ülke istiyoruz. Ben bayram tatilinde kısmet oldu. İşte kısa süreli böyle güzel bir yurt dışında bir tatil, sevdiğim dostlarımla beraber kısmet oldu, geçirdim. Ve her defasında aynı şeyi görüyorum. Sizlerden de çıkanlar, yurt dışına gidenler varsa, oradaki insanların yaşam tarzlarına bakıyorsunuz, hayatlarına bakıyorsunuz. Kendi hayatlarını nasıl öncelediklerini, kendilerinin ne kadar değerli ve önemli hissettiklerini, kazandıklarını, bir şekilde yaşadıklarını görüyorsunuz. Ve daha fenası mesela Türkiye'den insanlar gittiğinde, oralara gittiğinde, değerli dinleyiciler, 53 ile çarpıyorsunuz rakamı, ama yine de buraya göre daha uygun fiyatları orada görüyorsunuz. Ya ben ismini vermeyeceğim, mesela böyle bir mağazaya girdim, mağazada Almanya'ydı, çalışanlar Türk, çoğu Türk, çok fazla zaten Türk yaşayan var, çalışan var, oranın vatandaşı olan, çifte vatandaşlı olan vesaire. Bir mağazaya girdim. Hepinizin de yakından bildiği, hepinizin de tercih ettiği bir mağaza. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye, Türk insanı o mağazadan alışveriş yapmayı kesse, o markadan alışveriş yapmayı kesse, o marka bence batar. Bak, bildiğim batar. Geçen hafta Kurban Bayramı'nda bu tatil döneminde inanılmaz bir yoğunluk yaşamışlar. Oradaki bir Türk arkadaş işte söyledi. Orada bir çalışan arkadaş, oranın vatandaşı. Dedi ki, bayram ya dedi, böyle bir hareketlilik görmedim dedi yani. Hani böyle bir şey yok. Torbalar doldurulmuş, doldurulmuş, doldurulmuş, alışverişler yapılmış. O herkesin tercih ettiği marka, değerli dinleyiciler. Yağmur gibi alışveriş yapılmış. Ve düşünün, hani iki yeri kıyasladığınızda, yani oradaki mağazayla aynı ürünü Türkiye'deki mağaza diye kıyasladığınızda, gerçekten böyle bir fiyat farkı yok diyeceğim ama var. Yani öyle bir fiyat farkı var. Atıyorum iki katı. Yani burada iki katı, burada orada bazen üçte biri gibi rakamlar. Her marka için geçerli değil tabii bu. Sonuçta şu var. Yani evet, Türkiye'de bir bakıyorsunuz, tartışmalara bakıyorsunuz, yaşananlara bakıyorsunuz. Yani bu insanlar, bugün tartışan insanlar siyasetin son döneminde beraber yol yürüdüler. Birlikte yol yürüdüler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ki şu anda da genel başkan, resmi olarak partinin genel başkanı baktığınızda, yani yargı öyle diyor. Bundan sonraki süreçte ne olacak bilmiyoruz ama yaşananları biz de takip ediyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz ve göreceğiz. Ha, olmasını istediğiniz bir şey var yok, o ayrı. Onu siz bileceksiniz tabii. Bir şey diyemeyiz yani, şöyle olsun, böyle olsun, ya da şöyle olacak, böyle olacak falan gibi. Sevgili dinleyiciler, onu zaman gösterecek. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iken yine bu partinin Grup Başkan Vekili Özgür Özel'di. Partideki konuşmalarını milletvekilleri, çoğu aynı milletvekili değerli dinleyiciler, yıllarca yol yürüdüler. Ama şimdi bakıyorsunuz genel merkeze giriş görüntüleri, iki partinin mensupları birbirlerine girmişler. Biber gazları, polis müdahaleleri, şunlar bunlar falanlar filanlar. Bir tarafta devam eden operasyonlar, belediyelere yönelik devam eden operasyonlar falan. Ya bakın, birazdan bir haber vereceğiz gerçekleşen bir kazayla ilgili olarak. O kazayı gerçekleştiren şoförün durumuyla ilgili olarak bahsedeceğiz bunlardan da. Yani konuşulacak ve düzeltilecek o kadar çok şey varken şu yaşadığımız sürece bakar mısınız Allah aşkına? Bu yaşananların arkasında yapılan planlar varsa, hesaplar varsa ve bu planlar, bu hesaplar varsa gerçekten ve bu bir şekilde dönüp bize dokunuyor. Çünkü biz rahat bir hayat yaşamak istiyoruz, huzurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Güvenlik endişesi hissetmek istemiyoruz. Huzurlu olalım, mutlu olalım, aşırı saatler çalışmayalım. Yeteri kadar çalışalım. O yeteri kadar çalıştığımız parayla gayet güzel geçinebilirim. Yani o kadar çok şey var ki istediğimiz, özlediğimiz ve istediğimiz, hayal ettiğimiz o kadar çok şey var ki. Ama bunlar ne zaman gerçekleşecek? Bu tartışmaların arasında bunlar nasıl gerçekleşsin? İnsanların yüzü gülmüyor diyoruz. Evet, insanların yüzü gülmüyor. Ben gördüm ya. Ya insanlar sokaklarda, yurt dışında eğleniyorlar, coşuyorlar. Ya onların da sorunları var. Onların da gidip sorsanız ekonomik problemleri var. Mutlaka. Psikolojik sorunları vardır. Aşk hayatıyla ilgili problemleri vardır falandır filandır ama... Yani hafta 7 gün her dakikada bunu hissetmiyorlar ki be kardeşim. Diyorum ya, hep öncelik, kendilerini öncelik diyorlar, kendilerini öncelik veriyorlar, kendi yaşam tarzlarını öncelik veriyorlar vesaire vesaire. Ama bizde hangi birini sayayım ya, bak. Maden işçileri yürüdüler. Seslerini duyurdular. Açlık grevine girdiler. Üzerlerini çıkardılar. Baretlerini yere vurdular. O dönemde dedik ya, maden işçilerinin çalışma ortamları, çalışma şekilleri, kazandıkları para, öyle dışarıdan bakınca böyle oturduğumuz koltuktan maden işçileri hakkını arıyor. Bu insanlar zor şartlarda çalışıyor ama o zor şartın ne olduğunu biliyor muyuz? Ya böyle bir yerlere gitseniz, bir gezseniz, etseniz, bir mağaraya falan girdiğimizde, kapalı bir yerlere girdiğimizde nasıl daralıyoruz değil mi? Düşünsenize, yerin metrelerce altına giriyorlar, ağır işlerde çalışıyorlar. Ya bu insanların istediği ne? Kardeşim, hayat, yaşam, güvencemiz olsun ya. Ya güvenlik, ya orada ölüm tehlikesiyle çalışmayalım biz. Gerekli tedbirler alınsın. Baretse baret, gaz, maske ise maske, kıyafetse kıyafet. İzinleri, insan gibi şartlarda çalışalım. Ya bir dönem yeni havalimanı yapılırken hatırlayın, işçilerin itirazı vardı. İtirazlardan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Ya yemek yediğimiz yerde tahta kuruları dolanıyor, böcekler dolanıyor. Böyle bir ortamda yemek yemeyelim. Orada bile ayrımcılık vardı. Orada bile işte daha farklı, işte şeyde olan, görevde olan, atıyorum mühendisler başka bir yerde, çalışanlar başka bir yerde. Buna itiraz etti insanlar, böyle olmasın diye itiraz etti insanlar. Değerli dinleyiciler, insani şartlar istediler. Bu insanlar, ya kardeşim çalışalım. Öncelikle hayati nedir? Güvencemiz olsun. Yani ölüm tehlikesiyle burun buruna kalmayalım. Tedbirler alalım. Olur da olabilir yani, madende göçük oluyor. Dünyanın her bir yerinde oluyor ama o insanlar başka ülkelerde tedbirini alıyor. Biz niye almıyoruz? En azından örnek olarak görelim. Onlar bir hata yapıyorsa, bir şey varsa biz yapmayalım denilsin. Ama yok. Şimdi bu insanlar paralarını alamadılar ya. Paralarını alamadıkları için yürüdüler, itiraz ettiler, açlık grevine girdiler. Nisan ayında eylemleri gerçekleştirdiler. Enerji Çalışma ve İçişleri Bakanlığı garantörlüğünde, bak, bakanlık garantörlük verdi. Evlerinize gidin dedi. Paralarınızı alacaksınız dedi. Ödenmeyen tüm özlük, maaş ve tazminat haklarının 15 Mayıs'a kadar eksiz yatırılacağı taahhüdü geldi bu şirketten. Şirketin kime ait olduğu, şirketin hangi şirket olduğu, ne olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz artık. Çok konuşuldu, biz de anlattık. Fakat sendikanın açıklamasına baktığımızda verilen bu sözler, sözler tutulmamış. Taahhüt edilen ödemeler hesaplara yatırılmamış. Nisan ayındaki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 125 maden işçisinin işine son verildiğini söylüyor sendika ve bu işçilerin kıdem tazminatıyla 45 günlük maaş alacaklarının gasp edildiğini belirtiyor. İşçilerin talepleri neydi? Aylardır ödenmeyen geçmiş dönem ücretleri alınsın. Eylemler gerekçe gösterilerek haksız yere işten çıkarılan 125 işçinin tazminatlarının ödenmesi, işe iadelerinin sağlanması. Mevcut işçilere rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasından tamamen kaldırılsın. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamı yaratılsın. Yani bunun yaratılması gerekmiyor mu zaten? Ya bunun böyle bir şeyin işçiler tarafından talep edilmesi bile saçma aslında. Böyle bir şey istenmemesi lazım, zaten olması lazım. Siz ortamı hazırlarsınız. O ortamda da gelir insanlar çalışır, emek verir. İşi neyse onu yapar. Sizinle oturur, anlaşır, maaşı şuyu buyu anlaşır. Siz işini de yapıyorsa ondan sonracıma parasını tıkır tıkır ödersiniz. Sen de paranı kazanırsın kardeşim. İşçiler bu defa ailelerini sürece dahil ederek büyük bir direnişe başlıyorlar. Bakanlık önünde buluşma, Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Bakır liderliğinde işçiler ve mağdur aileler garantör olan bakanlıkları göreve çağırmak amacıyla Ankara İçişleri Bakanlığı önünde toplanma planları var değerli dinleyiciler. İşte bunlar düzelmeli. Anlatabiliyor muyuz? Bunlar düzelmeli. Ha, ülkede sadece tek itiraz bu noktadan da gelmiyor ayrıca. Yani maden işçilerinin itirazı var, öbür tarafta öğretmenlerin var, öbür tarafta sağlık çalışanlarının var, okullarda okul yönetimlerinin var, velilerin var, öğrencilerin var, öğretmenlerin var. Tarıma gidiyorsunuz, tarıma bakıyorsunuz, tarım alanında insanların istekleri, talepleri var. Ama kardeşim bunları siz duyacaksınız. Sizden kastettiğim yönetim duyacak, iktidar duyacak. Çünkü siz ne yaptınız? Vaatlerde bulundunuz. Ben yaparım dediniz. Biz yaparız dediniz. Huzur vaat ettiniz. Güvenlik vaat ettiniz. Güzel bir gelecek vaat ettiniz. Belçika mıydı neydi? Belçika'ydı galiba. Ya yanlış bilmiyorsam bakarım. Uzun süre yönetimsiz, Akif, hükümetsiz yaşayan ülke. Rekor onda galiba. Orada sürekli böyle şeyler oluyor. Öyle yaşamışlar ve sorun çıkmamış, biliyor musun? Belçika değil mi kardeşim? Sağ olasın ya. Bak 652 gün boyunca değerli dinleyiciler. Rekorlar 2019 seçimlerinin ardından. Bak Akif, bak demen. Ben de okumuştum da tarihler ve yeri şey yapmayayım diye, sağ olsun. Düşünün. Bu kadar zaman hükümetsiz kalmış. Kimse yönetmemiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? İşler tıkır tıkır yolunda gitmiş. İlerlemiş. Kamboçya, sonra Irak. Evet. Değerli dinleyiciler. Yani insanların istekleri var. İnşallah bu istekler, bu talepler yerini bulur. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Bu arada 0505 171 66 56. Hoş geldin sevgili Okan Aslan. Kemal Kılıçdaroğlu 13 yılımızı çaldı. Özgür Özel başarılı olduğu için, önünü kesmek için her şeyi yapıyorlar demiş. Hayırlı yayınlar demiş sevgili Gül Hanım, göndermiş. Sevgiler gönderiyorum. Saat başına gideceğiz. Sonrasında sizlerle birlikteyiz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. Çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
3: Adam ya geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? Alamıyoruz ki.
4: Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
5: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu?
5: Bu turuncu.
0: Turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
5: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan.
6: Tamam da. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Okan Aslan, teknik masada sevgili kardeşim Akif'le beraber. Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te bayram sonrasında sizlerle birlikteyiz. Mücadeleye devam her konuda demiş. Bu ülke kolay kurulmadı demiş değerli dinleyicimiz. Sevgilerimizi gönderelim kendisine de. 0505 171 66 56 arzu ederseniz mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. 2026'nın ilk 4 ayında bürokrat ve memurların gezilerine 8 milyar 554 milyon TL harcanmış. Şimdi rakamlar ne? Kamuda çalışan memur, müfettiş ve bürokratların resmi görevlendirmelerde ulaşım, uçak, otobüs vesaire, otel konaklamaları, günlük yeme içme harcırah giderleri var. 2026'nın Ocak-Mart döneminde ilk 3 ayda 5 milyar 440 milyon harcanmış. Değerli dinleyiciler, Nisan ayında da eklenmeyle birlikte 8 milyar 554 milyon lira olmuş. Burada aslan payı harcamaların çok büyük bir kısmı yurt içindeki denetim saha görevleri ve resmi organizasyonlar için harcanan paralar, yolluk değerli dinleyiciler. Yurt dışı da kalan milyarlık o kısımsa zirveler, dış temsilcilikler, bürokrat heyetlerinin yurt dışı seyahatlerine harcanmış. Geçmiş yıllara baktığımızda 2019 yılının tamamında harcanan yolluk gideri 2.2 milyar TL, yaklaşık 4 katına. 2022'de tamamının 5 milyar TL neredeyse 2 katına denk gelmesi bekleniyor. Yani yılın sonu itibarıyla değerli dinleyiciler. Şimdi tasarruf genelgesi yayınladılar. Kamuda lüks bitecek dediler. Bürokrat öyle her yere gidemeyecek dediler. Memur fuzuli yere seyahat edemeyecek dediler. Vatandaşa kemer sıkmayı, porsiyon küçültmeyi ne yaptılar? Vaat ettiler. Sonuç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi verileri önümüze düştü. Muhasebat Genel Müdürlüğü rakamları tek tek listeledi. 2026 yılında sadece ilk 4 ayda, yani 120 gün bürokratların ve memurların yolluk, harcırah ve gezi faturası 8 milyar 554 milyon liranın üzerinde. Değerli dinleyiciler, bir daha söyleyin. Ayda 2 milyar liradan fazla yol parası demek bu. Günde 71 milyon lirayı yollarda harcamışlar demek. Saatte neredeyse 3 milyon lira. Dakikada 50 bin lira yapar bu, biliyor musunuz? Biz şimdi bunu konuşuyoruz da kamunun kasasında yüz binlerce lira sadece yolluk olarak, ne demek bu, uçtu gitti. Nereye gitti bu paralar değerli dinleyiciler? Uçak biletlerine gitti, lüks otellere gitti, geçici görev adı altında alt alta yazılan harcırahlara, yeme içme masraflarına, yurt içi bitti, yurt dışı zirvelerde, heyette gidilen seyahatlerde. Geriye doğru baktığımızda 2019 yılının tamamında tüm devletin yolluk gideri 2.2 milyar, 2022'de 5 milyar, koskoca 365 günün faturası bugün sadece 4 ayda 2'ye katlanıyor. Enflasyon derseniz enflasyon bile bunun hızına yetişilemiyor. Enflasyonun bile, özür dilerim, hızına yetişilemiyor. İşin en acıklı kısmı ne biliyor musunuz? Şimdi insanlar, bizler yüksek bilet fiyatları yüzünden memlekete gidemez oluyoruz. Gidemeyen insanlar var. Emekli bayramda torununu görecek de otobüs bileti alacak da onunla ilgili parayı bulamazken, gençler hızlı tren biletini almak için iki kere düşünürlerken, tasarruf ilan edilen bir dönemde de değerli dinleyiciler, frene basılması gereken bir dönemde gaz pedalını sonuna kadar köklemek. Yani vatandaşa gelince tasarruf genelgesi, kendilerine gelince yolluk tarifesi. Netice ne mi oluyor? Fatura yine asgari ücretli, yine vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen vatandaş ödüyor. Onlar geziyor ceremesini, özür dilerim, millet çekiyor kıymetli dinleyiciler. Canım ülkem benim. Adana'da trafik uygulamasında anksiyetem tuttu diyerek bir polis memuruna çarpıyor, kaçıyor. Suudi Arabistan uyruklu 26 yaşındaki alkollü kadın sürücü kaza yapıyor. Ehliyetinin daha önceden de alkollü araç kullanmaktan dolayı iptal edildiği ortaya çıkıyor. Kadın sürücüye 557 bin lira ceza kesiliyor. Ondan sonra aracı 120 gün boyunca trafikten men ediliyor sevgili dinleyiciler.
Şimdi bir haber daha var, dur. Oraya bir bakacağım. Oraya bir geleceğim de. Nerede o haber? Hazır bu. Çok özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, şimdi Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs bir kaza, o kazada otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun alkollü araç kullanmak dahil tamı tamamına 36 kez trafik cezası almış. Ah benim güzel ülkem. Tartışmaların içerisinde işte bu haberleri görüyor musun? Soruşturma dosyasına giren resmi emniyet kayıtlarına bakıldığında direksiyon başındaki şoförün geçmişi adeta bir ceza faturası gibi. Sürücünün aldığı 36 trafik cezasının içeriği yolcuların nasıl bir tehlikeyle baş başa seyahat ettiğini gösteriyor. Alkollü araç kullanma, şoför geçmişinde ticari araçlarla sıfır tolerans olması gereken alkollü araç kullanma suçundan cezası ve işlem kaydı var mı? Var, koyduk kenara. Hız sınırı ihlali, radar defalarca hız sınırlarını aşmış. Kırmızı ışık ve şerit ihlalleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak onlarca farklı kural ihlali siciline işlenmiş. Peki soru şu, bu şoför o koltuğa nasıl oturdu? Öyle mi? Feci tabloya bakıyoruz. Hem adli makamların hem de kamuoyunun sorduğu en büyük soru bu. Aylarca ehliyetine el konulması gereken, alkolden ceza alması, cezası olan, 36 kez kural çiğneyen bu kişi nasıl oluyor da bir turizm firmasının 40-50 canını taşıyan devasa bir otobüsünün direksiyonuna geçebiliyor? Soru bu kadar basit. Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre şehirler arası otobüs kullanan şoförlerin SRC belgesi ve psikolojik psikoteknik raporu olması gerekiyor, zorunlu. Ayrıca firmaların şoförlerin ceza puanlarını ve adli sicillerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Fakat kazayla birlikte firmaların bu denetimleri sadece kağıt üzerinde yaptığı bir kez daha ne oluyor, ortaya çıkıyor. Kazanın meydana geliş şekli, ona baktığımızda, o incelendiğinde de şoförün geçmişteki hız ve kural tanımazlık sicilinin bu faciada başrol oynadığını görüyoruz. Nasıl mı? Kontrolsüz sürat ve devrimle görgü tanıkları ve ilk trafik raporuna göre otobüsün virajı alamayarak fren izi bile bırakmadan doğrudan savrulup devrildiğini belirtiyor. Bu durum şoförün geçmişte defalarca ceza aldığı aşırı hız ve dikkatsizlik refleksinin acı bir sonucu. Şimdi soruyu soruyoruz. Neden bu kadar trafik cezası almış bir kişinin, şu anda 8 kişinin hayatına, yaralılar da tabii, yaralananlar oluyor, aileler, hayatlar dağılıyor, bu kişi nasıl oluyor da o direksiyonun başına geçebiliyor? Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. 2025 yılında tahsil edilen 2 trilyon 24 milyar liralık ÖTV gelirinin 626 lirası nereden biliyor musunuz? Alkol ve tütün ürünlerinden. Alkol de tütün de sağlığa zararlı. İçmeyin kardeşim. İçmeyin ya. Sigarayı da içmeyin. Alkolü de içmeyin. Hepsi zararlı yani. Hiçbir faydası yok. Ama bırakırsanız faydası var. Bir kere bırakırsan, sigarayı bıraktın, otomatikman sağlığına faydası var. Gerçek yani şimdi. Sigara öldürüyor kardeşim. Üzerinde bir sürü acayip acayip fotoğraflar var. İçip bırakan biri olarak söylüyorum. Yıllar oldu. 2008 yılında bıraktım. Çok şükür darısı içenlerin, bırakmak isteğinde olanların başına. Bir kere de bırakabilirsiniz, yapabilirsiniz inşallah. Sigara sağlığa zararlı. Sağlığınıza faydası olacak, cebinize faydası olacak. Şu anda herhalde 100 liranın üzerinde bir sigaranın en düşük sigara ücreti. Yani ortada, rakamlar ortada. O para cebinizde kalmış olur, birikim olur, bir tarafta birikir. Öyle böyle demeyin yani. Diğer taraftan alkol, o da pahalı ve sağlığa zararlı. Şimdi bakın, Türkiye nüfusu baz alındığında devletin kişi başına tütün ve alkol ürünlerinden topladığı ÖTV geliri 7.276 TL'yi aşmış. Toplanan her 100 liralık ÖTV'nin yaklaşık 100 liranın yaklaşık 31 lirası sadece alkollü
içkiler ve tütün mamullerinden alınıyor. Bu iki kalemin bütçedeki payı akaryakıt, beyaz eşya ve lüks araçlardan toplanan vergilerin toplam ağırlığını bile sarsacak bir boyuta ulaşmış. Bakın Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 86 milyon. Bunu baz alırsak yapılan hesaplamalara göre ülkede yaşayan her bir birey, bebekler, çocuklar ve hiç sigara ve alkol kullanmayanlar da dahil, devlete yılda ortalama 7276 TL tütün ve alkol ÖTV'si ödemiş oluyor. Eğer bu hesaplamayı sadece düzenli tütün ve alkol tüketen kişiler, yetişkin nüfus üzerinden yapacak olursak, kullanıcı başına düşen yıllık vergi miktarı ne biliyor musunuz? 25 bin ile 30 bin bandında yıllık böyle bir parayı veriyorsunuz yani. Hani kullananlar veriyor. Sigara ve alkol sağlığa zararlı. Peki bu tablo bize ne anlatıyor diye baktığımızda, tüketim aslında tüketim mi değil, vergi zamları. Şimdi bu rekor tahsilat Türkiye'deki alkol ve tütün tüketiminde devasa oranında artmasından kaynaklanmıyor. Temel etken her 6 ayda üfe oranında otomatik olarak yapılan maktu ÖTV zamları ve fiyatların üzerine binen KDV katlaması var değerli dinleyiciler. Peki bugün zaf fiyatı üzerinde

vergi gelirleri bütçelerin %30'undan fazlasına fonlamaya başladığında devlet bütçesi yapısal olarak değerli dinleyiciler tüketime bağımlı hale geliyor. Vergilerin daha da artması ise kaçak ve sahte içki, sigara pazarını büyüterek hem sağlık risklerini tetikliyor hem de vergi kaybına ne oluyor? Yol açıyor. Sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Bir kez daha kıymetli dinleyiciler sizlerle paylaşmış olalım. Akif, bu canlı mı açıklama? Bu açıklama yok değil, tamam. Tamam tamam kardeşim. Değerli dinleyiciler, şimdi Yargıtay'dan emsal bir karar gelmiş. Eşine tospa diyen erkek ağır kusurlu sayılmış. Boşanma davasında eşine tospa ve kedi diyen erkeği ağır kusurlu sayıyor. Kendi lehine hükmedilen 100.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminat kararı onanmış. Canım ülkem benim, güzel ülkem. Demeyin de zaten ya. Yani böyle eşlere, arkadaşlara falan kötü sözler söylememek lazım, değil mi? Hanımlar beyler, şimdi bahsetmek istediğim bir konu var. Vaktimiz de bir taraftan daralıyor. Vaktimiz de bir taraftan daralıyor. Hızlıca bu habere geçeceğim ama bu habere geçmeden evvel buradan sevgili eşimi de kendimi de nedir kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Canım kardeşim sağ ol. Akif de bir taraftan alkışlıyor, sağ olsun. Var olsun. Teşekkür ediyorum sevgili Akif'çim. Bir ömür mutluluklar dedi. Geride kalan yıllar çok şükür çok güzeldi. Birlikte hep bir şeylere göğüs gerdik. Birlikte büyüme çabasındaydık ve bunu da her geçen günde başarıyoruz. Ama benim elde ettiğim başarılarda kesinlikle o en büyük pay sahibi. İyi ki var. Ömür boyu da var olsun diyorum ve onu da çok sevdiğimi buradan da belirtmiş olayım. Geride kalan yıllar çok şükür. Ay canım kardeşim, sevgili eşime ve bana da bir şarkı armağan ediyor sevgili Akif. O zaman minik bir soluklanalım. Bu şarkıyı bir minik duyalım. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz hanımlar beyler. Başarılarda kesinlikle

Sevgili kardeşim Akif'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bize bu şarkıyı armağan ettiği için sağ olsun, var olsun. Hanımlar beyler, şimdi şöyle bir başlığımız var. Madalyonun iki yüzü. İstanbul'da rekor kıran Kanye West, dünyayı birbirine katan kapkara siciliyle sahnedeydi diyorum. Şimdi şöyle, bu arada gelen mesajlar var, çok teşekkür ediyorum. Mutlu sağlıklı yıllar demiş. Çok tatlısınız ya Gül Hanım, çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. Merhabalar, mutluluklar diliyorum demiş dinleyicimiz. Ah, çok teşekkür ederim sevgili Asiye Hanım. Çok sevdim, çok teşekkür ederim, sağ olun, iyi ki varsınız. Evlilik yıl dönümümüzü birlikte nice kutlu sağlık kutluyorum, sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum demiş. Çok kıymetli dinleyicimiz Nezir Aykaç. Efendim çok teşekkür ederim, sağ olunuz. Çok incesiniz. Hanımlar beyler, 1 Haziran 2026'ya geldik. İstanbul ve küresel müzik endüstrisinin en dahi, en sansasyonel, en nefret edilen figürlerinden bir tanesi aslına bakarsanız, biliyor musunuz? 11 yıl aradan sonra çıktığı Avrupa turnesinin ilk durağında İstanbul'da yer yerinden oynadı. 30 Mayıs Cuma, Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşananlara şöyle bir bakalım. Orada yaşananlar sadece Türkiye'nin değil, dünya müzik tarihinin de en büyük organizasyonlarından birisi olarak kayıtlara geçti. Fakat madalyonun bir de

yüzünde rekorlar kırılırken arka yüzünde de Amerikan federal mahkemelerinin tecavüz dosyaları, uluslararası boykotlar ve ahlaki çöküş tartışmaları had safhada. Ve işte buyurunuz size Kanye West İstanbul dosyası. Parıltılı bir ön yüz var. İstanbul'da kıyamet koptu. Evet, dünya rekoru geldi. Şimdi bakın, Avrupa'da birçok ülkenin kapıları yüzüne kapatılıyor West için. Aradığı kurtuluşu ve gövde gösterisini aslına bakarsanız İstanbul'da buldu değerli dinleyiciler. 118 bin kişilik insan seri ve tarihi bir itiraf vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu bilet fiyatlarının 6000 TL'den başlayıp 39.000 TL'ye kadar çıkmasına rağmen tamamen dolduğunu gördük. Stadyuma tam sayısı 118 bin kişinin giriş yaptığı bilgisi var. Bu sayı Türkiye tarihinde bir yabancı sanatçının ulaştığı gelmiş geçmiş en yüksek seyirci rekoru olmuş durumda West'in konserinde. Şarkılar dinlenirken bir taraftan da kalabalık değerli dinleyiciler. Şunu söylemek istiyorum dedi. Burada 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık. Teşekkürler İstanbul dedi değerli dinleyiciler. Ve rap efsanesi sahne şovunda baktığımızda Japon anime filmi Akira'dan ilham alan devasa bir dünya tasarımı kullandı. Yeşil sislerin ve devasa lazer şovların arasında sahneye çıktı West. Ve stadyumdaki 118 bin kişiye dağıtılan akıllı bilekliklerle interaktif bir görsel şov vardı orada. Olimpiyat stadı pırıltılı bir ışık okyanusuna dönüştü. Sanatçının YouTube kanalından anlık 100 bine yakın kişi tarafından da canlı olarak izlendi. Avrupa turnesindeki iptaller nedeniyle çaresiz kaldı. On binlerce yabancı turist İngiltere, Almanya, Rusya ve Körfez ülkeleri konser için İstanbul'a geldiler. Otellerde doluluk oranları tavan yapmış, bilet fiyatları, localar ve ticari gelirlerle birlikte bu tek gecelik organizasyon toplamda 1,5 milyar TL'ye yani 45 milyon dolar yakın bir finansal hacim yaratmış. Bir de arka tarafına bakalım. Değerli dinleyiciler, West eski asistanı tarafından Amerikan Federal Mahkemesi'nde açılan bir dava var. Ve bu davaya baktığımızda Amerika'da en çok konuşulan dosyalardan biri değerli dinleyiciler. İddialar yenilir yunutulur gibi değil. İlaçlı tecavüz dilekçede bundan bahsedilmiş. İlaç katarak tecavüz ettiğini söylüyor West'le ilgili iddialar. Yine West'in asistanlarını ve çevresindeki kadınları kendi cinsel arzuları ve iş ilişkileri için zorla manipüle ettiği, bunun da Amerika yasalarına göre insan kaçakçılığı ve organize fuhuş ağ kurma suçuna girdiğine dair kanıtlar ortada. Bunun dışında yine haraç kesme, şantaj, seks ticareti, zorla fuhuş yaptırma suçlarından da tutuklu olan ve dünyayı sarsan suç şebekelerinin lideri, ona da açıkça destek verdiği görülüyor. Gazze soykırımını küçümseyen değerli dinleyiciler, Türkiye'deki hassas kitleler biliyorsunuz en çok yaralayan isimlerden biri. Filistin konusunda vicdansız bir duruş olmuş orada. Çocuk katliamları ve soykırım sorulduğunda konuyu tamamen bencilce kendi dünyasına indirgeyerek beni bu sohbete çekmeyin. Benim kendi şehrimde her hafta 14 çocuk çete savaşlarında ölüyor. Önce benimle bu konu hakkında konuşun açıklamaları var. Avrupa'da neden yasaklandı konserler derseniz Hitler'i övmesinden dolayı, Adolf Hitler'i, Hitler'in iyi yönleri vardı diyerek Nazi sempatizanlığı yapması ve ırkçı antisemitik söylemleri nedeniyle değerli dinleyiciler İtalya, Fransa, Polonya gibi yerlerde kamu düzenini bozacağı, toplumsal protestolara yol açılacağı nedeniyle konserleri iptal edildi. Ha bu arada Türkiye konseri için de bir istek olmuş kendisinden West'ten. Kulislerden sızan bir bilgi de demişler ki Türk organizasyon ekibinin sözleşmeye bir katı madde koymuş. Bunlar iddia tabii. Siyasi ve dini konuşma yasağı maddesi konulmuş. Eğer West değerli dinleyiciler gelip mesela İslamiyet'le ilgili siyaset veya küresel krizler hakkında doğaçlama, provokatif bir cümle kursaydı o zaman ne olacaktı? Turnenin tüm gelirlerini ve milyonlarca dolarlık o telif haklarını tazminat olarak kaybedebilecekti. Dolayısıyla o da herhangi bir şey söylememiş kıymetli dinleyiciler. Bitireceğiz galiba değil mi Akif? Evet.
Birkaç haberimiz daha vardı ama süremiz yetmedi. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için değerli dinleyiciler. Dinlediğiniz için sevgili Akif'e çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, veda vakti geldi. Yarın aynı saatte radyonuz Radyo Sputnik'te görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar geldi. Meclis Başkanlığı CHP'nin meclis grup toplantısıyla ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı var. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
1: Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Meclisteki grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu'yla mutlak butlan kararının ardından mecliste CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren Meclis Başkanlığı Özgür Özel'in grup toplantısını yapmasına resmi olarak izin verdi. CHP'nin grup toplantısı meclisin resmi internet sitesindeki programda işlendi. Grup toplantısı bugün saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek. Ve Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı ve İttihat ve Terakki söylemlerini eleştirdi. Özel, parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım dedi.
3: Derin devlete meşruiyet tanımlayan Tom Barak'ın tarif ettiği bir rejimi tarifleyen ve orada bir göreve talep açan yaklaşımı tarihi bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. Tom Barak tarif ediyor bunu. Anarşi tarif ediyorlar. Batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların Cumhuriyet kurulmadan önceki ittifakı diye de bir başka tarifin de peşinden gidiyor. Tarihi bir talihsizlik ve CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir önem ve bir kutsiyet atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım.
1: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında karar açıklandı. Buna göre Muhittin Böcek'e yönelik açılan rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan gelin Zuhal Böcek'in yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Zuhal Böcek 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanmıştı.
4: Ekonomi.
1: İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayı tüketici fiyat indeksi verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %1,53 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %36,77 olarak kayıtlara geçti. İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde artış oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre en yüksek %4,14 ile lokanta ve oteller harcamaları grubunda görüldü. Ve Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınır rakamları da açıklandı. Türk İş Verilerine göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı da 114.576 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 44.802 liradan 45.488 liraya çıktı.
4: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Metehan Gülen aktaracak.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin Ankara batı kesimlerinin yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük kentimizde hava durumuna bakarsak İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Ankara kuzeyleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, İzmir parçalı az bulutlu 32 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde geçişlerin genel olarak akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda TEM'de Dudullu Ataşehir yönünde sağ şeritli bir araç yangını gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede oldukça yoğun bir trafik var. D100'de ise Avcılar Şükrü Bey Gümüşpala yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafik de yoğunlaşmış durumda. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Sanatçılar popüler isimler genellikle kendilerini bu şekilde var ediyorlar. Sahnede ne kadar güzel, ne kadar görkemli, ne kadar diri görünürseniz seyirci sizi o kadar çok seviyor. Yani mesela Zaz'ın sokak performansındaki görüntülerine bakın. Yani işte mutfaktan çıkıyor, ayağında herhangi bir böyle sıradan etek, çıplak ayakla dans ediyor. Üzerinde basit bir tişört, sadece sesiyle var etmeye çalışıyor. İşte popüler kültürün insanlara aslında dayattığı şeylerin dışında yaşıyor. Burada popüler kültürün dışında kalabilme başarısını göstermesi de zaten dünya çapında bir sanatçı olmasına yetiyor. Artık büyük sanatçı olabilmenin yolu sadece büyük insan olabilmekten geçiyor.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: heavy metal yapıyoruz. Led Zeppelin dinletiyoruz size. 1968 yılında Londra'da kurulan bir İngiliz rock grubu. Gitarda Jimmy Page, davulda John Bonham, bas gitarda John Paul Jones ve vokal olarak da Robert Plant'in sesinden dinliyoruz. Şu anda dinlediğiniz ses ona ait. 4 kişilik bir grup, hard rock, blues rock, progressive rock ve heavy metal yapıyor. Bu haftayı metal müziğine ayırdık. Yarın da öyle. Sonraki günlerde de metal yapacağız. Metal müziği tabii sevenler var, sevmeyenler var. Dolayısıyla hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Dolayısıyla sevmediğiniz müziklere denk geldiği zaman idare edin biz. Olur mu? Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Bugün anket yok, davetiye de yok. Davetiye biliyorsunuz Denizbank'la İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sezonu bitti. Eylül ayında yeni sezon başlayacak. Yeni sezona kadar eğer Denizbank organizasyonlarından bahsediyorsanız davetiye yok. Ama diğer organizasyonlardan davetiye bulduğumuz takdirde sizi haberdar edeceğiz. Ankette bugün itibariyle böyle hani çok kayda değer bir konu saptayamadık. Bu bakımdan da hani yorucu olmasın diye bir anket yapmıyoruz ama WhatsApp'tan bize yazarsanız çok mutlu oluruz. 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan günaydın, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı, nasıl gidiyor gibi şeyler yazabilirsiniz. Twitter'da canlı yayın yapıyoruz bildiğiniz gibi. Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz her türlü talebinizi. Telegram'da da yine canlı yayın yapıyoruz. Telegram canlı yayın adresimiz Sputnik Türkiye. Futbolda dün önemli sayılabilecek bir gündü aslında. Türk milli futbol takımı Dünya Kupası öncesinde bir hazırlık maçı yaptı. Kuzey Makedonya ile ve Kuzey Makedonya'ya 4 gol atarak sahadan 4-0 galip ayrıldı. Golleri Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Maçla ilgili ben tabii sonuna kadar izledim maçı. Dolayısıyla kanaatlerimi birkaç cümleyle belirtmeme izin verin. Rakibimiz bir defa çok zayıf bir takip. Rakip FIFA sıralamasında 60. 60 plus. Türkiye ise FIFA sıralamasında 22. Yani 22. sıradaki bir takımın 60. sıradaki bir takımla karşılaşması gibi değildi. Çok zayıf bir takımdı ve Türk milli takımında böyle hafif bir şımarıklık havası da vardı. Bu şımarıklık havasını hani böyle mahalle takımları gider ligde top koşturan abilerinden maç isterler. Ya bizimle de bir maç yapın falan derler. Böyle o havayla çıkmış gibilerdi. Hani ya tamam çocuklar sizle de bir maç yapalım falan diye. Öylesine biraz böyle şımarık hareketler vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Barış Alper Yılmaz'ın, iyi bir oyuncu, iyi bir futbolcu bu arada onu söyleyeyim. Mesela bir ceza sahası içinde bir röveşatası vardı. Hani röveşata onu alıp mesela röveşata böyle atılmaz diye göstermek lazım. Ceza sahası içinde havayı tekmeledi, bir de poposunun üstüne yere düştü. Bu işte maçta aslında gereken özeni göstermediğimizi ifade ediyor. Elbette Makedonya gibi zayıf bir takıma karşı böylesine lakaydı oynamanın bir şey olabileceğini, bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorum. Umarım diğer hazırlık maçı, bundan sonra bir hazırlık maçı daha var. Orada daha güçlü oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü önümüzde Venezuela var. 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece yarısı saat 01'de maçlar bu arada. Diğer maçlar da böyle sabahın çok erken saatlerinde işte çok gün doğmadan, şafak sökmeden yapılacak maçlar. Arzu ederseniz elbette tabii fikstürü de sizinle paylaşacağız. 4-0 galip geldi ve takımımız böyle o kadar aşırı bir özgüvenle oynadı ki bu aşırı özgüven rahatsız ediciydi bence. Umarız bu havadan kısa sürede sıyrılırlar. Fikstürümüz de şöyle, onu da hatırlatalım. D grubundayız biliyorsunuz. Türkiye, Amerika, Paraguay ve Avustralya ile birlikte mücadele edeceğiz. 14 Haziran'da ilk maçımız var. Türkiye saatiyle 07'de Avustralya Türkiye. 20 Haziran'da saat 06'da Türkiye Paraguay maçı var. 26 Haziran'da da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. O da saat 5'te. Gördüğünüz gibi maçlar 05, 06, 07, 01 gibi saatlerde. Venezuela ile yapacağımız hazırlık maçının nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani bir Latin Amerika takımına karşı mücadele edeceğiz. Bu arada muhtemelen sizin de dikkatinizi çekmiştir. Son zamanlarda maçlarda su molası veriliyor. Su molası FIFA standartları, FIFA kuralları gereği bir zorunluluk değil. Ama bu Dünya Kupası'nda tabii yaz aylarına da denk geldiği için, yazın en yoğun günlerine denk geldiği için, hava sıcaklıklarının çok yükseldiği döneme denk geldiği için bu Dünya Kupası'nda su molası zorunlu olarak hakemler tarafından verilecek. İki yarıda birer su molası. Birinci yarının tam ortasında ya da işte ortasına yakın, ikinci yarının da ortasında 90 saniye süreyle, bazen hakemlerin inisiyatifine bağlı olarak 3 dakikaya kadar uzanıyor sıcaklık eşiğine göre. 30-32 derecenin üzerinde olduğu takdirde FIFA diyor ki futbolculara su vermek zorundasınız. Buna hydration break diyoruz, su molasını. Turnuvalarda genellikle uygulanıyor. Son zamanlarda görüyoruz. Bunu diğer maçlarda da görmeye başladık. Su insan için tabii herhalde havadan sonraki en önemli unsur. Yani havasız zaten çok az yaşıyoruz. Susuz da çok fazla yaşayamıyoruz. İnsan organizması en fazla suya 3 ila 5 gün dayanıyor. Depremlerde biz bunu gördük biliyorsunuz. 5. günde, hatta 7. 8. 9. günlerde enkaz altından canlı çıkarılan insanlar var ve işte orada idame-i hayat ettiklerine dair işte tevatürler var. O tevatürlere girmeyeceğim ama insanların tabii suya dayanımı son derece zordur. Yeryüzünde suya en dayanıklı canlılardan bir tanesi akreplerdir. Böyle yani 360 gün falan dayanabiliyorlarmış. Öyle diyor, bilmiyorum şeyler yani, yani bilimsel yaklaşımlardan yola çıkarak gidip bunu test etmedik. Bir de suya çok dayanıklı olan, susuzluğa çok dayanıklı olan bir canlı var. O da deve. Çöllerde o yüzden işte deve kullanılıyor. Develer 15 gün dayanabiliyorlar susuzluğa. Ve develerin hörgücünde bulunan şeyi, işte genellikle bu işte popüler bilim bizi bunlarla maalesef muhatap ediyor. Popüler bilime bakarsanız develerin hörgücünde su var. Hayır, develerin hörgücünde su yok, yağ var. Ve o yağ zamanla işte vücut dokusuna dönüşüyor. İdame-i hayatı sağlıyor. Atlar da susuzluğa çok dayanıklı. Zaten işte savaşçı insanlarla birlikte 6 güne kadar atlar suya dayanabiliyor. İnsanoğlu 3 gün en ideali, 5 gün depremlerde, olağanüstü durumlarda biz bunun çok daha uzun olduğunu biliyoruz. Hava sıcaklıkları ve tabii iklim koşulları susuzluğu böylece uzatabiliyor ya da kısaltabiliyor. Evet, milli takımımıza başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarda. Umarız bundan sonraki, örneğin önümüzdeki hazırlık maçında böyle mahalle maçına çıkmış gibi davranmazlar. Ceza sahası içinde de böyle şımarık hareketler yapmazlar diye düşünüyoruz. Montella'nın muhtemelen bu duruma seyirci kalmayacağını, hele hele fikstür yani grup maçları oynanmaya başladığı zaman bunu çok dikkatle takip edeceği, bir de tabii dünkü maçta bütün oyuncuları denedi, hemen hemen hepsini denedi. Çok genç oyuncular var, çok iyi oyuncularımız var. Takımımızın başarı şansının ne olduğuna dair dün biliyorsunuz algoritmaya dayanarak bir hesap vermiştik. Simge Hanım ve İrem Hanım çok yüksek oranlar verdiler. Algoritma milli takımımızın başarı oranı, yani kupaya ulaşma ihtimalinin %1 civarında olduğunu belirtiyor. En iyi ihtimalle %1, en kötü ihtimalle de %7 oranında. Ama tabii derler ya işte top yuvarlak, saha düzdür. Dolayısıyla her şey olabilir, sürpriz olabilir. Bakarsınız yani kupayı da alabiliriz, bilemiyoruz elbette. Eğer bugün itibariyle Türkiye'de yaşıyorsanız ve aylık geliriniz, 4 kişilik bir ailenin aylık geliri 35 bin liranın altındaysa, herkes şu anda kendi maaşının hesabını yapsın. 35 bin liranın altındaki insanlar açlık sınırının altında. 114 bin liranın altında kazananlar da yoksulluk sınırının altında kalıyorlar. Kendinizi buna göre oryante ediniz. Şimdi günün haberini vereceğim. Çok beğeneceksiniz. Çok beğeneceksiniz derken günün haberi olduğu için beğeneceksiniz. Yoksa haberin kendisi beğenilecek bir haber değil. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde çıkan gazetelerde yer alan bir haber. Ekrana getiriyor şimdi arkadaşlarımız. Tom Barak uzun bir aradan sonra hani böyle ağzında geveliyordu, çeviriyordu, bir sakız gibi çiğniyordu. Türkiye ile ilgili tasavvurları nedir bu bilinmiyordu. Türkiye'yi çok toplumlu, çok etnili, çok kültürlü, çok dinli bir yapıya dönüştürmek gerektiğini, Osmanlı benzeri bir modele dönüştürmek gerektiğini söylüyordu. Dün Tom Barak ağzındaki baklayı çıkardı. Bakla ne? Ekranda. Merak edenler bakabilirler. Twitter'dan ve Telegram'dan takip ediyorsanız şu anda ekranda küpürü göreceksiniz. Der ki Büyükelçi Tom Barak, Donald Trump'ın çocukluk arkadaşı, gençlik arkadaşı, pedofil Tom Barak, Epstein'ın arkadaşı. Çözüm süreci dört ülkedeki Kürtleri bir araya getirecek. Nasıl? Hatırladınız mı? Dedik ki 2025 yılı Haziran ayında tartışmaya açılan, Temmuz ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kırmızı kitabı haline gelen bir rapor vardı. Foreign Policy'de yayımlanan Three Pillars adlı rapor. Three Pillars raporunun aslında Türkiye boyutunu bu haberde görüyorsun. Diyor ki Tom Barak, çözüm süreci dört ülkedeki Kürtleri bir araya getirecek. Ne demiştik? Hatırlayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmaya açılan ve uygulamaya sokulan, Temmuz 2025 itibariyle uygulamaya sokulan Three Pillars raporu bu bölgeyi üç ayrı merkezden yönetmeyi öngörüyor. Amerika bundan böyle elini ateşe sokmayı düşünmüyor. Her olur olmaz vakada askerlerini cepheye sevk etmek istemiyor. Askerlerinin postallarının yabancı topraklara değmesini istemiyor. Bunun yerine maşa kullanmaya karar verdiler ve Amerikalılar bu bölgeyi, içinde bulunduğumuz bölgeyi, Büyük Orta Doğu bölgesini şöyle yönetecekler. Üç merkezden: aşağıda güneyde Riyad merkezli, ortada İsrail merkezli, yukarıda da Ankara merkezli bir üçlü yönetim olacak. Riyad bölgesinde işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Yemen, Umman gibi ülkeleri Suudi Arabistan'a bağlayacaklar ve hesabını Suudi Arabistan'dan soracaklar. Orta bölge dediğimiz Levant bölgesi ise İsrail, Lübnan, Suriye, Somali'ye kadar uzanan bir bölgeyi de, Irak'ta dahil olmak üzere, bu bölgeyi de İsrail'in sorumluluğuna veriyor. Bir gevşek federasyon gibi düşünün. Aşağıdaki de gevşek federasyon, Riyad'ın bağlı olduğu bölgede aynı şekilde. Yukarıda burası bizi ilgilendiriyor. Tom Barak'ın bu demeci de zaten bunu açık biçimde ortaya koyuyor. Ne demiştik hatırlayınız? Dedik ki Türkiye'ye vaat edilen şudur. Türkiye'ye yeni bir Osmanlı modeli vaat ediliyor. Ve bu yeni Osmanlı modelinin çıkarımı da şöyle. Diyor ki Amerika, şimdi Türkiye küçük bir ülke, işte 780 bin kilometre kare. Toprağınızın artmasını ister misin? Biz de tabii evet, tabii niye artmasın? Elbette tabii, çok olsun toprağımız. Osmanlı sınırlarına ulaşalım diye. Bize şunu vaat ediyor Amerika. Diyor ki Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, dört parçalı Kürdistan size bağlı olacak. İşte bakın, dört parçalı Kürdistan'ı bugün Tom Barak ağzından çıkardı. Baklayı çıkar. Şöyle diyor, Suriye özel temsilcisi, aynı zamanda biliyorsunuz Donald Trump'ın kararnamesiyle ve irade beyanıyla aynı zamanda Irak özel temsilcisi olduğu, kendisi bu bölgeyi tek başına yönetecek bir genel vali gibi ve Kürt sorununun çözümü için devam eden sürece dair açıklamalar yaptı. Sosyal medyada yer alan bir videoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tom Barak, Recep Tayyip Erdoğan'la MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere üst düzey Türk yetkililerin Abdullah Öcalan ve daha geniş Kürt siyasi hareketiyle diyalog kurma çabalarına takdirle karşılıyoruz ve hayranlık duyuyoruz dedi. Kürt nüfusunun dört ülkeye yayılmış olduğunu ve uzun süredir kendi geleceklerini belirleme arayışında olduklarını iddia etti ve bu süreç herkesi bir araya getirecek. Kürtlerin kendi yaşamlarını, kalitelerinin kendilerini, işte hayatlarını belirlemesine imkan tanıma fırsatı sağlıyoruz diyor. Şimdi biliyorsunuz Kürtler Sykes-Picot anlaşmalarıyla ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede dört ülkenin topraklarına dağıtılmış vaziyette yaşıyorlar. Irak, İran, Suriye ve Türkiye topraklarında. Şimdi bu dört parçalı Kürdistan, biraz önce ifade ettim, Three Pillars raporunda açıkça beyan ediliyor. Three Pillars raporunu da sizinle paylaştık. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yaşadığımız bu kaotik ortam, yeni anayasa, 400 milletvekilinin oyu bir araya getirildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sözünü ettiğimiz dört parçalı Kürdistan modeli hayata geçirilecek. Ama Türkiye'ye burada bir de havuç veriyorlar. Yani diyorlar ki bakın Ermenistan'ı da size bağlayacağız, Azerbaycan'ı da size bağlayacağız, Gürcistan'ı da size bağlayacağız, Kürdistan'ı da size bağlayacağız, daha ne istiyorsunuz diye söylüyorlar. Türkiye bu havucu şu anda dişlemeye başladı. Ve bu havucun bizim aslında yiyebileceğimiz son zoka olduğunu da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin planı son derece açıktır, son derece nettir. Türkiye'yi büyütüyoruz propagandasıyla aslında parçalamaya dönük bir adım atılıyor. Dört parçalı Kürdistan bir araya geldiği zaman ve Türkiye buna öncülük ettiği takdirde Türkiye'nin kazanabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Kürtler özelliklerini ya da kendi iradeleriyle bağımsızlıklarını ele aldıkları zaman herhalde Türkiye'nin boyunduru altında yaşamayı düşünmeyeceklerdir. Bu uzun vadede ayrışmaya doğru gidecektir ve gevşek federasyon da Türkiye'nin önüne uzatılmış bir zokadan ibarettir. Bunu buradan hatırlatmış olalım. Biz bunları yani sözünü ettiğimiz Donald Trump'ın ve Tom Barak'ın ağzından çıkardığı bu baklanın aslında iki yıldır biz bu radyoda bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii elbette bazı kesimler, bazı kişiler yok canım o kadar da olmaz, buna müsaade etmezler, buna kimse, büyük devlet aklı var, büyük akıl buna izin vermez diye. Büyük akıl zaten buna hizmet ediyor şu anda. Mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olaylar aslında bu büyük aklın eseridir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi dizayn ediyor ve dizayn ederken de kimleri devreden çıkarması gerektiği konusunda da bir plan yürütüyor. O plan çerçevesi Cumhuriyet Halk Partisi ayrı kotu gibi duruyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin behemal sistemin dışına çıkarılması lazım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sistemin dışına çıkarılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin oylarıyla zaten 360 milletvekilini buluyorlar. Yani referandumsuz bir anayasa değişikliği mümkün olabilir. Ama hedef şu, hedef işte Tom Barak'ın bu dört parçalı Kürdistan modelini hayata geçirmek için 400 oya ihtiyaç var. 400 oy temin edildiği takdirde anayasa referandumsuz bir şekilde hayata geçirilir ve böylece Türkiye'nin parçalanma süreci de artık ete kemiğe bürünür hale gelir. Bunu bir uyarı olarak iki yıldır söylüyoruz. Elbette bizim söylememiz çok şeyi değiştirmez çünkü kervan yürüyor maalesef. Donald Trump bu arada İran'la ilgili duruma bakacağız. Bu meseleye tekrar döneceğim, merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan olaylara değindiğimiz zaman göreceksiniz ki bu sadece bir siyasi partinin iç meselesi değil, bu Türkiye'nin beka meselesi. Beka meselesinde kimler nerede duruyor, kimler kimlerle birlikte hareket ediyor, bunu anlatmaya çalışacağız. Donald Trump önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varabiliriz dedi savaşla ilgili, İran savaşıyla ilgili. Truth Social'da şöyle bir paylaşımda bulundu Trump. Bugün Benjamin Netanyahu, ona Bibi diyor, görüştüm kendisiyle. Ondan Lübnan'ın Beyrut kentine büyük bir baskın düzenlememesini rica ettim. Askerlerini geri çevirdi. Teşekkürler Bibi dedim. Ayrıca Hizbullah liderlerinin de temsilcileriyle görüştüm. Ve İsrail'e ve İsrail askerlerine ateş etmeyi sonlandırmalarını kabul ettiler. Aynı şekilde İsrail de onları ateş etmeyi bırakacak. Bakalım bu süreç ne kadar sürecek? Umarım sonsuza kadar sürer diyor. Donald Trump bu açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra İsrail'den, Tel Aviv'den, evet harika, şahane bir karikatür var. Üf, üf. Nereden buldunuz bunu ya? Ya evet evet, bu Pinokyo, Pinokyo Donald Trump. Çok güzel, biz kendi ürünümüz bu. Bunu kendi ellerimizle inşa etmiş durumdayız. İrenme Simge Hanım'ın olağanüstü yaratıcılıklarıyla. İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki süreç de şöyle gidiyor. Donald Trump bir yandan savaşı bitirdiğini, hem Hizbullah'la görüştüğünü hem İsrail'le görüştüğünü ve artık silahlara veda zamanının geldiğini söylüyor. Fakat bir yanda Lübnan'daki saldırılar sürüyor. Biliyorsunuz Lübnan'da 1285 yılındaki Haçlı seferleri sırasında İslam bayrağının ve sancağının çekildiği kaleyi dün Lübnan'da işgal altına aldı ve bayrağını çekti İsrail, bu bölgeyi yönetiyor. Ve İsrail ordusu Güney Lübnan'a dün de bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. Kayıp sayısı 4 olarak bildiriliyor ama bu atılan füzelerle 4 kişiyle sınırlı olmadığını ve gelen bilgiler tabii çok sarih olmadığı için biz 4 de ifade ediyoruz. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'a hayır deme zamanının geldiğini söyledi. Bakın, Benjamin Netanyahu ile konuşuyor. Benjamin Netanyahu tamam diyor, silahları bırakacağız diyor ama Güvenlik Bakanı, Savunma Bakanı diyor ki hayır, devam edeceğiz. Şimdi ufak ufak Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan durumu özetlemeye çalışacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha büyük bir olayın habercisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu sadece bir siyasi partinin kendi içindeki kavgası gibi görüyorsanız yanılırsınız. İşte biraz önce ekrana getirdiğimiz küpürde gördüğü gibi dört parçalı Kürdistan'ın kurulmasıyla ilgili hazırlıkların aslında çapaksız hale getirilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda çapak, bu çapağı silip atacaklar. Zımparayla ya da neyle yaparlar bilmiyoruz ama bunu ortadan kaldırmak zorundalar. Şimdi bir son dakika haberi var sabahleyin. Tabii çok sağlam bir kaynağa dayandıramıyorum maalesef. Kaynak der ki Kemal Kılıçdaroğlu sabaha karşı uyandı ilk iş olarak. Özgür Özel'i grup başkanlığı görevinden aldı. Şimdi bu durumda bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var değil mi? İki tane Cumhuriyet Halk Partisi var, iki başlı. Özgür Özel'in temsil ettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Özgür Özel meydanların sahibi. Özgür Özel milletvekillerinin sahibi, parti meclisinin sahibi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Söğüt Özü'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi binasının sahibi. Şimdi ikisi arasındaki kıyaslamayı yaparken bunu özellikle belirtiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl organizması ve asıl büyük kimliği Özgür Özel'in arkasında toplanıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sabah kalkıp Özgür Özel'i görevden aldım deyince görevden alınmış oluyor mu? Olmaz. Çünkü Özgür Özel'i göreve getiren Kemal Kılıçdaroğlu değil. Kim getirdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri getirdi. Peki iddia ne? Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri parayla satın alındı ve Özgür Özel partiyi Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yolsuzluk çetesine dönüştürerek işgal etmeyi sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararıyla, yargı kararıyla bu sürece son vermek istiyor. Şimdi burada üzerinde özellikle durmak istediğim bir husus var, onu söyleyeyim. Yargı kararları nihaidir. Kesindir. Herkes tarafından kabul edilmekle mükelleftir. Herkes kabul etmek zorundadır. Şimdi yargı kararı ama şöyledir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu'nu iptal ettim. Tamam, güzel, edin, ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Genel Kurulu'nu iptal ettiniz. Yerine bir şey koydunuz mu? Hayır, koymadınız. O zaman şöyle, eskisi görev süresini bitirdiğinde yenisi seçilinceye kadar eskisi görevdedir. Yani yargı kararı olmasına rağmen, hukuktan bahsediyorum, sadece hukukun doğal yasalarından bahsediyorum. Doğal hukuk yasaları der ki yenisi seçilinceye kadar eskisi görevdedir. Şimdi yenisi seçilememiş, eskisinin de görev yapmasına engel oluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum budur. Bu bir garabettir. Özgür Özel'i kim seçti? Delegeler. Delegelerin aksi yönde bir kararı var mı? Yani Özgür Özel'i biz düşürüyoruz diye bir şey var mı? Yok. Bu durumda çözüm ne? Seçimlerin yinelenmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesidir. Ama öyle olmuyor. Mahkeme kararı tüm süreçleri keser mi? Keser. Tamam, bunda hemfikiriz. Peki ama mahkeme yeni bir durum mu yaratmak zorunda? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün karar organlarını, genel başkanı da dahil hepsini görevden aldım diyebilir. Ama yenisi seçilinceye kadar o genel başkan ve o karar organları görevlerini yapmak zorundadır. Aksi halde kaotik bir durum olur. Dolayısıyla kaosa yol açmamak lazım. Ben yani bugün sabahleyin uyanınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görevden alıyorum, aldım demesini çocukça bir oyun olarak görüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu duruma kendisi yol açtı. Maalesef kendi kendisini savunmasız hale getirdi. Şimdi mevcut rejim bence bugün itibariyle Bugün Türkiye'de biliyorsun Bülent Kuşoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil insanlarından biri deniyor. Ben kendisini tanırım, akil insan falan değil. Cumhuriyet Halk

işledi. Bu büyük devlet haklı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıktığı son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi yönünde irade beyan ediyor. Bülent Kuşoğlu'nun sözlerinden bunu çıkarıyoruz. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili diyor ki biz iki seçimi de aslında kazandık ama bize iki seçiminde kaybedildiğiyle ilgili bir muhtıra verdiler. Biz bu muhtırayı kabul ettik. Çünkü devletin bekası için bu muhtıraya ihtiyaç var diyor. Peki devlet yaşatsın diye bu yapılırsa bundan sonra devletin güvenilmez bir organ haline gelmesi söz konusu olabilir mi? Şöyle düşünülüyor. Yani büyük devlet aklından Bülent Kuşoğlu'nun aklından bahsediyoruz. Yani Erdoğan yaşadığı sürece, hayatta kaldığı sürece Cumhurbaşkanı olarak kalmalı. Çünkü bu ajandayı yalnız ve yalnız Erdoğan'la sürdürebiliriz diye düşünüyorlar. Kim? Amerika Birleşik Devletleri ve hegemonik güçler. Önde de bir engel var. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortadan kaldırırsak her şeyi düzeltiriz diye düşünüyorlar. Ben meselenin bu kadar basit ve yalın olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreç bunu zaten gösterecek. Şimdi dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi. Partinin genel merkezi biliyorsunuz, bütün partilerin genel merkezi nerede? Ankara'da. Kurultay nerede yapılır? Ankara'da yapılır. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bunu biz daha önce de gördük, hatırlayınız. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmesi hadisesi. Meral Akşener'in bir yarma harekatı yaparak partinin başına geçmek istemesi sırasında biliyorsunuz gerekli delege imza sayısını tamamladı. Ama bu gerekli delege imza sayısını tamamlaması yetmedi. Yargı dedi ki hayır siz genel kurulu yapamaz. Peki yapamayız dedi. Bir üst mahkemeye gittiler. Üst mahkeme dedi ki yapabilirsiniz dedi. Sonra gittiler Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nden bir karar çıkarttılar ve Meral Akşener'in uzun koşusuna son verdiler. Aynı şey burada da oluyor. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı partinin Ankara'da yapılan genel merkez tarafından yapılan işlemlerini iptal ediyor. Bu Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi kararının bir benzeridir. Bir dejavu yaşıyoruz. Bunu yeri gelmişken bu ikinci Gemerek vakasıdır. Bunu yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti ve böylece büyük soruşturma başladı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin elinde bu bilgiler yok ise peki Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kararı nasıl verdi diye soruyorum. Bu tam istim arkadan gelsin meselesidir. Eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı verirken elinde bu bilgiler yoksa neye göre verdi? Hava durumu tahminlerine göre vermiş olabilir mi? Ya da rüya tabirlerine göre vermiş olabilir mi? Öyle. Bundan şunu anlıyoruz. Hep böyle bir şeyi eksik yaptık. Bunu da şimdi tamamlayalım. Şimdi arkadan geliyor. Hukukta bu asla kabul edilemez bir durumdur. Doğal hukuka aykırı bir durumdur ve butlan kararının bence geçersiz olduğuna aslında sadece buradan, ama tabii hukuk uygulanmadığı için, kimse de hukukun uygulanması konusunda bir umut beslemediği için maalesef zor oyunu bozuyor ve böylece Cumhuriyet Halk Partisi bir açmaza düşür. Burada iki usul hatası var, onu söyleyeyim. Yani bölge adliye mahkemesinin verdiği, elinde böyle bilgiler yok. Delegeler parayla satın alındı mı, alınmadı mı, ne oldu, kim kime rüşvet verdi gibi tartışmalar var. Şimdi iki usul hatası var, onu söyleyeceğim. Diyelim ki delegelerin tamamı rüşvet aldı, değil mi? Hediye kabul etti, cep telefonu falan filan. Şimdi delegelerin hediye kabul etmesi suç mudur? Hayır, değil. Peki meşru mudur? Evet, tabii ki meşru değildir. Şimdi bir olayın, bir konunun suç ya da meşru olup olmadığı tartışması başkadır. Suç mudur? Suç yok. Ortada bir suç yok. Meşru olmayan şeyin meşruiyetini sorgulayabiliriz. Ama suç değildir. Delegeler devlet memuru olsalar rüşvet aldınız diye onları yargı önüne çıkıyor. Bana ne şimdi? Mesela düşünün. Kars bilmem ne Digor delegesi cep telefonu almış ve gidip oyunu Ekrem İmamoğlu'ndan ya da Özgür Özel'den yana kullanmış. Bu suç mudur? Bence değil. Ahlaki midir? Hayır. Tabii ki ahlaki değildir. Ama mahkemeler ahlaki olmayan değerler üzerinden hüküm inşa edemezler.

Mahkemeler kanuna bakar. Der ki kanuna göre suçtur. Delege rüşvet almıyor. Alabilir. Delegeye her şey verir. Tatil de verebilirler. E kaldı ki oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de oluyor bunlar. İnsanları 5 yıldız otellerde konaklatıyorlar değil mi? Tatillere götürüyorlar. O zaman sistemin baştan ayağa ele alınması lazım bence. Dolayısıyla burada bir meşruiyet tartışması var. Ortada bir suç yok, onu söyleyelim. Savcı asıl delilleri toplamadan iddianame hazırlıyor. Mutlak butlan kararı çıkıyor. Mutlak butlan kararına karşı bir direniş ortaya çıkınca da diyor ki bir dakika, ben tekrar başa dönüyorum. Bütün delegelerin mal varlıklarını, hesaplarını inceleyeceğim. Ama bunu daha önce yapmanız lazımdı. Bunu mutlak butlan kararı verilmeden önce yapmanız lazımdı. Dolayısıyla bugünkü mutlak butlan kararı hukuken sakattır. Net. Hiç böyle lamacımı yok. Delegelerin rüşvet aldıklarını kanıtlayabilirsiniz. Ama delege diyebilir ki ben alırım, ihtiyacım vardı. Bunun suç oluşturan bir yanı var mı? Yok. Ahlaki mi? Evet, ahlaki değil ama ben alıyorum, mecburdum ve aldım diyebilir. Bu da suç oluşturmaz. Ortada suç sayılabilecek herhangi bir karine yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlanla ilgili MYK'nın bugün açıklanması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir yeni bir MYK oluşturacak. Şimdi bu da sakat mesela. Bu da tam böyle istim arkadan gelsin hesabı. Şimdi yeni bir MYK oluşturacaksanız bir defa eski MYK'yı ortadan kaldır. Tamam, kaldırdınız. Peki eski MYK nereden çıktı? Eski MYK'yı kim seçti? Parti meclisi seçti. Parti meclisi ortada duruyor mu? Duruyor. Peki parti meclisi buna karar verdi mi? Hayır. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu ben istedim diye bunu yapamaz. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Diyelim ki parti meclisi de evet dedi. Tamam, biz de buna katılıyoruz. E bu defa kongreye gitmeniz lazım. Çünkü o parti meclisini seçen organ kongre. Şimdi kongreye gitmeden ben MYK'yı yeniliyorum diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Bunun birden çok sakıncası var. Çünkü silsile yoluyla gidersek önce kurultay yapılmalı. Bu kurultay bir parti meclisi seçmeli. Bu parti meclisi de kendi içinden bir MYK seçmeli. Ve seçilen bu MYK onaylanmalı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bütün bu süreçleri tersine çevirerek yeniden inşa etmeye çalışıyor bence. Tabii yeni parti meclisinde MYK'da şunlar olacak. Şu anda Ekrem İmamoğlu'na karşı, Özgür Özel'e karşı hareket eden bir grup var. Eski milletvekilleri bunların daha çoğu. Çoğu da böyle umur görmüş insanlar. Yeni MYK'da Cemal Canpolat olacak. Muhtemelen bugün açıklanacak. Berhan Şimşek olacak, tiyatrocu, eski İstanbul İl Başkanı. Necdet Saraç olacak. Necdet Saraç atadan dededen bir defa MHP'lidir kendisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili bile değil. O MYK'da yer alıyor. Müslüm Sarı, Gamze Akkuş İlgezli, Battal İlgezli'nin eşi. Turan Aydoğan, Bülent Kuşoğlu, işte bu meşhur devlet aklını ortaya çıkaran kişi. Orhan Sarıbal ve Akif Hamza Çebi gibi isimler yeni MYK'da yer alacaklar. Bülent Kuşoğlu'nun ileri sürdüğü bu büyük devlet aklı, yüksek devlet aklı dediği şudur. Hatırlayınız, 2019 yerel seçimlerinde biliyorsunuz ilk kez yerel seçimlerde, ilk kez tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi 2015 Haziran'ında yapılan seçimleri kaybetti. Bunu biliyoruz. Ama o 2015 Haziran'da kaybedilen seçimleri terörü tırmandırarak, bir takım güçler tarafından terör tırmandırılarak Kasım'da yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden kazandı. O seçimde kaybetti. Ondan önceki seçimde de kaybetti. Ondan önceki seçimde de kaybetti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı tek seçim 2003 Kasım seçimiydi. Bunun dışında yapılan bütün seçimlerde hile vardır. Bu hileleri biz anlattık geçmişte. Tabii insanlar elbette ya bu kadar da büyük hile olabilir. Mesela geçen bir arkadaş grubunda konuşuyoruz. Dedi ki ya hile ne kadar olabilir dedi. Yani %1 yapar, %1. Dedim ki ya hile yapmak dediğin zaman, ya şimdi mesela adam kağıt çalıyor değil mi? Şimdi adamın kağıt çaldığını tespit edemezsen adamın elindeki kağıda bakmak zorundasın. Adam diyor ki benim elimde bir tane şey var, Flash Royale var. Yani siz adam kağıt çaldı mı diye tespit edemezseniz ona uymak zorundasınız. Bu durumda hilenin ne kadar, yani hile %1, en fazla %1 olabilir diyor. Dedim ki istediğiniz kadar hile yapabilirsiniz. Size ait olmayan bir seçimi kazanabilirsiniz. Size ait olmayan bir seçimi kazandı gibi gösterebilirsiniz. 2019'da hatırlayınız, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
kamuoyunun önüne çıkarak dediler ki öndeyiz, öndeyiz. Her 15 dakikada bir ıslak imzalı tutanakları alarak önde olduklarını açıkladılar. Ancak sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağı kalktıktan bir saat sonra bütün İstanbul, 17 milyon nüfuslu İstanbul'un bütün köprüleri, viyadükleri, billboardları, otobüs durakları, her yerde "Teşekkürler İstanbul" diye Binali Yıldırım posterleri vardı. Şimdi ben size soruyorum. Binali Yıldırım sandıklar kapandıktan bir saat sonra bütün İstanbul'u nasıl donatabilir? Bu çünkü planlanmıştı. Bülent Kuşoğlu'nun dediği yüksek akıl buydu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi illaki bu seçimi kazanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi, ne kadar vaktimiz var? Giriyoruz peki. Biraz şey kısabiliriz yani, tamam. Altta çalsın, evet, altta çalarsa sevinirim. Biraz uzunca bir şarkı ama hani böyle 10 dakikada sizi onunla meşgul, birkaç kelime söyleyeyim diye düşünüyorum. Bülent Kuşoğlu'nun sözünü ettiği büyük akıl budur. Bülent Kuşoğlu'nun sözünü ettiği büyük akıl, Tom Barak'ın işte dört parçalı Kürdistan'ı yöneteceksiniz. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, dört parçalı Kürdistan, Osmanlı Devleti modeliyle size bağlanacak. Çocuklar, sizi büyütüyoruz. 780 bin kilometre karelik topraklarınız birdenbire iki katına çıkabilir diyecekler. Biz de bu zokayı yutacağız. Bunun arka planda ne olduğunu söylememize hiç gerek yok. Türkiye bindi bir alameti, gidiyor kıyameti. Evet, saat başındayız. Led Zeppelin dinletiyoruz. Kaşmir.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananlara ilişkin kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. CHP'li 111 milletvekili olağanüstü kurultayın 12 Temmuz'da toplanması çağrısında bulundu. Düzce, Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından dün millete seslendi. CHP'de yaşananları değerlendiren Cumhurbaşkanı, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez dedi.
2: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: CHP'li 111 milletvekilinden ortak çağrı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönem milletvekillerinden 111 isim partinin içinden geçtiği hukuki süreç sonrası ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilerek CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu. Ve CHP'de Özgür Özel'de kurultay için imza toplama sürecinin dün sabah itibariyle başladığını duyurdu. Özel ilk imzanın Kayseri delegesinden geldiğini açıkladı.
3: Bugün olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sembolik imza olarak seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir diyen Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor.
1: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Düzce'de Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Başkan vekili seçilen Ünal 19 oyun 9'unu aldı.
4: Ekonomi.
1: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2026'nın ilk rekor haberi geldi. Tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı. Türkiye ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 31 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 894 uçuş trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi dün akşam bol gollü bir prova yaptı. Ay Yıldızlar 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı müsabakayı 4-0 ile geçti. Milli takımın gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Milliler bugün ABD'ye hareket edecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay Yıldızlar kampın son gününde de Venezuela ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
4: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Metehan Gülen aktaracak.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin Ankara batı kesimlerinin yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük kentimizde hava durumuna bakarsak İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Ankara kuzeyleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, İzmir parçalı az bulutlu 32 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktarabiliriz. D100'de Kartal Maltepe yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda ekip bölgeye sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Yine D100'de Avrupa yakasında ise İncirli Şirinevler yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk başlamış durumda. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
6: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
6: Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
9: Biz biliyorsunuz kahveyle aramız iyi. Yani kahveyle ilgili epey bir süredir kahve fiyatlarıyla tabii başımız dertte olduğu için anlatıyoruz. Türkiye'de bir fincan sıcak suya 10 gram kahvenin 200 lira olduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ülkede kahve içmenin artık mümkünatı yok. Yani içiyorsanız bile böyle yudum yudum tadına vararak içmeniz lazım. Soğutup yeniden ısıtıp içmeniz gerekiyor ailesine.
10: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
7: Bir defa sonda söyleyeceğimizi başta söyleyerek ikinci bölüme başlayalım. Mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlanla malüldür, yani sakattır. Mutlak butlan kararının sakat olduğunu nereden biliyoruz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mutlak butlan kararı verdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi içindeki direnişin sürdüğünü görünce delegelerin geçmişteki kongrelerde rüşvet alıp almadıkları ile ilgili herhangi bir şekilde kabul edip etmedikleri ilgili süreç başlattı. Bu hani derler ya istim arkadan gelsin. Bu araştırmanın mutlak butlan kararı verilmeden önce yapılması lazımdı. Dolayısıyla mahkemenin hem hüküm kurarken hem savcı iddianame düzenlerken rüya tabirleriyle hareket etmişlerdir. Ellerinde en ufak bir bilgi, kanıt olmaksızın karar vermişlerdir. Eğer Türkiye'de hukuk olsaydı gerçekten sadece bu sebepten ötürü bile Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri Yüce Divan'a gitmesi gerekiyordu. Mutlak butlan kararı mesnetsizdir. Dün bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı kararla görüyoruz. Eğer gerçekten kongrelerin şaibeli, şüpheli ve rüşvetle alındığına dair kanıtınız olsaydı bu kanıtınızı o zaman ortaya koyardınız. O zaman ortaya koyamadığınız kanıtları Cumhuriyet Halk Partisi'nde direniş ortaya çıkınca bari buradan yürüyelim diye yeni bir soruşturma başlatırsanız bunun adı şantajdır. Şantajı şunun için yapıyorlar. Neden yapıyorlar söyleyeyim size. Cumhuriyet Halk Partili delegeler muhtemelen genel kurula gidecekler ve Özgür Özel'e oy verecekler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili delegelerin üzerinde bir demokrasinin kılıcı geçiriliyor. Deniyor ki bakın MASAK başladı araştırmaya. Şu ya da bu şekilde. Şimdi herkesin muhtemelen şüpheli hesapları olabilir. Şuradan buradan bir şekilde edinilmiş, hak edilmemiş paraları olabilir. Herkesin bir kirli geçmişi olabilir. Bu kirli geçmişleriyle itham ediyorlar. Deniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi delegesine, bakın genel kurula giderseniz, eğer Özgür Özel'e oy verecekseniz sizi burada hırpalarız deniyor. Bu soruşturmanın amacı da budur. Başka hiçbir şey değil. Bunu böyle hani çok değişik yorumlara tabi tutarak, yok canım öyle oldu da böyle olmadı falan gibi şeyler değil. Çok basittir, bir şantaj uygulanıyor Cumhuriyet Halk Partisi delegesi üzerinde. Öyle olmasaydı mutlak butlan kararının içinde bu yer alırdı. Yani savcılık delegelerin hemen hemen tamamının Özgür Özel'e oy verirken rüşvetle ve kandırmaca yoluyla, yani rüşvete aracılık yapılarak oy verildiğini tespit edip ona göre hüküm kurması gerekirken böyle bir hüküm kurmadığını anlıyoruz. Mutlak butlan kararının kendisi mutlak butlanla mağlûldür, sakatlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 111 milletvekili, toplam 138 milletvekili var. Dün imzalarıyla 12 Temmuz'da kurultay yapılması için bir deklarasyon yayımladılar. Kurultaya imza veren delegelerin başında, yani milletvekillerin başında işte Özgür Özel, Murat Emir, grup başkan vekilleri, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır gibi isimler var. Geri kalan milletvekilleri bu oluşumun dışındalar. 111 milletvekili için söylüyorum. Bu 111 milletvekili ile ilgili de MASAK ve diğer mali soruşturma aracıları vasıtasıyla bir demokrasinin kılıcı sallandırılacaktır. Bu 111 milletvekilinin bir süre sonra bazılarının, yok ben yanlış verdim, onu toplu konut kaydı zannediyordum, o yüzden imza verdim gibi böyle çocukça mazeretlerin arkasına sığınarak imzalarını çekebilirler. Çünkü bir şantaj süreci yürütülüyor. Yani bu döve döve Cumhuriyet Halk Partisi'ni belli bir yere doğru getirme mücadelesidir. Başka bir şey. İşin içinde hukuk falan yok. İşin içinde siyaset de yok. İşin içinde kaba güç var. Kaba gücü kullanarak kurultayı yeniden inşa etmeye ve kurultay böyle olmuştur gibi bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Çoğunluk var. Şu anda Özgür Özel çoğunluğu ele geçirmiş durumda. Hem milletvekili çoğunluğuna sahip, hem delege çoğunluğuna sahip, hem de meydanların çoğunluğuna sahip. Bugün Özgür Özel de Ekrem ve Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunun karşısına çıksınlar. İkisi de miting yapsınlar ayrı ayrı günlerde. Özgür Özel'in mitingleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerini 100 katına kadar insan toplayabilir. Bu kadar açık. Ortada durum herkesin gözünden kaçırılamayacak kadar ayan beyan ortadayken hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şeyler arama gayreti içinde olanların kötü niyetli olduklarını söylememize herhalde gerek yok. Şimdi bugün grup toplantısı var değil mi Cumhuriyet Halk Partisi? Grup toplantısı kim tarafından yapılacak? Özgür Özel tarafından. Çünkü kendisi grup başkanı. Özgür Özel'i grup başkanı yapan kim? Grubun kendisi, yani 138 milletvekili Özgür Özel'i grup başkanı yapmıştır. Özgür Özel partinin başında değildir ama grubun başındadır. Şimdi bugünkü toplantı nerede yapılacak? Büyük Millet Meclisi'nde. Büyük Millet Meclisi'nde muhatap kimdir? Milletvekilleridir. Milletvekilleri kime karşı muhataptır? Büyük Millet Meclisi başkanına karşı muhataptır. Örneğin bugün Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki grup toplantısını ben yapacağım, diyecek ki Millet Meclisi başkanı, siz milletvekili değilsiniz. Ha tamam, grup başkanı, yani partinin başındasınız. Mahkeme kararıyla mutlak butlanla getirilir. Ama partinin başında bir tane muhatap olacağımız, almamız gereken biri var. O da Özgür Özel. Dolayısıyla grup toplantısını Özgür Özel'in yapması lazım. Ha bugün şöyle bir manzara çıkabilir mi? Çıkabilir. Kemal Kılıçdaroğlu arkasına 20-30 milletvekili ve çok sayıda polisi alarak Cumhuriyet Halk Partisi grup salonunu basıp grup toplantısını ben yapacağım diyebilirim der. Rezalet tabii. Rezaletin sınırı yok. Rezaletin sınırının olmadığını hafta sonu gördük işte. Bayram süresince gördük değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni polis marifetiyle ele geçirdiler. Aynı şeyi grupta da yapabilirler. Bugün eğer bu rezalet de yaşanırsa bundan sonra üzerinde durmaya gerek yok. Bu arada Numan Kurtulmuş, Büyük Millet Meclisi Başkanı, yurt dışında kendisi, sordular Numan Kurtulmuş'a. Dediler ki grup toplantısını kim yapacak? Numan Kurtulmuş'un, bakın o Numan Kurtulmuş bile hukuka uygun konuşmak zorunda kalıyor, hissediyor. Çünkü yarın öbür gün yüce divanlar kuruldu zaman, canım ben öyle demedim, bakın ben o işin dışındayım demek için kendine yer ayarlıyor. Grup toplantısı CHP'nin iç işidir dedi. CHP kendi içinde çözmeli, biz taraf olamayız dedi. Net. Çok. Ben de açıklama yapsam bunu yapardım. Şimdi düşünün, partinin bir tane grup başkanı var, grubu topluyor. Dışarıdan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili değil, gelip grup toplantısını ben yapacağım derse yapamaz. Ha, zorla yapabilir mi? Yapabilir. Evet. İş o noktaya gelir mi? Hani rezaletin son perdesi henüz oynanmadığı için bu da olabilir mi? Olabilir. Bugün göreceğiz hep birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığını bugün sabah ilk haberlerde verdim, iptal etti. Bir defa Özgür Özel'i grup başkanı seçen siz değilsiniz. Özgür Özel'i milletvekilleri seçti. Milletvekilleri biz Özgür Özel'i grup başkanlığından düşürmek istiyoruz derlerse olabilir çoğunlukla. Ama kendi seçmediğiniz bir grup başkanının grup başkanlığını iptal etme yetkisini neye dayanarak veriyorsunuz? Mahkeme beni başkan seçti. Anladık da mahkeme sizi milletvekili seçmedi. Onun elinde bir milletvekili mazbatası var. Sizin elinizde hiçbir şey yok. Sakat bir mutlak butlan kararı var. Başka bir şey yok. Öyle. Dolayısıyla kendi seçmediğiniz bir kişiyi görevden alamazsınız. Bu yani tabii bugünler ileride tarihi yazılacak. Bunları tabii bizim çocuklarımız için kötü örnek olduğunu görüyoruz maalesef. Türkiye'de siyasetin ne kadar çirkinleştiğini de bu sayede görmüş oluyorlar. İleride onlar siyaset yapacakları zaman bu çirkinliklere alet olmamak için kendi kendilerine söz vermeliler bence. Şimdi Özgür Özel bugün kürsüye çıkacak. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları grup toplantısını basmazsa polis marifetiyle. Bu arada meclis genel kurul salonuna ve kulislere polis giremez, onu da söyleyelim. Yani polisin oraya sokulması, sokulabilir mi? Sokulur. Çünkü Türkiye'de olmadık şey olmadı. Üniversiteye de polis giremez ama giriyor. Çünkü öyle isteniyor. Yani zor oyunu bozar diye düşünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itiraz ediyor. Diyor ki ben grup başkanıyım. Dolayısıyla Özgür Özel'in düşürülmesi lazım. Numan Kurtulmuş da oradan dışarıdan, yurt dışında, Makedonya'da mı nerede bilmiyorum, cevap veriyor. Diyor ki bu CHP'nin iç işidir, biz karışamayız. Net. Hiç. Böyle lamacımı yok. Hani bunu böyle tevil etmeye falan da kalkmaması lazım kimsenin. Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığı karar vermeden kürsüye çıkamaz. Bu bir. Meclis başkanlığı ne yapıyor? Diyor ki bizi ilgilendirmez. Bizim ama sizin meclisinizde oluyor bunlar. Yani meclis başkanı şöyle diyebilir mi? Aman canım ya, bizim partimizle ilgili. Sizin partinizle ilgili değil ama sizin meclisinizle ilgili. Sizin meclisinizde olan bir şeye böyle bir yana kalabilir mi? Cinayet işi. Vallahi bizim grupta olmadı falan diyebilir mi? Diyemezsiniz. Aynı şey. Hiç yani bunun başka bir şey. Buyurun bir şey mi söyleyeceksin? Falan diyordum. Allah kavuştursun. Peki inşallah gelir. Bekir Bozdağ şimdi Büyük Millet Meclisi Başkanı'na vekalet ediyor bugün. Numan Kurtulmuş'un vekaleti onda. Bugün Bekir Bozdağ şöyle bir karar verebilir mi? Ben grup başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıyorum diyebilir mi? Diyebilir. Dememesi iyi olur ama diyebilir. Derse işte o zaman dananın kuyruğu kopar. Ve Özgür Özel grup toplantısı için kürsüye çıkmak isterken birdenbire kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu'nu görebiliriz. Bugün belli olacak. Ak mı kara mı bugün grup toplantısında. Bu arada Büyük Millet Meclisi'nin gündemine baktım. Yani muhtemelen herkes görmüştür. Orada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı, büyük salon, büyük kurul salonu diye geçiyor. Ama Özgür Özel diye belirtmiyor. Zaten grubun bir tane başkanı var, yani onu belirtmesine gerek yok. Ama bugün önemli olaylara gebe bir gün olduğunu söyleyebilirim. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürecek imza sayısına ulaştı. Bunu belirtti. Şimdi geçmişteki Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gibi bir karar çıkabilir mi? Çıkabilir. 1368 delegenin banka hesapları, MASAK raporları toplanıncaya kadar seçimler yapılır ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere Kılıçdaroğlu'yla girebilir. Çünkü hem delege üzerinde hem de milletvekilleri üzerinde şu anda bir şantaj uygulanıyor. Onlara deniyor ki ya bizim istediğimiz doğrultuda karar verirsiniz, yani Özgür Özel'in arkasından çekilirsiniz, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ederseniz MASAK raporlarını falan yoluna koyarız. Ha, yapmazsanız MASAK raporlarını sonuna kadar önünüze koyarız, uzatıyoruz diyor. Bu tam bir şantajdır. Samimiyetle söylüyorum, her şey o kadar ayan beyan belli ki, hani bunları tartışmak için yok canım öyle mi oluyor böyle dememize gerek yok. Söylüyorum, mutlak butlan kararı mutlak butlanla malüldür, yaralıdır, sakattır. Çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı aradan geçen zaman biz bunu yapmamıştık, bu araştırmayı yapmamıştık diye bugün başlatıyorsa, o zaman demek ki siz kararı nasıl verdiniz? Öyle, biz böyle düşündük, böyle verdik. Böyle düşündük, böyle verdik karar olmaz. Hukuk devletlerinde olmaz. Şimdi Barış Yarkadaş, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurşun askerlerinden biri, eski bir gazeteci, halen gazetecilik yapıyor. Şöyle dedi Barış Yarkadaş, okuyorum, paylaşıyorum. Şimdi bunun ne kadar ipe sapa gelmez bir şey olduğunu da ifade edeceğim. Diyor ki, Sayın Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı ama milletvekili değil. Evet, değil. Ama her çarşamba gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyor. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderse, Grup Başkanı Abdullah Bey'in Tayyip Bey'e efendim ben sizi konuşturmam, ben burada grup başkanıyım, sizi buraya sokmam deme hakkı var mı yok mu diye soruyor Barış arkadaş. Özgür Özel ve arkadaşları Kemal Bey'i biz buraya sokmayız deme cesaretini, cüretini nereden alıyorlar? Şimdi ikisi arasında büyük bir fark var. Akla kara kadar büyük bir fark var. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilmiştir, seçme yeterliliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantılarına gidip konuşması, grup başkanı olarak konuşması doğal hakkıdır. Çünkü seçilmiştir, halk tarafından seçilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu kim tarafından? Hiç kimse tarafından seçilmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçen bir organ yok. Ne halk var ne delege var. İkisi bambaşka. İkisi arasında hani böyle alakaya çay demle dedikleri türden bir şey yapıyor. Bunlar tabii utanç verici şeyler. Bunu bilmiyor mu Barış arkadaşı? Elbette biliyor. Bal gibi biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması yapmasıyla Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması yapması arasındaki nitelik farkını bilmemesi mümkün değil. Birisinin seçme yeterliği var, Cumhurbaşkanı seçimi halk seçmiştir. Gidip istediği yerde konuşabilir. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Sokaktan getirdiler adamı. Sokaktan getirip baş yapıyorlar. İkisi arasındaki fark budur. Ama bunu işte bu TGRT ekranlarından, şuradan buradan, operasyon kanallarından maalesef insanlara anlatırken muhtemelen bunu dinliyor. Evet ya, hiçbir farkı yok. Şimdi sabahçı kahvede. Evet canım, aynı ya, aynı, hiç farkı yok. Aynı. Kemal Bey de gelip konuşabilir diyebilirler. Gidin Dolapdere'deki sabahçı kahvelerinde böyle konuşuluyor. Çünkü öyle anlatıyor. Bunu işte büyük gazeteci Barış arkadaş söyledi falan diyorlar. Öyle. Şimdi 2023 seçimleri sizce kazanıldı mı, kaybedildi mi? Ben size soruyorum şu anda. 2023 seçimlerinde sonra Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiğinde ve yüz yüze buluştuklarında, telefon görüşmeleri yapıldığında Sayın Donald Trump ne demişti? Hatırladınız mı? Dedi ki, seçim hilelerini en iyi Erdoğan bilir dedi. Of. Bu ne demek biliyor musunuz? Arkasından da dediler ki, Erdoğan'a meşruiyet vermeliyiz dedi. Kim dedi? Tom Barak dedi. Yani biz Donald Trump'la konuştuk, Erdoğan'a bir meşruiyet kazandırmamız gerektiğini düşündük. Demek ki hileli seçimle iş başına geldiğini Amerika'da biliyor, Allah da biliyor, kul da biliyor. Ama hileli seçimle iş başına gelen kişiyi orada tutmak istiyorlar. Bugünkü bütün mücadele bunun üzerine kuruludur. Seçim hileleriyle ilgili geçmişte bizim yaptığımız yayınlar var. Merak edenler bakabilirler. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ağzından kaçırdı herhalde. Atalan Üsküdar'ı geçti dedi, biliyorsunuz değil mi? Atalan Üsküdar'ı geçti deyimi nerede kullanılır? Osmanlı'da kullanılan, hırsızlara verilen bir attır. Yani ya sen atın peşinden koşma, adam gitti çoktan falan. Tam oydu. Düşünün, muhalefet ya seçimi biz mi kazandık falan diye tartışma yaparken çıktı, dedi ki Atalan Üsküdar'ı geçti. Yani siz istediğiniz kadar çırpının, dövünün, biz o seçimleri aldık. Şu ya da bu şekilde aldık. Hileyle, hurdayla falan aldık. Tamamen bu. Türkiye'de seçimlerin hileli olduğu konusunda kimsenin kuşku duymadığını düşünüyorum. Ama işte o benim işte böyle çok yetkin gazeteci arkadaşım, ya abi en fazla %1-2 yapılır. Ya %1-2 niye yapsın ki? Seçim hile yapacaksam kartların hepsini çalabilirim ben. Ne olacak? Yenimden, kolumun altından 5 tane yeni kart çıkarırım, değil mi? Flush Royal. Rest. Koyarım masaya bütün varlığımı. Çekerim öyle. Ama işte kartı çaldığını yakalayacaksınız. Yakalarsanız olur. Kartı çaldığını ya da kart çaldığını yakalayamazsanız o zaman uyumak zorunda. Adamın elindeki karta bakıyorsunuz. Diyorsun ki evet kazanmış öyle. Şimdi size Büyük İskender'le ilgili bir hikaye anlatacağım. Çok güzel bir hikaye. Vallahi yemin ederim. Ve sarih bir hikaye. Yani böyle esatir değil. Bir mitolojik bir şey dedi. Yani konuşulmuş ve tarihçiler tarafından yazılmış bir şey. Büyük İskender'i bilirsiniz. Herkes muhtemelen Büyük İskender. Alexander the Great diye geçer. 32 yaşında öldü Büyük İskender. Ve 32 yaşında öldüğünde 5 milyon kilometre karelik bir vatanı vardı, toprağı vardı. 5 milyon kilometre kare. Şimdi Fatih Sultan Mehmet büyük hükümdar değil mi? Büyük Han, Yavuz Kanuni. Vallahi hepsinin toplamda yaptıklarının yarıdan fazlasını onların ömürlerinin onda biri kadar sürede yapmıştır. Yani bir orantılama yapmaya çalışıyorum ama hesap yanlış olabilir ama aşağı yukarı budur. Şimdi 32 yaşında ölürken 5 milyon kilometre karelik bir toprak, bir hükümdarlığın, bir imparatorluğun sahibiydi. Öylesine dirayetli bir kişiydi ki Büyük İskender. Babası Philip, biliyorsunuz ikinci Philip. İkinci Philip, kör Philip diyorlardı. İkinci Philip bir gözünü savaşta kaybettiği için kendisine öyle bir niteleme kullanılıyordu. İddiaya göre, bu tabii bir şey, tarihçilerin iddiası ve sarih bir iddiadır. Büyük İskender'i hiç sevmezmiş Philip. Hatta nefret eder. Neden? Yani bir baba oğlundan niye nefret eder bilmiyoruz. Çok başarılı ve çok böyle gayretli bir çocuk olduğu için muhtemelen. Şimdi İskender'i Philip bir kez sürgüne gönderdi. Fakat baktı ki sürgünde de çok güçleniyor. Tekrar çağırdı, affetti kendisini. Bir gün bir at tüccarı Philip'e bir at getiriyor. Böyle simsiyah yeleleri, böyle rüzgarda uçuşan, gözleri çakmak çakmak, toynakları böyle toprağa delen bir at getiriyorlar. Atı 4 tane seyis zor zapt ediyor. Diyorlar ki işte bunun için tabii bir para talep ediyor. O zamanın parasıyla büyük bir para istiyor at tüccarı. Philip ata bir bakıyor. At güzel. Para da fena değil. Yüksek bir para. Ama ata da sahip olmak istiyor. Fakat ata binmeye cesaret edemiyor. At yerinde durmuyor. Ata binmesi lazım. Binmese bu defa tabii karizmayı çizdirir. Ne yapayım diye düşünüyor. Diyor ki İskender'i çağırıyor. İskender daha o zaman küçük bir çocuk. Diyor ki atı sana veriyorum. Al bu ata bin. Niyet ne? Yani at işte İskender'i üzerinden atacak. İskender'in boynu kırılacak, ölecek falan filan. Böyle bu kadar aralarında baba oğul arasında büyük bir nefret şeyi var. Müthiş yani, inanılmaz bir şeydir. Bugün bir Büyük İskender anlatırız size arzu ederseniz. Siz de istiyorsunuz galiba değil mi? Böyle çok heyecan verici bir hikaye. Çok. Bence dünya tarihinde yani hani Cengiz Han, Atilla falan filan, Pers İmparatoru, Darius, Marius falan, bunların hepsini geçin. Bu tek başına bence dünya tarihinde hani böyle bir tarih yazması düşünülen biri varsa o da İskender'in kendisidir. Ne derken İskender babası çağırıyor, diyor ki bu ata sen bin diyor. Tabii herkes diyor ki tamam İskender kesin bir at sırtından atacak ve ölecek diye. Gidiyor atın yanına. Şöyle atın böyle başını okşuyor. Hafif kendine doğru çeviriyor atı. Bir şeyler söylüyor atın kulağına. Ve at birdenbire o böyle o eşkini at birdenbire uslu bir şeye dönüşüyor. Tak diye atlıyor üzerine. İki turda atıyor ve geliyor babasına teslim ediyor. Soruyor İskender'in arkadaşları. Diyorlar ki ya nasıl yaptın diyorlar. Yani bu atı 4 kişi zapt edemiyordu. Philip üzerine binmeye cesaret edemedi. Sen atın üzerine atladın, hop diye iki tur attın geldin. Nasıl oldu falan. Merak ediyor musun neden olduğunu? Ha? Ne olabilir sizce? Ne yapmış olabilir? Yani ata büyü mü yaptı sizce İskender? Olabilir, çok yaklaştınız. İrem Hanım, var mı şeyiniz? Ne olmuş olabilir acaba? İskender acaba ata nasıl binmiş olabilir? Yok mu? Diyor ki, at diyor gölgesinden korkuyordu. Atı gölgesini görmeyecek bir yere çevirdim diyor. Yani atın başını güneşe doğru çevirdim diyor. Ve at uslandı diyor. Müthiş bir hikayedir, samimiyetle söylüyorum. Gölgesinden korkan at. Eğer diyor başını güneşe çevirmeseydim aynı şeyi bana da yapardı. Başını güneşe çevirdim, gölgesini görmeyince sakinleşti. Kulağına da bir şeyler söyledim. Simge Hanım dediği gibi işte seni seviyorum falan dedi yani. Atlar anlarlar, hayvanların tamamı. Bir tek insanlar anlamaz. İnsanlar iyi sözden anlamıyor maalesef. Söylüyorsunuz böyle sabahta. Diyor ki %1 hile yapabilir, %2 yapabilir en fazla. Daha fazla ne kadar? Diyor ki ya kardeşim yapılır, yapılır. Yani buna inanın, yani yapılamayacak bir şey yok. Ama işte %1'den daha fazla olmaz. Hadi bilemedin %2 gibi böyle. İnsanoğluna laf anlatmak çok zor vallahi, yemin ederim. Ve İskender ata biniyor. O atı da uzun yıllar tabii kendisiyle birlikte bir yarenlik ediyor. Bukafelos. Bukafelos diye bir atı var. Bukafelos işte o at. Bukafelos'un adını bir kente de veriyor. Bugün Bengal sınırları içinde, Hindistan sınırları içinde olan bir kentin de adıdır bu. Şimdi bu hikayeyi, Büyük İskender hikayesini Plutarkos anlatıyor. Plutarkos bir Yunan tarihçi. İskender'den 400 yıl sonra yaşamış. Kulaktan kulağa anlatılan hikayeleri bir araya geliştiriyor, getiriyor ve bu hikayeyi çıkarıyor. Yani İskender'in ata nasıl bindiğini Plutarkos'tan dinliyoruz. Ne zaman? 400 yıl sonra. Şimdi İskender 12-13 yaşındayken oluyor bu hadise. Ve 32 yaşında öldüğünde arkasında büyük bir imparatorluk bırakıyor. Hindistan'a kadar gidiyor. Askerleri artık dönelim yeter, artık savaşmayalım deyince orduyu çeviriyor. Çok büyük bir adam vallahi, yemin ederim 32 yaşında, inanılmaz bir şey. Dönerken imparatorluğunu komutanları arasında pay ediyor. Yani nasıl olsa paylaşılacak. Bu bana da kalmayabilir. Dolayısıyla arkamda da bir şey bırakayım diye. Dört parçaya bölüyor ve imparatorluğunu pay ediyor. Bunlardan bir tanesi Selefkos. Selefkos'un imparatorluğu bizim sınırlarımız içindedir. Yani Gaziantep, Kahramanmaraş, Urfa, Şanlıurfa, Harran falan diye giden o bölge, orası Selefkos'tur. Hatta bugün çıkan mozaiklere bakarsanız işte Selefkos uygarlığına ait mozaikler çıkar. O da İskender'in komutanlarından biridir. Şimdi İskender bu atı sayesinde, tabii bu atla bir yarenlik kuruyor. Filip oğlu ata binince şaşırıyor, çok şaşırıyor. Gözleri yaşarıyor, çağırıyor yanına, öpüyor. Ve İskender ilk defa babasından böyle bir yakınlık görüyor. O da çok etkileniyor tabii. Ve İskender'e dönüp diyor ki Filip, kör Filip, evladım diyor, sen çok büyük bir adam olacaksın. Bu Makedonya sana dar gelir. Sen kendine bir devlet, bir imparatorluk kur diyor. Ve Bukafelos, yani İskender'in o vahşi atı, hayatı boyunca İskender'in yanındadır. Bütün savaşlara katılır, Hindistan'a kadar. Atı öldüğünde, Bukafelos öldüğünde İskender bir kentin adını atına veriyor. Atına adını bir kente veriyor. Bukafelos kenti diye. İskender neden büyük bir adam? Şunun için, bir defa Aristo'nun öğrencisi. Şimdi düşünün, Aristo'dan ders almışsınız. Yani normal bir insan olamazsınız. Ama işte ders aldığınız kişi önemlidir, yani hocalarınız çok önemlidir. 32 yaşında öldüğünde arkasında Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Suriye, Anadolu, Arap Yarımadası ve Mağrip ülkelerinden oluşan büyük bir imparatorluk bıraktı. Hindistan içlerine kadar gitti. 32 yaşında devleti bu kadar büyütebilen başka bir fatih yoktur. Hani dünyada böyle işte bütün insanlık tarihi boyunca bütün fatihleri yan yana getirseniz bir tane İskender etmiyor. Evet, Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuştur ama çok uzun yıllar sürmüştür. Yani bu 13-14 yılda kurduğu bir imparatorluktan bahsediyoruz. Böylesi bir başarı kimseye nasip olmamıştır o bakımdan. Bu hikayeyi şunun için anlattım. Şimdi Simge Hanım, İrem Hanım da hani nedir abicim derdin ne falan diye bakıyor olabilirler. Hikaye şu: Gölgenizden korkmayacaksınız. Gölgenizden korkarsanız zaten hareket edemezsin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gölgesinden korkan bu kafelos gibidir. Vallahi korkuyor. Bence korkmaması lazım. Sonuna kadar, gidilebilecek yere kadar. Çünkü yapılan her şey hukuksuzdur. Yapılan her şey meşruiyetini yitirmiştir. Mutlak butlanın kendisi mutlak butlanla yaralıdır, mağluldür, sakattır. Bunu göre göre canım ne olacak falan demez. İşte gölgenizden korkmadığınız zaman İskender olabilirsiniz. Ha, o tabii sizin tercihiniz. Yaparsınız, yapamazsınız onu bilemem. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi, aynı zamanda Donald Trump'ın verdiği son beratla birlikte Irak özel temsilcisi Tom Barak. Tom Barak kendisine bu görevler verilince Donald Trump'a bir teşekkür mesajı yayımladı. Şimdi bakın nasıl bir iletişim dili kuruyor Tom Barak Donald Trump'la, onu anlatacağım size. Diyor ki, başkanlık özel temsilcisi unvanını onun cesur liderliği altında kabul etmekten onur duyuyorum. Hani bu şey var ya argoda, yalarım abi. Tam o değil mi? O anlama geliyor. Ayıp değil değil mi? Ha, ayıp mı? Yok, hayır. Ha, yalarım yutarım abi öyle. Bunu söylüyor. Bana diyor verdi ya başkan, ben de diyor ona diyor bu saygımı belirtirim. Başkan Trump devam ediyor. Orta Doğu'da hiçbir selefinin başaramadığını başardı. O konuştuğunda dostları da düşmanları da dinliyor. Program artık batı tarafından, batı için değil, bölge tarafından bölge için tanımlanıyor. Bölge kim? Bizim bölgemiz. Bizim için tanımlanıyor. Onun kişisel liderden lidere tarzı bu karmaşık bölgenin gerçekten anladığı tek yöntemdir. Ne demek istiyor biliyor musun? Bu bölgenin hakkı sopadır diyor. Bu bölgedeki insanlara güzellikle, iyilikle davranmayacaksın. Bunlara sopayı göstereceksiniz, bunlar kuyruğunu kısar otururlar diyor. Aynen. Türkçesi budur. Kelimenin, yani cümlenin Türkçesi bu. Bir daha okuyayım mı? Onun kişisel liderden lidere tarzı bu karmaşık bölgenin gerçekten anladığı tek yöntemdir. Diyor ki herkesi alıyor. Kimi zaman okşuyor, İskender'in atını okşadığı gibi. Kimi zaman seviyor, kimi zaman kötü davranıyor. Ama diyor bu bölgenin insanların anladığı dil budur diyor. Bunlara sopayı, yani sırtından sopayı eksik etmeyeceksin. Öyle söylüyor. Öyle bir şey çeviriyorum sadece. Yani gündelik dile, yaşadığımız hayata uyarlıyorum Trump'a yazılan bu metiyeyi. Şöyle diyor Tom Barak. Başkanın felsefesi bize Amerikan merkezli bir güç dengesinin en iyi müttefiklerin daha fazla kendi kendine yeterli olmaya ve yük paylaşmaya teşvik edildiği bir düzende işlediğini öğretiyor. Karmaşık anlatılmış ama Türkçesini söyleyeyim. Diyor ki biz bunların sırtından sopayı eksik etmeyiz. Böyle sırtları kaşındığı zaman sopalarız. Bir de diyor arada bir de ya sopa attıktan sonra git şu yükü de getir falan deriz diyor. Gider getirirler diyor. Aynen. Eşek muamelesi yapıyor. Vallahi bölge ülkelerine. Tam bu. Bu cümlenin anlamı budur. Hani bunu böyle diplomatik dilden arındırdığım zaman bu çıkıyor ortaya. Ha, diplomatik olarak bakarsanız bak ne güzel konuşmuş falan diyebilirsiniz. Devam ediyor. Diyor ki ancak bu düzen her zaman Amerikan kaldıraç gücünü, istikrarı ve Amerika'nın temel stratejik hedefleriyle uyumu koruyan bir çerçeve içinde olmalıdır. Ne demek istiyor? Diyor ki kasa biziz, biz kazanacağız. Biz bizim kazanmadığımız bir kumarda yokuz. Bizim kazanamayacağımız kumarda bizden oyun çalmak isteyen herkese karşı mücadele ederiz diyor. Şimdi en son bölümü Tom Barak'ın Donald Trump'a yazdığı metiyeyi paylaşıyorum. Bakın şimdi bu metiyede diyeceksiniz ya Türkiye'nin ne işi var? Bak şöyle diyor. Diyor ki Levant ve Anadolu'yu uzun yıllar inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı istikrarın üzerine inşa edilmesi gereken stratejik ekseni oluşturmaktadır. Yani diyor ki Foreign Policy'de yayınlanan Three Pillars raporunun aslında bize özetliyor. Hani bugün böyle anlatıyoruz işte bir takım yerlerde ifade ediyoruz gündelik hayatta tweetlerde birileri abi ya çok takıldın ya nedir bu Three Pillars falan. Öyle değil işte, öyle olmadığını ifade ediyorum. Bak burada diyor Levant bölgesi. Levant kim? Bizim bölgemiz yani burası. Ürdün, Suriye, Lübnan, İsrail'in bulunduğu bölge ve Anadolu diyor burası bizim topraklarımızda. Burada Amerika'nın tek tutarlı bir temas ve etki noktasına kavuşması için din, mezhep ve benzeri bütün şeylerin ortadan kaldırılması lazım diyor. Yani bir tane adam tayin ederim, o adam o dinlerin, o mezheplerin, o meşreplerin hepsini tek başına

falan konuşuyorsun. Abi ya lütfen değiştir bunu. Ya bu şey değil ki, bu şarkı değil ki değiştireyim. Yani bu bizim üzerimize yazılmış bir anayasa. Bizimle ilgili bir katil fermanıdır bu. Dolayısıyla bizim katlimize fermandır. Boynumuzu asmışlar. Bahsettik ama abi ya bugün de lütfen bundan bahsetme falan. Bu tamam bahsetmeyin. Ne mesela Serdar Ortaç'tan falan. Olur mu? Anlatalım. Vallahi anlatabiliriz. Şimdi size, peki kapatıyorum bu bahsi. Şimdi biliyorsunuz Yavuz Semerci ile ilgili dün ben iki cümle ettim. Bir gazeteci arkadaşım, adını vermeyeyim. Hani kendisinden izin almadım ama bana yazdı. Şimdi fotoğrafı rica edebilir miyim İrem Hanım? Rica etsem sizden. Yavuz Semerci ile Sümüklü Vaiz Fethullah Gülen'in birlikte çektirmiş oldukları bir fotoğraf var. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce. Böyle ülkede yer yerinden oynuyor. İşte o 17-25 Aralık soruşturmaları olmuş. Hakan Fidan'ı soruşturmak istemiş. Hakan Fidan'ı soruşturmamak için Cumhurbaşkanı yasayı değiştirmiş bir gecede vesaire falan. Bunlar olurken Yavuz Semerci, kendisi gazeteci, uzun yıllar Sabah Gazetesi'nde, Turgay Ciner'in de yakın ahbaplarından biridir. Fethullah Gülen'le bu fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın üzerinde ne yazıyor? Diyor ki Yavuz Semerci, üzgün ama karamsar değil. Kim? Fethullah Gülen. Bugünler de geçer dedi. Yazılmamak kaydıyla sohbet ettik, anı da fotoğrafladık. Şimdi bu adam, Yavuz Semerci denen kişi şu anda nerede? Türkiye'de. Fethullahçı mı? Bence Fethullahçı. Peki neden kimse peşine düşmüyor? Yani Yavuz Semerci, ya arkadaş bu adam bakın bu fotoğrafı çektirmiş. Kendisi nerede? Yazdı bana gazeteci arkadaşım sağ olsun. Diyor ki ben nerede olduğunu bilmiyordum. Diyor ki Yavuz Semerci eşinden ayrıldı. Gökçeada'ya yerleşti. Orada bir restoran ve bir club bar çalıştırıyor. Türkiye'de Fatih Altaylı ile Gazeteport ve Habertürk aracılığıyla büyük operasyon çekenlerden birisidir diyor. Neden diyor unutma hakkını kullanıyor, anlaşılır şey değil diyor. Evet, bu budur. Hakikaten çok samimiyetle söylüyorum. Mesela Yavuz Semerci'nin bugün aranıp da birileri de ya arkadaş bir dakika gel bakayım sen bu Fethullah Gülen'le gidip Pensilvanya'da fotoğraflar çektirdin. Ülkede yer yerinden oynarken. Bir de tabii biliyorsun Yavuz Semerci 16-9 kuleleri var ya, şu İstanbul'un silüetini bozan kuleler. Orada iki tane dairesi olduğu söyleniyor. Biri kesindi. İkincisinden çok emin değilim o bakımdan. 16-9'da bir gazetecinin mülk sahibi olması imkansızdır. Yani aklı başında temiz, namuslu, ahlaklı bir gazeteci oradan mülk sahibi olamaz. Yani olamaz, olmaması lazım ama var. Çok büyük serveti var. Bar açıyor, bilmem ne açıyor falan. Abi bu fotoğraftan dolayı. Şimdi bu fotoğrafı çektiren kişiyi Türkiye'de bulunuyor. Kimse çekip sormuyor. Ya bir dakika ya. Ne oluyor? Ama bankasıya sen 100 lira para yatırmışsın. Gel bakayım hesabı falan böyle. Sonra dönüyorsunuz. Bankasya'da genel müdür yardımcılığı falan yapmış falan adamı alıyorsunuz. Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanlığı'na getiriyor. Her şey bir oyun. Her şey bir oyun. Hiç böyle Fethullah Gülen'le mücadele falan filan gibi şeyler, ulvi amaçlar görüyorsanız, hayır onlar sadece önüne ayak bağı olan insanları ortadan kaldırıyorlar. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi neden ortadan kaldırmak isteniyor? Çünkü o Tripyalers raporunun hayata geçirmesinin önündeki engel. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldırılırsa sözünü ettiğimiz bu coğrafyadaki yeni şekillenmelere hazır olun. Şimdi bugünlerde bu bahsi de kapatıyorum. Yavuz Semerci'yi hatırlatın dediği için arkadaşım hatırlatıyorum ben. Bence de hatırlanması lazım. Mesela o servetini nereden edindiğinin sorulması lazım. Kendisi Fatih Altaylı'nın hempasıydı. Birlikte hareket ediyorlardı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu öylesine. Sıradan basit bir gazeteciden bir büyük iş insanı şey modeli çıkaran ülkeye Türkiye denir. Bence öyle. Şimdi bugünlerde böyle hani seyahat ederken, yani arabanızla bir yerden bir yere giderken ya da toplu taşımada mesela görüyor musun işte bu can evim, nur evim, nar evim, güzel evim, şeker evim, şahane evim falan diye şeyler var biliyorsunuz. Adlarını vermiyorum gerçek adlarını çünkü dava açarlar, açıyorlar. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi bugünlerde bu ilanları çok sık görüyor musunuz? Ben bunu 6 ay önce ifade ettim. Dedim ki bu ilanlara dikkat edin. Konut sektörü

en ölümcül zamanını yaşarken, bu işte nar evim nur evim gibi şeyler, ne demek lazım, faizsiz sistemde konut ve araba sahibi yapan şirketler altın devrini yaşıyor. Burada bir anormallik var mı diye sordum. Bence anormal. Şimdi konut sektörü dipte. Konut sektörü dipte, fakat bu sözünü ettiğim faizsiz sistemle çalışan, tasarruf finansmanı sistemiyle çalışan şirketler şu anda altın çağını yaşıyor. Neden? Şundan, dediler ki ya burada bir saadet zinciri var. Bu saadet zinciri kırılmadan biz önlem alalım. Güzel bir şey yaptı devletimiz, yüce devletimiz vallahi. Dedi ki biz bütün bu şirketleri, bu nar evim, nur evim, can evim, güzel evim, bal evim, şeker evim, cici evim falan, bunları BDDK'nın kontrolüne alalım. Kötü mü yaptı? Hayır, iyi yaptı. Doğru. Yapılması gerekeni yaptı. Ama ve lakin şimdi bu şirketlerle ilgili bir koruma kalkanı oluşturuldu. Ve bu koruma kalkanının bir süre sonra başımıza ne kadar büyük bir bela açacağını ben size bugünden müjdeliyorum. Kötü müjde. Müjdenin iyisi olmaz, kötüsü olmaz, değil mi? Kötü müjdeyi veriyorum. Yarın başımıza gelecek şeyleri anlatıyorum. Şimdi konut sektöründe dikkat çekici durum. Müteahhitler bir tane ev satamıyor. Benim bir arkadaşım var. Arkadaşım derken dostum, çok iyi niyetli bir müteahhit. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Böyle hani kirli mirli bir adam olsa, yani bahsetme gereğini de duymam ve bir araya da gelmem. Arada bir görüşüyoruz böyle iki ayda bir falan. Dedi ki Ali abi dedi, Bodrum'da dedi 28 tane villa yaptık dedi. Bitti her şeyi. Bir tane satamadık dedi. Bir tane satamadık. Ya demek ki neymiş? Para yok. Kimsede para yok. Peki Bodrum'da villaları yapıyorsunuz, bir tane satamıyor. Ama bu peki can evim, nur evim, nar evim, şeker evim, cici evim. Ya. Bunlar nasıl satıyor? Nasıl satıyor? Hangi parayla satıyorlar? Kaynağı ne? Soruyorum. Kaynağı ne? Birisi çıksın desin kaynağı bu. E para varsa gider o adam şey de alır. Normal konuttan da alır, değil mi? İşte yapılan müteahhitlerin bir tane satamadım, 28 tane. Her geçen gün diyor zarar yazıyoruz. Her geçen gün zarar. Yani ödemeler yok, şu yok, bu yok falan. Bir nakit akışı yok falan. Öyle gidiyor. Çünkü bu bir dipsiz kuyu. Şimdi faizsiz sistemde insanları ev ve araba sahibi yapan bu şirketlere BDDK bir ayrıcalık tanıdı. Dedi ki arkadaşlar, sizi ben banka statüsünü alıyorum. Sizi bankalar gibi denetleyeceğim. Bilançolarınızda bir yamukluk görürsem tepenize binerim dedi. Fakat şöyle bir durum oldu. Bu tasarruf finansmanı şirketleri, yani nar evim, can evim, nur evim, şeker evim, cici evim neyse, bu şirketlerin zorunlu karşılık koyma yükümlülükleri yok. Şimdi banka, biliyorsun bankalara BDDK der ki kardeşim, topladığın mevduatın şu kadarını zorunlu karşılık olarak getir, Merkez Bankası'na yatır. Niye? Yarın öbür gün iflas edersen, banka kapanırsa, ben o paradan yararlanarak, o parayı kullanarak ilk ödemeleri yaparım, sonrasını da hallederim. Şimdi zorunlu karşılık biriktirmiyorlar. Zorunlu karşılık şeyi yok, yükümlülüğü yok. Hani banka statüsündeydi, o zaman koyun, zorunlu karşılık da koyun. Ya koymuyor. Niye? Niye koymuyorsun? Çünkü bu sektörün büyümesini istiyorsunuz. Çünkü bu sektör konut sektörünü ayakta tutuyor. Bu da olmasa konut sektörü tamamen ölecek. Mevduat sigortası kapsamı dışında, yani TMSF'ye prim ödemiyor, bunlar evim, can evim, nur evim, likidite karşılama oranları zorunluluğu yok. Yani likidite testleri falan yapılmıyor. Sermaye yeterliği rasyosu yok. Bakın BDDK kontrolünde, BDDK'nın denetiminde bütün bankalar sermaye yeterlik rasyosuna uymak zorunda. Ama velakin bu kuruluşlar uymak zorunda değil. Kredi mevduat oranında bir kısıtlama yok. Yani kredi, bu kadar kredi verebilirsin. Çünkü mevduatın bu kadar diyor, değil mi? Mevduatından çok fazla kredi vermene engelliyor BDDK bankaları. Bunlara diyor ki yok, verin diyor. Hiç o da yok. Başka? Aktif kalite rasyosu yok bu şirketlerin. Faiz oranı tavanı yok mesela. Ya memlekette bir faiz politikası var. Bir defa buna uyması lazım. Merkez Bankası politika faizi bağlantısı yok. Merkez Bankası politika faizi diyelim 36. Bunlar mesela 34'ten, 33'ten veremez. Veremez yani. Verirse demek ki bir şey var işin içinde. Yüksek faizde, düşük faizde sakıncalıdır. Ve şimdi ayrıcalıkları bunlar.
bu tasarruf finansman yöntemiyle, faizsiz sistem diyelim adını, hani böyle şey özel güzel bir şey bürünmesin diye. Çünkü insanlar hani ya abicim nedir tasarruf finansmanı falan. Faizsiz sistemde konut veren, araba veren şirketler. Şimdi bunlara tanınan ayrıcalıklar var. Müziğin tam başında girmeyelim, biraz uzun bir şeyse böyle 5. dakikasında oraya kadar müsaadenizi istiyorum. Yüksek müsaade. Tam yanı. 5 dakika. Peki tamam. 4 yapalım, bu anlaşalım. Peki. Tamam, olur. Şimdi ayrıcalıkları bunlar. Şimdi bu şartlarda bu nar evim, nur evim, can evim, cici evim şirketleri tıkır tıkır çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi bankaların eline kelepçeyi vurmuşsunuz, ters kelepçe yapmışsınız. Bunlara diyorsunuz ki istediğin gibi yumruklayabilirsin. O zaman tabii bunlar bankaları döver. Her şey, herkesi döver. Ama unutmayın, hani faiz sebep, enflasyon netice diye bir şey çıkmıştı ya, hatırlar mısınız? Dünya literatüründe, iktisat literatüründe olmayan bir şeyi çıkardı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki nas var, nas. Faiz sebep, enflasyon neticedir dedi. Türkiye %85 enflasyonla tanıştı bu yanlış politika yüzünden. Sebepleri var, bunu anlattım daha önce. Arzu ederseniz tekrar anlatırım. Bile bile bizi bu çukurun içine ittiler, bilerek. Taammüden yaptılar. Şimdi bir gün bu bankaların portföyündeki konut oranı çok yükselince nas var diye oyunu bozdu ve dedi ki bir dakika arkadaşlar, ben faizleri düşüreceğim. Faizleri düşürünce, faizler düşünce biliyorsunuz konut fiyatları yukarı gidiyor. Ters korelasyon var. Faizler düşünce millet konuta saldırdı. Konut fiyatları arttı, kiralar arttı ve işte İstanbul'da köpek bağlasan durmaz yerlerde 25 bin liraya kira var şu anda. Her yerde öyle. En asgarisinden bahsediyorum. Ve bankalar tabii o operasyonda, yani Sayın Cumhurbaşkanı nas var demeseydi bankalar batıyordu, biliyor musunuz? Vallahi. Kamu bankaları başta olmak üzere konut sektöründe böyle fanfin fonfin yapan şirketler, bankalar var ya, onlar hepsi batıyordu. Baktılar ki bankalar batacak. Dediler ki ya bankalar batacağına millet, millet kahrolsun dediler ve milleti enflasyonla imtihan ettiler. İki seçeneği vardı. Ya bankalar batacaktı ya millet kahrolacaktı. Milletin kahrolmasını tercih ettiler. Ben de olsam aynısını yapardım. Neden? Çünkü bir defa yanlış iliklemeye başlamıştınız. Yani gömleğin düğmelerini yanlış ilikleyince tabii altta bir tane düğme boşta kalıyor. Ben de olsam aynısını derim. Arkadaş böyle işte düzeltirim, üstten bakın. Şimdi aynı hatayı tekrar yapıyorlar. Yani bu nar evim, nur evim, can evim, şeker evim, cici evim, şahane evim, neyse başka şey bulamadım yani yakıştırmak için, var mı aklınıza gelen? Ciğerim evim mi? Canımız ciğerimiz evim. Can evim, ciğer evim. Bütün bunların bir süre sonra bize bir şey olarak döneceğini söyleyebilirim. Böyle devam ederse. Ha, önlem alınabilir mi? Bilemem. Şimdi mevduat toplama yetkisi var mı? Var. Bankaların da var ama bunların mevduat toplama yetkisi sınırsız. Faiz almıyorum diyor. Bence yasal faize yakın faiz alıyorlar. KKDF yok mesela, bankalarda var. BSMV yok, yani banka sigorta muamelat vergisi diye bir vergi yok. Bankalara var, bunlara yok. Konut kredisinde bir vade tutar sınırı yok. Taşıt kredisinde yine aynı şekilde. Bu yağlı börek. Şirketler ciro rekorları kırıyor şu anda, bu sözünü ettiğim şirketler. Peki devlet, yüce devletimiz acaba düşünüyor mu mesela? Ya bir gün bu saadet zinciri kırılabilir diye düşünüyor mu? Bilmiyorum. Şimdi faizsiz diye pazarlanan bu finansman sisteminin maliyeti aşağı yukarı yasal faize çok yakın. Ama ona faiz demiyor, masraf diyor. Masraf dediği için siz de abicim masraf alıyor, faiz değil ki diyorsunuz. Öyle. Vatandaş faiz ödemediğini düşünüyor ama bence vatandaş faizden daha fazlasını ödemek zorunda kalıyor. Bir de tabii bugünlerde çok yaygın yakınma konusu, bu faizsiz sistemle çalışan şirkete para yatırıyorsunuz. 3 ay sonra gidip almak istiyorsunuz. Vermek zorundalar. Diyor ki Ali Bey siz bir 15-20 gün sonra tekrar bakalım. 15-20 gün sonra geliyorsunuz. Ali Bey bir ay daha müsaade edin. İşler açılıyor bakın. Çok iyiye gidecek. Belki sizin de kararınız değişebilir. Bir ay daha bekliyorsunuz.
2,5 ay sonra, 3 ay sonra gidiyorsunuz. Diyor ki tamam, paranızı ödeyelim. Bu arada faizden, yani enflasyondan dolayı paranız kuş olmuş, o da ayrı. Böyle. Daha çok şey anlatabilirim ama maalesef süremiz bitti, değil mi? Evet, bitirdik maalesef. Şimdi size yarın, aslında 1 Haziran itibariyle anlatmam gerekiyordu. 1 Haziran itibariyle hayatımızda bir şey değişti. Ve siz bunun farkına varmamış olabilirsiniz. Yarın bu hayatımızda değişen, 1 Haziran itibariyle değişen şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce. Size heavy metal dinletiyoruz. Led Zeppelin'den şarkılar dinletiyoruz. Ve programın sonuna geliyoruz. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi bahaneyle olursa olsun sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Meclis Başkanlığı CHP'nin meclis grup toplantısı ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. 27 ilde dolandırıcılık operasyonunda 89 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti. Hangi bahaneyle olursa olsun sokakların karıştırılmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.
2: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde dış politika da vardı. Erdoğan bugün diplomaside güçlü bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayarak bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır dedi.
2: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
1: Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Meclisteki grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından mecliste CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren Meclis Başkanlığı Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi. CHP'nin grup toplantısı meclisin resmi internet sitesindeki programa da işlendi. Grup toplantısı bugün saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek. 27 ilde dolandırıcılık operasyonunda 89 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde de bloke tedbiri uygulandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
0: Ekonomi.
1: Benzin ve motorine indirim haberiyle devam edeceğiz. Benzinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 80 kuruş indirim geldi. İndirimler bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi %0,30 değer kazanarak 13.703 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.725 lira, çeyrek altın 10.970, tam altın 43.727, ata altın da 44.832 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik durumu %62'ye ulaşmış durumda. D100'de Merter Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Yine D100'de Ambarlı parseller gününde orta şeritli bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Ve TEM otoyolunu kullanacaklara da dikkat diyelim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine göre Kocaeli'de TEM otoyolunda yol çalışması başladı. Muallimköy kavşağı ile Gebze kavşağı arasındaki kesimde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Çalışma süresince trafik akışı Muallimköy kavşağından D100 devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendirilecek. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 2 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle her sabah yaptığımızı tekrar edeceğiz. Yani anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Telegram'da örneğin Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram, Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Tabii ki görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Gündemden başlıklar demişken tabii ki siyaseti konuşacağız. Siyaset demişken de CHP içerisindeki o dalgalanma, siyasette enteresan sahne günlere tanıklık ediyoruz. Genel merkezle delegeler arasında bir kurultay mücadelesi, hatta sadece delegeler değil, milletvekilleri arasında da bir kurultay mücadelesi var. Şimdi Özgür Özel kanadı neyin peşinde, ne talep ediyor, ne istiyor? Bir an önce bir olağanüstü kurultayın toplanması yönünde bir talebi var. Tabii burada dikkat çeken konu ne? Dikkat çeken konu daha doğrusu timeline. Yani son tarih nedir? 26 Temmuz olarak değerlendiriliyor kurultay için, olağanüstü kurultay için. Neden? Çünkü yasaya göre, daha doğrusu düzenlemelere göre şöyle bir gerçeklik var. Hani onu bilerek konuşalım, onun üzerinden tartışalım, bilmeden fikrimiz olmasın diye söylüyorum. Son 3 yıl içerisinde bir siyasi parti kurultay düzenlemediyse seçimlere girememe riski var. Biliyorsunuz mahkemenin aldığı butlan kararı sonrasında geçmiş dönem 37, 38, 39. kurultayların üzerinde şimdi bir soru işareti var. Kimi bir taraf diyor ki geçersizdir o kurultaylar, bir taraf diyor ki hayır geçerlidir, orada problem yok. O tartışmaları konuşuruz ama işte tam olarak bu nedenle 26 Temmuz son sınır, son tarih olarak belirlenmiş durumda. Milletvekilleri ve delegeler de diyorlar ki 12 Temmuz'da, o 26 Temmuz tarihi gelmeden bir seçime girememe riski ortaya çıkmasın diye, böyle bir tablo ortaya çıkmasın diye bir an önce kurultayı düzenleyelim. Peki genel merkez buna nasıl bakıyor? Onu söyleyeceğim ama bu imza tartışmalarıyla ilgili son birkaç gelişme var. Onları da size aktarayım. Örneğin dediğim gibi Özgür Özel kanadı delegeler arasında bir imza sürecini başlattı. Son gelen bilgiler gerekli imza sayısına daha ilk gün itibariyle ulaşıldığı yönünde, 700'ün üzerinde imza toplandığı yönünde bir bilgi var. O yeterli değil. Aynı zamanda milletvekilleri de, 111 milletvekili, 138 milletvekilinden 111'i de bir an önce o kurultay kararını alması için, kimin? Kılıçdaroğlu'nun o kararı alması için bir belgeye imza attılar. O belgede de enteresan ifadeler var. Tüzük ne diyor? CHP tüzüğü. Bu imzaların CHP genel merkezine ulaşmasının hemen ardından Kılıçdaroğlu'nun 15 gün içerisinde bu kurultay kararını alması gerektiğini hükme düzeltiyorum. 15 gün önceden çağrı yapmak koşuluyla 45 gün içerisinde partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmesini hükme bağlıyor CHP tüzüğü. Tabii CHP genel merkezi bu konuda ne söyleyecek, ne edecek göreceğiz. Tabii merkez eğer bu kurultay çağrısının yapılmaması durumunda da sulh hukuk mahkemesine gidecek. Yani velhasıl bu meselede CHP'deki pek çok tartışma gibi yine mahkemede ya da bizim bildiğimiz tabiriyle karakolda sona erecekmiş gibi görünüyor. Mahkeme buna karar verecek gibi görünüyor. 111 milletvekilinden bahsettim. Ortak bir çağrı yaptılar genel merkeze ve orada enteresan o çağrı metninde de dikkat çekici ifadeler var. Mesela böyle izninizle birkaç satırını size aktarayım. Partimizin deniyor anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olarak mahkeme kararıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir deniyor ve bir kriz tespiti yapılıyor. Ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına bu krizin, o metinden bahsediyorum, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede yapılmasını talep ediyoruz diyor. 111 milletvekilinden bahsediyorum burada. Bu dikkat çekici. Neden 111 meselesine vurgu yapıyorum? Çünkü bir gerçeklik de var. 27 milletvekili de bu bahsettiğimiz metne imza atmadı. Hani şunun için net bir ayrım yapılabilir mi? Hani 27 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında, 111 milletvekili de Özgür Özel'in yanında. Bu ayrım yapılabilir mi? Baktım baş isimlere, mesela Enis Berberoğlu gibi isimlerin yaptığı açıklamalar ki bu metne imza atmayan kişilerden bir tanesi. Sadece o değil. Mesela şöyle söyleyeyim, tanıdığınız, bildiğiniz isimler: Orhan Sarıbal, Erdoğan Toprak, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi, Enis Berberoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, şöyle bir bakıyorum o listeye, uzunca bir liste söylediğim gibi, Ömer Fethi Gürer gibi isimler, Faik Öztrak gibi isimler bahsettiğimiz bu metnin altına imza atmadı. Bu isimlerin bazılarının yaptığı açıklamalara da baktım. Onlar da diyorlar ki biz bu metne itirazımız var. Yani olağanüstü genel kurultaya bir itiraz muhtemelen tek başına yok ama... Her vekil için söylemiyorum bunu. Bu metnin içeriğine itirazımız var şeklinde bir gerekçeyi gündeme getirmiş durumdalar. Hani o da aklımızda olsun ama yine de parti grubunda, meclis grubunda da böyle bir bölünmenin ortaya çıktığını, daha doğrusu böyle bir bölünmenin sınırlarının en azından bu metinle birlikte, bu ortak çağrıyla birlikte altına imza atanlar ve atmayanlar açısından bakıldığı zaman o sınırlarında net bir şekilde çizildiğini biz görüyoruz. Tam bu süreç işlerken, hangi süreçten bahsediyorum? Delegelerin olağanüstü kurultay için, olağanüstü kurultayın tekrarlanması ya da yapılması için imza topladıkları gün ilginç bir karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ilginç bir talep geldi. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Nedir o talep? Yaklaşık Özgür Özel bir çağrı yaptı, işte delegeler imza atsınlar şeklindeki bir çağrı. O çağrıya karşılık geldi mi? Görebildiğimiz kadarıyla delegeden öyle bir çağrı karşılık da geldi. Özgür Özel'in bu çağrısından yaklaşık 3 saat sonra, 3 saatten bahsediyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sürece dair ilginç bir talepte bulundu SGK ve MASAK'tan. Nedir o? O 38. kurultay, o tartışmalı kurultaydan bahsediyoruz. Zaten işte mutlak mutlak kararının da alınmasına neden olan kurultaydır 38. kurultay. O kurultayda oy kullanan tüm delegelerle, dikkat, birinci derece yakınlarının MASAK raporları, hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının talep edildiği bilgisi yine elimize ulaşıyor. Daha doğrusu dün son dakika olarak yine ajanslara düşen bir bilgiydi, dikkat çeken. Şurada önemli olan, hukukçuların bazı itirazları var. Tam da bu zamanlamaya itirazları var ve bu talebin içeriğine de bir itirazları var. Mesela diyor ki hukukçular, tüm delegeler artık soruşturma dosyasında şüpheli konumuna getirildi. Bir anlamda böyle bir yaklaşım ya da böyle bir menfaat ilişkisi olup olmadığı konusunda bir şekilde şüpheli konumuna getirildi tüm delegeler. Bir de şu var, mutlak mutlak kararını mahkeme alırken bu bilgiler yok muydu elinde? Çünkü neden? Biliyorsunuz bazı delegelerin maddi çıkar ya da ya da neydi? Belediyelerde iş vaadi yakınlarına, tanıdıklarına, eşine, dostuna, akrabasına iş vaadiyle bazı delegelerin oylarının oy tercihlerinin etkilendiği yönünde bir tespit vardı biliyorsunuz. Zaten bu nedenle de mutlak buttan kararı alındı ve Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel merkeze dönmüştü. Ondan sonraki yaşananları zaten gün be gün aktarıyoruz. Siz bizden çok daha iyi takip ediyorsunuz neyin ne olduğunu. İşte hukukçuların da buna bir itirazı var. Yani o delegelerin hem şüpheli konumuna getirilmesi, bölge adliye mahkemesinin butlan kararını verirken mali bilgiler elinde yok muydu? Çünkü böyle bir iddia da ortada. Bunlar yokken nasıl bu kararlar verildi şeklinde de itirazlar vardı. Şunu da hatırlatalım. Yine evet, elbette bu tip haberleri konuşurken genel olarak hani anlık haberler, anlık gelişmeler aktarılıyor ve biz olayların geçmişini de biraz unutuyoruz. Şöyle bir adım geriden de bir bakmak gerekiyor. O kurultayda oy kullanma, 38. kurultaydan bahsediyorum tabii CHP'nin, delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik bir müdahale olduğu yönünde iddialar, bir soruşturma, o soruşturma kapsamında da 13 kişi gözaltına alınmıştı, 9'u tutuklanmıştı, 4'ü hakkında da adli kontrol kararıyla 4 kişi de serbest bırakılmıştı. Hani bu detayları da unutmayalım, bu tip başlıkları da hatırlamak gerekiyor. Şimdi bunlar Özgür Özel tarafından, Özgür Özel kanadından daha doğrusu öyle tanımlayalım, atılan adımlar, ona bir bakmak. Peki ne olur? Genel merkez yani Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ne yapar? Aslında benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla bir olağanüstü kurultayın düzenlenmesinin Kılıçdaroğlu'nun şu ve yakında bulunanların yaptıkları açıklamalara bakılır ise böyle tanımlamak gerekiyor. Mahkeme kararını işaret edecekler ve bu mahkeme kararını gerekçe gösterecekler ve bir şekilde kurultay kararını almayacak. Genel merkez açısından söylüyorum. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var CHP açısından, CHP genel merkezi açısından. Bunları bir kenara koyalım şimdi. Dediğim gibi bir Özgür Özel bu konuda beklentileri, Özgür Özel'in beklentilerinin karşılanmayacağını genel merkez tarafından söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Peki devam edelim. Bugün enteresan gelişmeler olacak. Bugün enteresan bir fotoğrafla da karşı karşıya kalacağız. Nedir o? Şimdi grup toplantıları bütün partilerin, işte bugün değil mi? MHP'nin de var, DEM Parti'nin var, saat 13.30'da. Rutin olarak normal şartlar, normal hava ve yol koşullarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir grup toplantısı yapması bekleniyor. Dün bu tartışma vardı, akşam saatlerine kadar neredeyse devam etti. Hani bu grup toplantısına izin var mı yok mu? Çünkü Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla konuşmak istiyor bugünkü grup toplantısında. Şu dakikaya kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması için o grup toplantılarında meclis başkanlığından özel bir izin alınması gerekiyor. Özel bir izin verilmesi gerekiyor. Neden? O da çok kolay, çok basit. Milletvekili değil Sayın Kılıçdaroğlu. Bu nedenle özel bir izin çıkması gerekiyor. Şu dakikaya kadar özel bir izin çıkmadı. Ama şu tartışmalar bitti dün akşam saatleri itibariyle. Özgür Özel bugün 13.30'da grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun bir itirazı var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama meclis başkanı yok. Yani şu an itibariyle başka bir gezide vesaire, yerine kalan vekil olarak kalan isim dikkat çekici, onu da konuşacağız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi meclis başkanlığı karar vermeden kürsüye çıkamıyor. Bu arada Numan Kurtulmuş nerede diye sorarsanız yurt dışında bir gezide. Dün bazı açıklamalar yaptı Numan Kurtulmuş. O dikkat çekici. Onu size bir aktarmak istiyorum. Dedi ki o yaptığı açıklamalara şöyle bir bakılırsa, hani özetle meclis yönetimini bu işlere çok fazla dahil etmeyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküm kuramaz, yargı makamı değildir ifadesini kullandı meclis başkanı Numan Kurtulmuş. Özetle hani beni bu işlere, meclisi bu işlere, meclis yönetimini bu işlere çok fazla karıştırmayın. Kendi içinizde bir şekilde bu işi çözmeye çalışın şeklinde bir ifadesi, bir açıklaması oldu Numan Kurtulmuş'un. Zaten şöyle söyleyebiliriz, geçmiş dönem itibariyle işte Can Atalay meselesinde de örneğin yine Numan Kurtulmuş'un gayet çekimser bir tavır içerisinde olduğunu da görmüştük ki şöyle bir durum var. Bugün de meclis başkanlığına kim vekalet ediyor? Hazır Can Atalay demişken Bekir Bozdağ mecliste bu konuda karar alabilir mi? Bugüne dair yani Özgür Özel konuşacak mı konuşmayacak mı? Son dakikada başka bir karar alabilir mi? Bu bir. İki, Meclis TV bugün o grup toplantısını canlı yayınlar mı yayınlamaz mı? Bu konularda karar alacak kişi Bekir Bozdağ olacak. Bakalım girecek mi bu topa meclis başkanlığı ya da meclis başkan vekili olarak Bekir Bozdağ, onu göreceğiz. Ama dediğim gibi biz Sayın Bozdağ'ın ismini de nereden hatırlıyoruz? Can Atalay'ın vekilliğinin düştüğü o an, o mahkeme kararının mecliste okunduğu o anı hatırlıyoruz. O zaman da yine başkan vekili olarak başkanlık koltuğunda oturan isim kimdi? Sayın Bekir Bozdağ'dı. Bu tip süreçlerde meclis başkanının meclis binası çatısı altında olmaması da son derece dikkat çekici. Ama velhasıl benim görebildiğim kadarıyla bütün bu tartışmalar biraz anlamsız kalıyor. Bugün Özgür Özel konuşacaktır ve hangi mesajları verecek, tabii asıl önemli olan da bu gibi görünüyor. Orada hangi açıklamalar gelecek hep beraber göreceğiz. Peki iktidar kanadı. İktidar kanadı, şöyle bir bakıyorum CHP ile ilgili bu son tartışmalara dair bir başka başlık var mı size aktarabileceğim? Hayır, notlarıma da baktım. Bu kadar. Peki iktidar kanadı, özellikle de Beştepe, elbette Beştepe deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürece nasıl bakıyor? Belki onu bir aktarmak gerekiyor. Dün kabine toplantısından sonra da konuştu Cumhurbaşkanı. Yetmedi, bir de sosyal medya hesabından, X hesabı üzerinden de benzer ifadeleri, orada kullandığı ifadeleri içeren bir paylaşım yaptı. Dedi ki Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız dedi. Yine aslında bakılırsa enteresan bir ifade, enteresan, dikkat çekici bir ifadesi de var. Sevgili Reji de beni uyarıyor. Şu Erdoğan'ın sesi de var. İsterseniz bir Erdoğan tam olarak neler söylemiş, hangi ifadeleri kullanmış, bir onu dinleyelim. Onun arkasından da orada bir enteresan bir ortaklık var, ortak ifade var. Kiminle ortak ifadeleri kullandı, onu konuşalım.
2: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
1: Aslına bakılırsa bütün bu siyasi tartışmalar, kim ne söylüyor, kim ne anlatıyor, evet bunları konuşuyoruz tabii, konuşmaya da devam edeceğiz, ama hani siyaseten AK Parti'nin ya da işte Beştepe'nin de, öyle de bakabiliriz, bütün bu yaşananlara şöyle uzaktan keyifle izlediğini, bütün bu yaşananları keyifle izlediğini de söylemek mümkün. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifadesi var Erdoğan'ın. Böylesi hassas bir dönemde diyor, Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur, olamaz diyor. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Geçtiğimiz cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Kılıçdaroğlu da parti önünde konuşurken, o metni okurken, elindeki metni okurken de benzer ifadeleri kullanmıştı. Hatta dün konuşmuştuk bunu. Ne demiştik? Bu süreç içerisinde CHP yönetiminin meclis içerisinde işte kaç milletvekili varsa, ki işte o milletvekilleri sayılarını da aktardık size, özellikle bu terörsüz Türkiye sürecine ve sonrasında da anayasa değişikliğine destek verebileceği şeklinde de yorumlanmıştı benzer ifadeler. Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerin neredeyse aynı olduğunu, farklı cümlelerde olsa siyaseten hedef olan ya da anlatılmaya çalışılanın aynı şeyler olduğunu da söyleyebiliriz herhalde buradan. Şöyle bir bakıyorum, CHP Kılıçdaroğlu demişken enteresan bir bir nokta, bir detay olarak paylaşabilirim. Şimdi yeni yönetim tabii koltuğa oturduktan sonra bir kere zaten oradaki emekçilerin, parti içerisinde çalışanların, fotoğrafçıların, işte diğer emekçilerin bir anda iş akitlerinin sona erdirilmesi, değil mi? Gerekçesiz şekilde akitlerin, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi tam bayram öncesinde zaten tepki çekmişti. Bu konuda geri adım atabiliriz, şöyle bir bakalım yaklaşımı da var yeni yönetim açısından. O ayrı bir tartışma konusu. Sadece o değil. Dijital ortamda da enteresan mücadeleler yaşanıyor. İşte il başkanlıkları, genel ya da genel başkanlığın sosyal medya hesaplarını kim yönetecek tartışmaları yapılırken bir bakıyorsunuz internet sitesi ve mobil uygulamalarda dikkat çeken bir nokta. Sadece onu belirteceğim ve hani notlarımı alırken şöyle demişim. Çocukça mücadeleler de yapılıyor. Çocukça tartışmalar da yapılıyor. Buraya kadar indirgememek gerekiyor diye de not almışım. Ben de bütün samimiyetimle sizle paylaşıyorum. Bazen bu tip şeyleri tanımlarken başka sözcükler bulamıyorum. Ne olmuş biliyor musunuz? Genel başkanlık sekmesine tıklıyorsunuz. İsmi yazılan ve biyografisi eklenen Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişine bakıyorsunuz. 22 Mayıs 2010'da yapılan ve ilk kez genel başkanlık görevine geldiği o 33. olağan kurultayından sonrasına yer verilmiyor. O şeyde internet sitesinde genel başkanlık sekmesine bakıldığı zaman, yani şu anlama geliyor. Biyografiye göre, o biyografiye göre Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığı hiç bırakmamış sayılıyor. Sanal ortamda, dijital ortamda ortaya çıkan gerçeklik bu. Oysa şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu adım atılıyor ama Özgür Özel'in fotoğrafı hatırlayınız. Önce indirilmişti Kılıçdaroğlu binaya gelmeden hemen önce. Sonrasında yine bizzat Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Özgür Özel'in fotoğrafı o genel merkez binası içerisindeki başkanların fotoğrafının olduğu o duvara bir kez daha asılmıştı. Söylediğim gibi sanal ortamda bu mücadelede devam ediyor. Birkaç başlığım daha var size aktaracağım. Onu müzik arasından sonra konuşalım. Bülent Kuşoğlu'nun dün T24'te Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajı konuşmuştuk size. Orada bir devlet aklı kavramından bahsediyordu. Ona dair enteresan tartışmalar var. Onu müzik arasından sonra gireceğim izninizle, ama İmamoğlu Murat Sabuncu'ya konuştu ve orada Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu değil ama MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de eleştirileri vardı. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, dahili bedhah olarak tanımlıyorum, kayyım olarak tanımlıyorum diyor ve Erdoğan'dan emir alıyor, her söylediğini koşa koşa yapıyor ifadesini kullandı. Kim? Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu. Orada dikkat çeken bir başka konu, bir başka başlıkta MHP liderine yönelik ifadeleriydi. Ki muhtemeldir ki bugünkü grup toplantısında saat 10.30'da MHP lideri İmamoğlu'na da yanıt verecektir. Verirse de beraber değerlendiririz orada. Diyor ki yani Bahçeli'yi normal şartlarda hedef almaz. Genel şartlara bak, normal hava ve yol koşulları diyorum ya size, ama siyaset öyle zamanlardan geçiyor ki artık kimin kiminle bir şekilde diyaloğa ya da polemiğe gireceğini kestirmek zor. Yüreği yeten dedi diyor İmamoğlu. Devletin hukukuna sahip çıkar, sözünden de sakınmaz ve geri adım atmaz. Bugün Türkiye'nin geleceğinin önünde duran tek engel var. Eğer bu engelden rahatsızlarsa ortaya çıksınlar ve bizim yıllardır yaptığımız gibi ellerini taşın altına koysunlar. Yok diyor, eğer cesaretleri ve güçleri yetmiyorsa milletin gündeminden çıksınlar. Milletimiz de partimiz de zaten gereğini yapacaktır. Ortaya karışık, ne olduğu belli olmayan ve hiçbir işe yaramayan sözlerin Türkiye'de demokrasiyi bitirme aşamasına gelmiş bir iktidar ortamında hiçbir anlamı yoktur diyor. Bu cümleler aslına bakılırsa tam olarak kimi ya da hangi partiyi hedef alıyor İmamoğlu'nun bu sözleri? MHP. Neden? Onu da hatırlayalım. Hafızamız güçlü. MHP lideri o butlan kararı açıklandıktan sonra ne demişti? Kılıçdaroğlu feragat etmeli ve başkanlığı yine Özgür Özel'e bırakmalıdır gibi bir ifade, çok net bir ifade kullanmış, net bir tavır almıştı aslında bakılırsa. İşte Ekrem İmamoğlu da diyor ki o zaman bu tavrın arkasında durun, o sözlerinizin arkasında durun ve bir şekilde bunun üzerinden konuşun ve özür dilerim, Bunu savunmaya da devam edin çağrısını tekrarlıyor. Bakalım bugün Sayın Devlet Bahçeli'den bu konuya dair bir açıklama gelecek mi ki Sayın Bahçeli partisinin içindeki tartışmalara dair çok fazla konuşmaz. Onu biliyoruz. MHP'nin böyle bir hattı var, böyle bir çizgisi var. Hatırlayınız, onun üzerinde il yönetimi görevden alındı. Çok sonrasında Sayın Bahçeli bu konuya dair, o da çok net olmayan, daha yuvarlak bir cümlelerle açıklamalarda bulunmuştu. Ama bakalım CHP'ye dair neler söyleyecek, onu da merakla bekliyoruz. Hadi bir araya gidelim, bir müzik arasına gidelim. Arkasından dediğim gibi o Kuşoğlu'nun ki Bülent Kuşoğlu'ndan bahsediyorum, Kılıçdaroğlu'na son derece yakın bir isim, onun kullandığı o devlet aklı ifadesi ne anlama geliyor? Hem bugünün siyaseti hem geçmiş dönem siyaset açısından ne ifade ediyor bizler için? Neyi hatırlatıyor? Şöyle bir hafıza tazelemesi yapacağız ama önce bir ara.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: alanlar ordunun kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel uzmanlık alanlarıdır. Neden biz bu askeri hastaneleri artık açmıyoruz? Mesela askeri hastanelerin kapatılmasının ordunun operasyonel hazırlığı üzerindeki etkileri bugüne kadar tespit edilmiş midir? Ya da askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik bugün için bir çalışma var mıdır? Ya da NATO ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerde askeri hastaneler neden korunmaktadır, neden çalışmaktadır? NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke neden Türkiye'dir diye de ben İlgezli'nin bu soru önergesine buradan bir destek vereyim. Doğrusu bu konuda gerekli adımların atılması çok önemli ama maalesef 2016 yılından beri askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçmesi konusunda net somut bir adım da atılmıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. Az önce müzik arasına gitmeden önce söylediğim gibi hani Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı olarak değerlendirilen ya da böyle nitelendirilen Bülent Kuşoğlu'nun o röportajı, emeğe saygı T24'ten Cansu Çamlıbel'in yaptığı, gerçekten de çok başarılı, dünden beri de medyada çokça konuşulan bir röportajdan bahsediyoruz. Orada Kuşoğlu Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos ve karmaşa bekliyor. Onun için de devlet aklı, bürokratik aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre gibi bir ifade kullandı. Bu ifadeler aslında bakılırsa dünden beri çok tartışıldı. Devlet aklı diyerek ne kastediyor, neyi anlatıyor Kuşoğlu? Bu çok konuşuldu. Kendisi şöyle tanımlıyor: devlet aklından ve ben devlette çalışanların, devlet bürokrasisinin aklını anlıyorum. Bunlar

ulaşabiliriz değil mi? Özgür Özel'in bir yanıtı vardı bu Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarına. Derin devlete kutsiyet atfediyorlar diyor ve bir tür monarşi tarif ediliyor. Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamalarda böyle bir tespiti oldu. Özgür Özel'in parlamento çatısı altında bunları konuşmayı da zul sayarım şeklinde de bir yorumu oldu. Onu da söyleyelim. Mesela Kuşoğlu'na bu devlet aklının detayları sorulduğu zaman hani Türkiye'de devlet aklı, derin devlet cümle sözcükleri, tanımlamaları böyle düşündüğümüz zaman çok böyle iyi şeylerle hatırlamıyoruz. Yakın geçmiş ya da uzak geçmişe de baktığımız zaman o yüzden de bir parça biraz korkutucu öyle tanımlayabiliriz. Siyaseten de olsa korkutucu tanımlamalar olarak bir müdahale mi siyasete ya da sosyal dokuya bir müdahale mi var endişesi de çokça var bu ülkenin yani DNA'sında var. Hepimizin vatandaşlarında DNA'sında da var. Bu soru da soruluyor Kuşoğlu'na ve diyor ki ne kadar temiz olduğunu bilmiyorum. Bir tane de devlet aklından bahsedilemez zaten ama tarihsel gelişimine bakılırsa Osmanlı'dan bugüne hep bir devlet aklı olmuştur şeklinde bir tanımlaması var. Hatta İttihat ve Terakki'ye kadar da götürdü bu işi. Bütün bu tanımlamaları İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı meşrutiyetinin ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun en önemli aktörlerinden biriydi açıklaması var. Ve Kuşoğlu diyor ki iddiaçılıkla ilgili olarak yani CHP dönüşmeden Türkiye dönüşemez diyorum. Son 2-3 yıla bakılırsa Trump'ın ikinci kez seçilmesini hatırlatıyor ve Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki tabloya gönderme yapıyor. Osmanlı'nın son döneminde 3 temel siyaset biçimi vardı. İslamcılık, batıcılık ve milliyetçilik. Başka siyasi çizgiler de vardı ama diyor ana akım bunlardı. İşte devlet aklı diyor İttihat Terakki'yi birleştirdi. Bir mücadeleye girişti. Sonra Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktı. Ben diyor ona benzer bir durum görüyorum bugün ifadesini kullanıyor. Hani şöyle bir bakınca işte Tom Barak'ın açıklamaları biliyorsunuz monarşiye olan göndermeleri, tartışmaları vesaire. Trump'ın ikinci kez seçilmesi sonrası Türkiye'de bu tip değişimler olabilir. Devlet aklı bu konuda devreye girmiş olabilir. Yorumları da hani şöyle söyleyebiliriz en azından zamanlama manidar. Özgür Özel'in buna tepkilerini zaten aktardım. CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun. Sözcü TV yayınına bağlandı tam da bu konuyla ilgili olarak ve tam benim söylediğimi aslında bakılırsa Tom Barak'la ilgili sözlerine benzer yorumlarda bulundu. Amerika'nın Özel'in ifadelerine benzer yorumlarda bulundu. Devlet aklı hukuk sistemini yok etmeye mi karar vermiş diye sordu. Devlet hukuk sistemidir, bu olsa olsa başka bir devlet aklıdır şeklinde de bir yorumu oldu. Tabii yani bu devlet aklı meselesi işte iç cepheyi güçlendirmek tartışmaları bunlar sık sık son dönem itibariyle siyaset içerisinde de tartışılıyor, konuşuluyor. Tekrar size hatırlatacağım. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü yaptığı konuşmalar arasındaki benzerliği de hafızanızın bir yerinde tutun istiyorum. Siyasete bakıldığı zaman hani devlet aklı neye karşılık geliyor? Hani devleti yöneten hükümetlerden, o günlük siyasi çekişmelerden ya da liderlerin bireysel kararlarından bağımsız olarak teknik tanımlaması bu. Devletin varlığını, bağımsızlığını ve bekasını korumayı merkeze alan bir stratejik düşünce olarak ele alınıyor. Ama mesela özellikle ülkemizdeki sol partilerin de buna bir itirazı var. Neden bahsediyoruz? Tabii ki AK Parti'nin 25 yıllık iktidar sürecine de bir gönderme yapılıyor ve o göndermeyle birlikte deniyor ki bütün bu tartışmalar eğer bir devlet aklı tartışması yapılacaksa Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti'den azade bir ya da ondan bağımsız şekilde bu geride kalan 25 yıl düşünüldüğünde bundan da bağımsız bir tartışma ya da tespit yapılamaz ifadesini kullanılıyor. Hatta Alper Taş, sol parti lideri, geçtiğimiz günlerde yine bir televizyon programına katılmıştı. Orada da dedi ki Türkiye'de Erdoğan'dan bağımsız bir devlet aklı var mıdır? Bunu düşünebiliyor musunuz? Şeklinde de bir soru yöneltti. Siz bu sorunun yanıtını nasıl veriyorsunuz? Bütün bu anlattıklarım ışığında merak ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bu devlet aklı meselesi bugünün konusu değil. Geçmiş dönem itibariyle de hani Özgür Özel ve CHP'yi konuşuyoruz burada. Bu perspektiften bu özne de dikkate alındığında geçmiş dönemde de çok uzun bir geçmişten bahsetmiyorum. Yine gündeme geldi.

0: Yine önceki yıllardan bahsediyorum, yakın zamanda derin devlete dair farklı odaklardan söz etmişti Özgür Özel ve bu odakların bir şekilde CHP'yi hedef aldığı yönünde iddiaları vardı. Hatta tam ifadesini aktarayım size Özgür Özel'in. Devletin belli unsurlarının kayıt dışı, hukuk dışı iş ve işlemlere giriştiği noktada derin devlet vardır. Gladyosuyla ya da başka bir şeyle hükümete karşı bir şey yapar. 70'leri hatırlattı. 70'lerde Ecevit hükümetlerine karşı bütün bunları yaşamıştık dedi. 90'larda benzer olayları yaşamıştık dedi. Bu Gladio NATO tartışmaları ışığında bunları kastediyor ki hatırlayınız o gizli kontrol gerilla yapılanmaları ülkede yaşananlar değil mi? Özellikle 80 darbesine giden süreçte ya da 90'lardaki o kaotik ortamları hatırlayabilen dinleyicilerimiz açısından söylüyorum bunları. Ortada bu gerçeklik var. Özgür Özel de ya yakın bir dönem itibariyle bunları hatırlatmıştı. Ki şöyle söyleyebilirim. Ecevit, Bülent Ecevit NATO destekli o Gladio yapılanmasını 1970'li yıllarda daha 1970'li yıllarda deşifre edip bunları paylaşan, bunları anlatan siyasetçilerden bir tanesiydi. O yüzden söyledim konuya girer az önce özellikle sol partilerden bu konuya itirazlar var dediğim gibi onu söyleyeyim. Bu arada hani Ecevit ne demişti? O sürece dair ne anlatmıştı? Aklınızın bir kenarında olsun bir öneri, o da öneri olarak aklınızın bir kenarında dursun. Mehmet Ali Birand'a bir röportaj vermişti. YouTube'da da bulabilirsiniz. 32. gün programında Ecevit o yapılanmayla, o Gladio yapılanmasıyla ilgili olan tespitlerini bir anda anlatmıştı. YouTube'dan çok kolayca, kolaylıkla bulabilirsiniz bahsettiğim o röportajı. Tavsiye de ederim aslına bakılırsa. Hani özellikle yakın 70'leri de sayarsak o tarihten bugüne kadar neler yaşandı, ne oldu, ne bitti? Ecevit gibi bir isminde bu konudaki tespitleri zaten hani hedefinde de olan, yani Gladio'nun o yapılanmanın hedefinde de olan bir siyasetçiydi. Neler söylediğini, neler anlattığını da hatırlamak isteyen dinleyicilerimiz YouTube'dan bulabilirler o röportajı. Birand, Ecevit ve Gladio yazarsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Peki bir yandan da süreye de bakıyorum. Sonsuz değil zamanımız. Birkaç başlığım daha var size aktaracağım. CHP'yi konuştuk ama İBB davası devam ediyor bu arada. 41. celsesi. 42. düzeltiyorum. Dün görüldü, bugün de devam ediyor 43. celsesi. İlginç tartışmalarla birlikte gündeme geliyor. Dün zaten hani bayram tatili vardı. 10 günlük aradan sonra o davaya da devam edildi. Duruşmada daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir isim Vedat Şahin savunma yaptı ve ilginç bir iddiası var. Daha önce de biz bunun örneklerini gördük. Etkin pişmanlık ifadesini baskı ve yönlendirme altında verdiğini iddia etti. Suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte bir şirket, Vesa Evans adlı bir şirketin sahibi bu kişi. Süreç boyunca kendisine ve ailesine yönelik baskı hissettiğini söyledi. Özellikle eşinin tutuklanacağı yönünde tehditlerle karşı karşıya kaldığı yönünde de bir iddiası var ve bu nedenle dedi ben verdiğim o etkin pişmanlık ifadesini geri çekiyorum. Ne kamuyu zararı uğrattım ne de suçtan kaynaklanan mal varlığı akladım. Hakkımdaki iddialar etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin sonradan değiştirdikleri beyanlara dayanıyor şeklinde de bir açıklaması oldu. Şöyle o kadar detaylı 2008'den bugüne kadar gelen süreci anlattı. Hatta şöyle iddiaları var, onu da söyleyelim. Kendisini ziyaret eden bazı kişilerin işte şunları söylemezsen dışarı çıkamazsın dediğini de öne sürdü. Hatta işte bazı avukatların eşinin de tutuklanabileceği yönünde de ifadeler, kendisine karşı böyle ifadeler kullandığını söyledi. Savcılık ifadesinde yer alan bazı bölümlerin ise kendi beyanlarını yansıtmadığı yönünde de bir savunma yaptı. Dediğim gibi hani İBB davası işte gün be gün devam ediyor. Orada gazeteci arkadaşlarımız oldukça zor şartlarda işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bütün detayları, bütün bilgileri aktarmaya çaba gösteriyorlar. Biraz da dikkatlerden kaçıyor. ortaya çıkan tablo da bu. Hani o dikkatlerden kaçmasın diye o konuya dair gelişmeler sizlerle de paylaşmak istedim. Hüseyin Ersöz'ün bu arada avukat bir sosyal medya paylaşımı vardı. Onu da hatırlatalım izninizle. Hazır İBB soruşturması demişken, İBB davası demişken, geçen hafta bir trafik kazası geçirdi davadan çıkışta, dönüşte ve gerçekten hani arabasının fotoğrafını görseniz hani pert denilebilir, öyle tanımlanabilir ama kendisinde bir sorun yok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim burada. O da şuna itiraz ediyor. Bu davanın hani neden şehir merkezinde görülmediğine dair bir itirazı var. Adil yargılama süreçlerinin etkilendiği, yani ceza infaz kurumunun içerisinde kurulmuş bir mahkeme salonunun adil yargılama süreçlerini etkilediği yönünde bir beyanı, bir açıklaması var. Sadece o değil tabii. İşte ailelerin şehir merkezinden 90 kilometre neredeyse, değil mi, uzaklıktaki bir mahkeme salonuna her gün, haftada 4 gün ailelerini, oradaki tutuklu olarak yargılananları görebilme adına her gün o yolu kat ettiklerini söyledi. İşte yemek şartları, sıcak bir yemeğe ulaşma şartlarının ne kadar zor olduğundan bahsetti. O açıklamasında dahası işte can güvenliğinden bahsetti. Bu konudaki sorunları aktardı. Ben de bir şekilde onu sizlere aktarmak istedim. Bu kadar başlığı konuşuyoruz, bu kadar detayı konuşuyoruz. Yani İBB, işte İBB davası vesaire. Ben bayram özel programında, hazırladığım özel programda Yerebatan Sarnıcı'nın tarihini anlatmıştım. Diyeceksiniz ki güçlü, şimdi siyaset konuşuyordun, davalardan bahsediyordun, nereden geldin Yerebatan Sarnıcı'na diye. Biliyorsunuz bir çekişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında İstanbul'daki pek çok tarihi varlık, işte Galata Kulesi'nden tutun da Yerebatan Sarnıcı'na kadar pek çok tarihi değer, tarihi eserle ilgili olarak kim yönetecek, işte kim bir şekilde kimin üzerine bunlar kayıtlı olacak mücadelesi yaşanıyor. Şimdi bugün itibariyle de ki Ekrem İmamoğlu döneminde de ben de bizzat gidip görmüştüm. Gerçekten de hani restore edildi ve gerçekten çok şık bir yer haline geldi. Ki o bayram programında da çok detaylı şekilde de ben anlattım. Hem tarihini hem bugününü anlattım Yerebatan Sarnıcı'nın. Şimdi bugün itibariyle Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıyor. Nereye veriliyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne. Hatta şöyle söyleyeyim, mahkeme kararına da bakıyorum, tahliye kararına. Bugün saat 10 itibariyle, yaklaşık 5 dakika sonra İBB tarafından boşaltılacak Yerebatan Sarnıcı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilecek. Şunu sadece söylemek istiyorum. Hani işte bütün bu tartışmalar olur biter, bu siyasi mücadeleler olur biter ama hani Yerebatan Sarnıcı dediğiniz yer üzerinden bir siyasi tartışma, neresinden bakılırsa bakılsın, böyle mi değil mi? Siz, niyet okumanın anlamı yok ama hani bütün bunların neden yapıldığı, nasıl yapıldığını da az çok biliyoruz artık. Neden bahsederiz her zaman burada? Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve görüyoruz da yani milattan sonra 532 yılında yapılmış bir 1500 yıllık bir eserden bahsediyoruz. Bir 336 sütunun ayrı ayrı hikayesi var hepsinin. Sarnıcı'nın aslında en enteresan yanı, neden bunları söylüyorum, ona da geleceğim izninizle, birkaç dakikanızı alacağım. Hiçbir sütun Yerebatan Sarnıcı'nda birbirinin aynısı değil, ikisi değil. Çünkü İmparator, Bizans İmparatoru Justinianus bu sarnıcı yaparken imparatorluğunun, Bizans İmparatorluğu'nun dört bir yanından, farklı yanların, farklı yerlerindeki antik şehirlerden, tapınaklardan eserler, sütunlar getirmiş. Efes'ten, Bergama'dan gelen sütun başlarından bahsediyorum. Şöyle tanımlıyor tarihçiler Yerebatan Sarnıcı'nı ya da Yerebatan Sarayı'nı, değil mi? Öyle biz de tanımlıyoruz. Dünyanın en büyük ve en eski geri dönüşüm projelerinden birisi olarak tanımlıyor. Şimdi 1500 yıllık bir eser, 1500 yıllık bir değerden bahsediyoruz. Bugün aslında bakılırsa hani kim işletecek, kim bunun yönetimini devralacak tartışmalarıyla hatırlıyor olmak, doğrusu bir vatandaş olarak, bir İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak çok da hoşuma gitmiyor. Bunu da paylaşmak istedim. Yani 1500 yıllık bir değerin siyasi hesaplar üzerinden bir şekilde böyle tartışılıyor, böyle gündeme geliyor olması da hani ne kadar Kabul edilebilir, böyle tanımlayalım herhalde. Onun yanıtını da siz verin. Birkaç başlığı hızlıca son 3 dakikam sizlere aktarayım. Yıldız Holding önünde bir çağrısı vardı. Maden işçilerinin, Doruk madencilik işçilerinden bahsediyorum. Beypazarı'nda dün Ankara'ya yürümek istediler. Beypazarı'nda durduruldular. Ve polisin gerçekten hani her arabayı, neredeyse Ankara'ya giren her aracı aradıklarına da tanıklık et, daha doğrusu paylaşımlardan gelen haberlerden bunu öğrendik. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı temsilcileriyle sonrasında Doruk madencilik işçileri görüştüler, Bağımsız Maden İş Sendikası aracılığıyla. Maden İş'ten de, Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan da bir açıklama var. Hala maaşlarının, o biliyorsunuz Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'nın da garantörlüğünde bir anlaşma, daha doğrusu bir uzlaşıya varılmıştı. O uzlaşıya rağmen hala paralarının ödenmediği söyleniyor. Yıldız Holding, Yıldızlar Holding düzeltiyorum. Önce ödendi dedi bütün alacaklar, sonrasında paramız yok, ödeyemiyoruz dediler vesaire. Bütün bu tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Ben 3 bakanlığın işçilere verdiği sözü, garantörlüğü dikkate alırım. Başka da bir şeyi dikkate almam. Dün o yapılan görüşmelerden sonra 4 Haziran Perşembe saat 12'de yine holding önünde, Yıldızlar Holding önünde bulunma çağrısı yaptı. Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan gelen açıklamada bu yönde bir bilgi, bir detay da var. Yani işçiler hala hak ettiklerini alamadılar. Sadece hak ettikleri değil, paradan bahsetmiyorum. Biliyorsunuz güvenli çalışma koşullarının sağlanması yönünde bir talepleri var. TMSF'ye devir son öncesinde işten çıkarılan arkadaşlarının işe alınması talepleri var. Bunları da unutmadık. Dün de Özel Öğretmenler Sendikası'nın, biliyorsunuz, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir eylemi vardı. Özellikle 1611 mülakat mağduru öğretmenin işe alınmasına dair buna dikkat çekmek için bir eylemde bulundular. Hükümetin bu konuda verilen sözleri, ki 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biliyorsunuz AK Parti'nin böyle bir vaadi de vardı, mülakat kaldırılacak şeklinde, oldu mu? Olmadı. Peki dün öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi. Fikri Takip bir bakanlığın engelleyici konumunu sürdürdüğü yönünde bir iddiaları var. Ve dediler ki işte Doruk madencilik işçileri ayın 4'ünde Yıldızlar Holding'in önünde olacaklar. 7 Haziran'a kadar da eğer, dedi öğretmenler, bize bir dönüş olmazsa, bu 1611 mülakat mağduru öğretmenle ilgili bir geri dönüş olmazsa 14 Haziran'da eyleme çıkacağız şeklinde de bir açıklamaları oldu. Ben de bu detayı, bu ayrıntıyı da aktarayım. Son bir bilgi, Esra Işık Milas'ta, biliyorsunuz Akbelen ormanı çevresindeki o gösteriler sonrasında tutuklanmıştı. Yurt dışı yasağı kaldırıldı. Yargılaması devam ediyor. 22 Haziran'a ertelendi davası diyelim ve haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. Arkasından ben yine buradayım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 27 şehirde operasyon yapıldı. 89 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 700'ün üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Myanmar'da meydana gelen patlamada ölü sayısının 55'e çıktığı bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, İstanbul merkezi 27 il ve Nevşehir merkezi 28 ilde düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları hakkında açıklama yaptı. İki il merkezi operasyonlarda toplam 70 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 89 şüpheli yakalandı. CHP'de 700'ün üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından CHP'de olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasında 700 aşkın delege imza verdi. Olağanüstü kurultay için imza toplama işleminin yarın da devam edeceği belirtildi. Ayancık açıklarında şüpheli cisim bulundu. Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Vatandaşlarla çevrede bulunan kişiler bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Dış gündemle devam edelim. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Myanmar'da meydana gelen patlamada ölü sayısının 55'e çıktığı bildirildi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın Şan eyaletine bağlı Nam Kan bölgesinde dün sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel kurtarma ekipleri patlamada en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'ten fazla kişinin yaralandığını açıklarken ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği bildirildi. ABD'de silahlı saldırı olayı yaşandı. ABD'nin Iowa eyaletinde aile içi anlaşmazlık sonucu yaşandığı değerlendirilen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada 52 yaşındaki saldırganın nehrin kenarında hayatına son verdiği belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimize devam edelim. Benzin ve motorine zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak. Motorine 3 lira 93 kuruş, benzine ise 1 lira 88 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti.
2: Spor.
1: A milli takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek hazırlık sürecine galibiyetle başladı. Türkiye, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızı ekip bu karşılaşma için ABD'ye hareket ederek çalışmalarını Florida'da sürdürdü.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Metehan Gülen aktaracak.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin Ankara batı kesimlerinin yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük kentimizde hava durumuna bakarsak, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Ankara kuzeyleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, İzmir parçalı azbuklu 32 derece.
1: Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgenle Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hemen WhatsApp hattımı hatırlatalım. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0505 171 66 56. Görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ve geliyor övgülerinizi de bekliyoruz. Bunlar bizim için de itici güç oluyor, onu da söyleyeyim. Hakan Bey, mesajınızı aldım. Onunla ilgili bir şey de söyleyeceğim şimdi. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Sadece anlatılmıyor. Çalınmayanları anlatmıyoruz. Çalınmayanları da müzik olarak söylüyorum elbette. Çalınmayanları da çalmaya, paylaşmaya çaba gösteriyoruz. Ben hep söylüyorum bunu. Çalışırken dinlediğim ki oldukça uzun saatler onlar, müzikleri sizlerle paylaşıyorum. Aralarından seçerek tabii paylaşıyorum. Hakan Bey de diyor ki radyo hit çalan kaç radyo vardır ki ülkede? Söylediğim gibi sadece anlatılmayanları anlatmıyoruz. Çalınmayanları da çalıyoruz. Merak etmeyin, 90'lara çevirmeyeceğim, 90'ların programlarına çevirmeyeceğim. Hani varsa bir isteğiniz gönderin şeklindeki bir talebim olmayacak sizden, ama dediğim gibi ben çalışırken dinlediğim şarkıları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar da onlardan bazıları. Şimdi az önce haber bülteninde o dikkatimi çekti. Sevgili Serkan Başdımar bir yasa dışı bahis operasyonundan bahsetti. Zannediyorum, hatırladığım kadarıyla 100'e yakın gözaltı kararı da var. Benim dikkatimi çeken bir operasyon hafta sonu itibariyle gerçekleşti. Orada şaşırtan bir tablo. Şimdi Selçuk Sport isimli bir siteden bahsediyoruz. Yasa dışı kaçak maç yayını yapan bir site. Sitenin sahibi de Denizli'de gözaltına alındı. Ki siteye giriş yapan kullanıcıların ayrıca yasa dışı bahis sitelerine de yönlendirildiği ya da teşvik edici paylaşımlarla karşılaştığı tespiti sonrasında bu yönde bir operasyon yapıldığını ve söz konusu sitenin de Selçuk Sports'un da sahibinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Bu operasyonda benim en dikkatimi çeken konu şu: hani son dönemde gerçekten yasa dışı bahis operasyonlarına tanıklık ediyoruz. Dönem dönem eleştirdiğimiz konular da oluyor. Federasyonu da eleştiriyoruz. Operasyonların kapsamına dair tartışmalarda, değil mi? Bunları yapıyoruz beraber, ama yani böylesine bir boş vermiştik, böylesine bir rahatlık, operasyonların bu yoğun yapıldığı bir dönemde hani o kişi kendi adını taşıyan bir yasa dışı iş yapan bir internet sitesi kuruyor. Bulunduğu yer yurt dışı diye düşünüyorsunuz ki genel olarak bu tip sitelerin yurt dışından yönetildiğini düşünürüz. Yakalandığı yer Denizli. Hani böylesine büyük bir anormal, bir garip, boş vermiştik, bana bir şey olmaz, ne olacak ki yaklaşımına, hani son yıllarda bir operasyonlara baktığım zaman hiç böylesine bir tabloyla da karşı karşıya kalmamıştım. Hani onu hatırlatmak, ona dikkat çekmek istedim. Şimdi geçelim diğer başlıklara. Ekonomiyi konuşacağız. Bütün bu toz duman arasında ekonomiye dair başlıkları maalesef kendi gerçekliğimizi, var olan gerçekliğimizi konuşamıyoruz. Şimdi ayın 5'inde Cuma günü, değil mi? Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini de paylaşacak. Yavaş yavaş da işte emekli maaşları vesaire, bunlar da netleşmeye, oradaki düzenlemelerde, enflasyon kaybına dair düzenlemelerde netleşmeye başlayacak. Ama oraya gelmeden önce şu meclisin gündemindeki açılım sürecine dair, daha doğrusu silah bırakan terör örgütü üyelerinin durumu ne olacak? Buna dair tartışmalar gündemde. Konjonktürel olarak ben bu konuya dair yeni adımların gelebileceği yönünde, somut adımların atılabileceği yönünde bir en azından meclis gündemine gelir. Yasalaşır mı, yasalaşmaz mı onu bilmiyorum, ama konjonktürün buna uygun olduğunu düşünüyorum. Yine de özellikle iktidar kanadı seçimlere yaklaşılan dönem içerisinde, eğer gerçekten konuşulduğu gibi bir 2026 yılı içerisinde bir seçim olacak mı olmayacak mı, bu konuşuluyor tabii. Eğer yaklaştıysa seçim olabilir, onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Şöyle söyleyeyim, hükümete yakın olduğunu bildiğimiz Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir haber. Enteresan ayrıntılar, enteresan detaylar var. Terörsüz Türkiye sürecinin o yasal çerçeve hazırlıklarının hızlandığını belirtiyor editör arkadaşlarımız, oradaki Türkiye Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız. Tabii DEM Parti'nin zaten bu konuda beklentileri var. Dün onları aktarmıştım. Eş başkanlar bu konuda konuşmuşlardı. Güvenlik bürokrasisi deniyor haberde. Bayram öncesi İmralı ve Kandil hattında görüşmeler yürüttüğü yönünde bir detay, bir ayrıntı. Yine terör örgütünün bu süreçte bir yol haritası ve takvim sunduğu yönünde bir bilgi, bahsettiğim gibi Türkiye gazetesinin haberinde yer alan ayrıntılar, hatta 8-9 maddelik bir çerçeve yasanın meclis başkanlığına yakın bir zaman içerisinde sunulması da bekleniyor. Neler var bunun içerisinde, neler olacağı iddia ediliyor. Mesela silah bırakan terör örgütü mensuplarının hangi hukuki statüye tabi olacağı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl işleyeceği de yine, ya da düzenlemeden kimlerin ne şekilde yararlanacağı da bahsettiğimiz, bu daha doğrusu Türkiye gazetesinin bahsettiği 8-9 maddelik çerçeve yasa içerisinde yer alacak. Tabii suça karışanlar, karışmayanlar, burada bir ayrım yapılması herhalde en çok zorlanılacak konu, ya da kamuoyunun daha doğrusu sizlerin, bizlerin en zor ikna edileceği ayrıntı noktada bu olacak. Yasadan yararlanmak isteyenlere de yaklaşık bir yıllık süre tanınması bekleniyor deniyor Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Yönetici kadro, örgütün, terör örgütünün yönetici kadrosu, onunla ilgili tablo ne? Mesela ilginç detaylar, 8-10 bin örgüt mensubuyla 200 civarında yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edeceği yönünde bir bilgiye ulaşmış gazeteci arkadaşlarımız. İlk aşamada Türkiye'ye dönüşlerin örgüt üyesi olmakla birlikte herhangi bir suça karışmamış kişilerle sınırlı olabileceği değerlendiriliyor deniyor. İşte bu ayrım nasıl yapılacak? DEM Parti'nin gündeme getirdiği bir siyaset yapma engellerinin kaldırılmasına ilişkin talepler var. O talepler AK Parti'de karşılık bulabiliyor mu? Yine deniyor ki hayır, AK Parti'de buna dair bir karşılık yok. Yine AK Parti kaynaklarına gönderme yapılıyor haberde. Türkiye'ye gelecek olan kişilere belirli süre adli kontrol uygulanması ve 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi de söz konusu yasal düzenlemenin içerisinde yer alan ayrıntılardan birkaçı. Hani ben dediğim gibi hükümete yakın bir yayın organı olduğu için Türkiye Gazetesi, oradaki bu ayrıntı benim dikkatimi çekti ve sizlerle de paylaşmak istedim. Daha fazla ayrıntı da var ama hani tırnak içerisinde doğmamış çocuğa don biçmek, ya da şöyle söyleyebiliriz, konjonktür kullanıyor. O konjonktür içerisinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız, bunu da hep beraber göreceğiz. Ve biz dönelim o program bölümün başında, ikinci bölümün başında söylediğim kendi gerçekliğimize. Nedir o? Enflasyon. İstanbul Ticaret Odası malumunuz her ay düzenli olarak İstanbul'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlatan verileri bizlerle paylaşır. Mayıs ayında İstanbul'un aylık enflasyonunun %1,53 olduğunu hesaplamış İstanbul Ticaret Odası. Yıllık enflasyona bakıldığı zaman hedeflerin üzerinde, %36,77 olarak hesaplandığını yine görüyoruz. Fiyat endeksi, tüketici fiyat indeksine bakıldığı zaman da lokanta ve oteller harcama grubunda, yani 3 katı neredeyse, yani aylık enflasyonun 3 katı. Mayıs ayı enflasyonu 1,53'tü. %4,14'lük bir artıştan bahsediyoruz. Özellikle lokanta ve oteller harcama grubunda bu dikkat çekici. Yani hep o gıda enflasyonuna biz burada vurgu yapıyoruz, biliyorsunuz. O gıda enflasyonuyla bir türlü baş edemiyoruz. Bir türlü o dünyadaki sıralamamızdan, o ilk 4'teki sıralamadan uzaklaşamıyoruz bir türlü. İşte bu da aslına bakılırsa bunu gösteriyor. Bakın Mayıs ayında %1,53'lük ortalama enflasyon tespiti yapılıyor İstanbul Ticaret Odası tarafından, ama mesela konut harcamaları, en önemli harcamalarımız, konut harcamalarındaki artış %3 düzeyinde. Yine giyim harcamaları %1,84 düzeyinde. Bunların tamamı aylık ortalama enflasyonun üzerinde. Bunu görüyoruz. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Hep söylüyorum. Yani toplumun gelir seviyesi açısından, gelir düzeyi açısından bakıldığı zaman farklı kesimleri bu enflasyon belasıyla farklı şekilde mücadele ediyor, ya da hepimizin enflasyon anlayışı da fazla ve farklı, düzeltiyorum. Söylediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu 5 Haziran'da açıklayacak Mayıs 2026 verilerini, hani o detayı da, o ayrıntıyı da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bir de şu var, Türk İş Mayıs ayı araştırması, 4 kişilik bir aile, 28 bin lira, bunu her fırsatta bu gerçeği, bu gerçekte yüz yüze kalmak mecburiyetindeyiz. Asgari ücret 28 bin lira. Asgari ücrete komşu 30-35 bin lira alanların oranı da %50'ler, %60'lar düzeyinde. Bu bilgi kenarda dursun. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Ha şu var, seçimler tartışılıyor, seçimler konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 30 bin liranın üzerine çıkabileceği yönünde bilgiler, yorumlar Ankara'dan işte bahsettiğimiz o yayın organlarına bir şekilde yansıyor. Hani seçimlerin hemen öncesinde emekliye göz kırpacak gibi görünüyor hükümet. Tablo bu. Bu gerçekliği aklınızın bir kenarında tutun. Ama Türk İş diyor ki bu rakamlar ortadayken 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35.174 liraya yükselmiş durumda. Peki yine yoksulluk sınırına bakarsak bu aç kalmamak için gerekli olan para. Aç kalmamak için 35 bin liraya ihtiyacımız olduğunu söylüyor Türk İş. Peki yaşamak için yoksulluk sınırında yaşamak için ne kadara ihtiyacımız var? 114.576 liraya ihtiyacımız var. Bunların tamamı 4 kişilik bir aile için. Bekarsınız, çalışıyorsunuz ve ayda ne kadara ihtiyacınız var? 45.488 liraya ihtiyacınız var. Onu söyleyelim. Az önce aktarmıştım. İstanbul Ticaret Odası aylık Mayıs ayı için %1,53'lük bir enflasyon hesaplaması yapmıştı. Türk İş de diyor ki mutfak enflasyonu aylık 1,70. 12 aya bakıldığı zaman İstanbul Ticaret Odası %36 diyor. Türk İş'e bakıyoruz %40,18'e çok daha üzerinde. O aradaki 4 puanlık fark biliyorsunuz benden daha iyi biliyorsunuz, hepimizden daha iyi biliyorsunuz. Pek çok ülkenin yıllık enflasyonunun üzerinde bir rakam %4'lük. İTO'nun yıllık enflasyon hesabıyla Türk İş'in yıllık hesabı arasındaki o 4 puanlık fark pek çok ülke açısından bakıldığı zaman yıllık enflasyona karşılık geliyor. Peki ilk bölümün sonunda Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesini anlatmıştım size. Şimdi bekliyorlar, verilen sözler tutulacak mı tutulmayacak mı diye. Büyüme rakamları açıklandı. Neden bu konuya girdim? Çünkü büyüme rakamlarına bakılınca %2,5'luk bir büyüme ilk çeyrek. Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Peki çalışanlar, emekçiler mesela bu büyümeden gerektiği kadar pay alabiliyorlar mı? Bir kere şunu söyleyelim. Sanayi sektörüne bakıldığı zaman şöyle söyleyeyim, binde sekizlik bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Yani aslına bakılırsa üretici, emekçi bu büyümeden, %2,5 büyümeden bir şekilde pay alabiliyorlar mı? Siz karar verin. Bu daralma neyin karşılığı? Bu daralma aynı zamanda işsizlik demek. Bu daralma aynı zamanda ücretlerdeki düşüş anlamına geliyor. Bunu aklımızın bir kenarında tutalım. Evet, %2,5 büyüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek bu konuda ki son 40 çeyrektir yanlış hatırlamıyorsam ülke ekonomisinin büyüdüğü detayından bahsetti. Peki biz bu zenginleşmeden, bu büyümeden yeterince pay alıyor muyuz? İşte dediğim gibi bakınız, sanayi binde 8 oranında daralmış durumda. Peki sadece bu mu? Hayır, değil. Fatura, ulaşım gibi hizmetlerin payı bütçede, çalışanların bütçesinde %51'in üzerine çıkmış durumda. %51,3'ün üzerine çıkmış durumda. İşte kastettiğim de tam olarak bu. Tam olarak bu. Şöyle bir bakınca iş gücü ödemelerinin, örneğin bu zenginleşmeden pay alabiliyor muyuz sorusunu gündeme getirdim ya, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı sürekli geriliyor. İş gücü ödemelerine bakıldığı zaman yıl sonunda, geçen yılın sonunda %33,7'ye kadar gerilemişti. İşte gerçeğimiz bu. Bunun aslına bakılırsa bu zenginleşmeyle, ekonomideki bu büyümeyle birlikte bunun da artması beklenir. Peki bu oluyor mu? Olduğunu da söylemenin imkanı yok. Peki para nereye gidiyor? Para nereye gidiyor? Ben yanıtını vermeyeyim. Ozan Bingöl, vergi uzmanı, Sözcü gazetesindeki köşesinde şu başlığı atmış. Dikkatimi çekti bugünkü yazısında. Durmak yok, faize devam başlığını atmış. Neden bu başlığı seçmiş biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Şöyle diyor: son yıllarda bütçeden çok yüksek faiz ödemeleri yapılıyor. Merkezi yönetim bütçesinden yeni hükümet sistemine geçtiğimiz o 2018 yılında 73,9 milyar lira faiz ödemesi yapılmıştı deniyor. diyor Ozan Bingöl. 2026 için öngörülen faiz harcaması ne kadar biliyor musunuz? 2 trilyon 741 milyar lira. Yani şu anlama geliyor bu. Başkanlık sistemine geçtikten sonra, Türk tipi başkanlık sistemine geçtikten sonra, yani 2018 yılına göre faiz ödemelerindeki artış %3606'ya kadar yükselmiş durumda. Peki bu dönemde örneğin, yani 2018 Ocak 2026 Ocak döneminde TÜFE'deki artış ne oldu? Bunun üçte biri, %1013 artış, %1013, evet, artış bu yönde. Yani şu, TÜFE artışını kat be kat sollayan bir reel faiz yükünden bahsediyoruz ve bu reel faiz yükünü kim ödüyor? Evet, yanıt sizde, biz ödüyoruz bir şekilde. Her 100 liralık verginin 20 lirasının faize gittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız ama zaten bize denmemiş miydi? Yani faiz sebep, enflasyon sonuç. Biz hem yüksek faiz hem yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Peki ne olacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Bakın, sadece Ocak'ta 456 milyar, Şubat'ta 183 milyar, Mart'ta 235 milyar, Nisan'da 257 milyar liralık faiz ödemesi yaptığımızı görüyoruz. Toplamda 1 trilyon 133 milyar liralık faiz ödemesi yaptık. Bu sürdürülebilir bir durum mu? Ama maalesef geldiğimiz nokta itibariyle paradan para kazanma artık üretimden çok daha değerli bir noktaya gelmiş durumda. Tablo bu, gerçekliğimiz bu. Bir haberim daha var elimde ama müzik arasına, hadi onu da vereyim, arkasından müzik arasına gideceğim. Nedir o? Emek Araştırmaları Derneği Türkiye'de iş teftişi başlıklı bir çalışma hazırlamış. Çok detayına girmeyeceğim. Hani sürekli olarak biz hep şunu söylüyorum. Enflasyondaki artış, yani rakam fiyatlardaki artış sadece marketteki, pazardaki, manavdaki artışlar değil. Yaşam kalitemiz de etkileniyor bundan. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne kullanıyoruz? Bundan da artık emin değiliz. Yediğimiz yoğurt, yoğurt mu? Yediğimiz peynir, peynir mi sorusunu herhalde hepimiz soruyoruz birbirimize, değil mi? Yani böyle bir gerçeklik, böyle bir gerçekliğimiz var. Tabii burada önemli olan denetim, değil mi? Sonuçta kamu adına görevli olan kişiler var, görevlendirilmiş kişiler var, kurumlar var. Bu kurumların denetim yapması gerekiyor. Mevcut ortamda bizim sağlığımızı düşünmeleri gerekiyor. Peki mesela sadece tabii bu anlam söylediğim bu denetlemeler gıda üzerinden değil. Mesela işte iş güvenliği, iş ve işçi güvenliği konusundaki denetimlerde aynı şekilde aynı sorunlar yaşanıyor ve biz bir şekilde bu güvencesiz ortamlarda da çalışmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü denetim sorunu var. Bakın, diyor ki Emek Araştırmaları Derneği, Türkiye'de enteresan karşılaştırmalar yapmışlar. Türkiye'de görev yapan bekçi sayısı iş müfettişlerinin sayısının yaklaşık 34 katı. Yine 2024 verileri üzerinden bu bilgiler hazırlanmış elbette. Türkiye'de 2 milyonu aşkın iş yeri var ve bu 2 milyon iş yerinin %99'u işin yürütümü yönünden herhangi bir denetime tabi tutulmamış. Tablo bu. Peki mesela dünya ile karşılaştırıldığı zaman ne durumdayız? Hadi bir de ona bakalım. Türkiye iş müfettişi sayısında dünyada son sıralarda, mesela Togo ve Arjantin gibi ülkelerle o son sıraları da paylaştığını biz öğreniyoruz. Her 100 bin kişiye, Uluslararası Çalışma Örgütü verileri diyor ki bize, hep bu iş güvenliğini neredeyse her programda bunları konuşuyoruz, değil mi? Yani sadece gıda denetim meselesi değil, o gıdaların üretildiği fabrikaların denetimi, işte maden ocaklarının denetimi, diğer üretim yapılan MESEM'leri konuşuyoruz. Neredeyse her programda anlatmaya çaba gösteriyoruz. Anlaşılıyor mu? Kastettiğim sizler değilsiniz tabii. Sesimizi duyurabiliyor muyuz? Duyulması gereken kişilere Allah bilir, onu göreceğiz. Uluslararası çalışma verileri, ILO'ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre Türkiye müfettiş sayısı bakımından dünya genelinde %20'lik dilimde bulunuyor. Yani her 100 bin çalışana 2.8 iş müfettişi düşüyor. Mesela Almanya'daki rakam her 100 bin çalışana 14,4. Bulgaristan komşumuz, hemen şu yan taraf, yine her 100 çalışana 14,1 müfettiş düşüyor. Tablo bu. Tabii iş yerlerinin %99'unun denetlenmediği gerçeği var. Bir örnek verilmiş o raporda. İzninizle onu da aktarıp öyle müzik arasına gideceğim. Bir Soma hatırlatması yapılıyor. Yani Çalışma Bakanlığı'nın proaktif teftiş stratejisi kapsamında uyguladığı haberli teftiş yöntemi. Böyle bir yöntem var. Haberli teftiş yöntemi. Biz hani okullarda hatırlardık, ben işte ortaokulda, lisede müfettişler gelirdi. Öğretmenlerimizin işte hangi saatte geleceği gelmeyeceği az çok belliydi. Öğretmenlerimizin ve bizlerin tabii o müfettiş ziyaretlerinde ne kadar tedirgin, gergin olduğumuzu da hatırlardım. Ama bakın, patronlar açısından böyle bir sorun yok. Ne zaman gelecekleri ve neye bakacakları belliymiş zaten. Bu haberli teftiş eleştirisi zaten bu yüzden gündemde. Habersiz denetimlerin yerini alan bu yöntemin işverenlere eksikleri gizleme imkanı taşıdığı savunuluyor. Hazırlanan raporda Soma örneği, bunu da veriyorum işte, onu da söyleyeyim. Meclis Araştırma Komisyonu tutanaklarına hatırlatılıyor raporda. Faciadan kurtulan bir işçinin ifadeleri. Onu söylüyorum, bunu aktarıyorum size. Soma'dan kurtulabilen 301 madencimizi de anıyoruz tabii burada. Müfettişler diyor o işçi, Soma'dan kurtulabilen işçilerden bir tanesi. Müfettişlerin geleceğine yakın 15 gün önceden haberimiz oluyordu. Birinci bandın arkasında benim ustalarım makineyi gömdüler. Neden? Müfettişler gelecek şeklinde ifadeleri olmuştu. Yani sorunlu, sıkıntılı cihazları ortadan kaldırma, iyiymiş, çalışıyormuş gibi görünen makineleri ya da sistemi öne çıkarma gibi bir tablo, bir gerçeklik var. Müfettişlerin yetkileri, sorumlulukları vesaire, o da ayrı bir tartışma konusu. Oralara hiç girmiyorum. Onları sonrasında da konuşuruz diyelim ve bir araya gidelim. Aradan sonra da birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Bu çok dikkat çekici. Gülistan kaybolur kaybolmaz yapılan çalışmada zaten tüm o HTS kayıtları vesaire soruşturma dosyasına girmişti zaten. Ama buna rağmen vali diyor ki ben kızımızı bulmak için bu sim kartı Ankara'ya yolladım diyor. Oysa ki o bilgiler zaten elinde. Bu çok çarpıcı.
1: Tabii yani bu sanığın savunmasını inandırıcı gerekçelerle reddetmek bakımından bu dosya içerisindeki HTS kaydı nettir. Bir de şöyle bir şey var. Sim kartı siz zaten sinyal bilgisini de bulamıyormuşsunuz. Yani operatörden istemeniz gerekiyormuş. Hani o dediği de...
0: Bir de o var. Yani. Tabii.
1: İki tane. Tabii. Yani nereden tutsan hani elinde kalıyor diyor ya.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Geçeceğim hani Orta Doğu'da ne oluyor, ne bitiyor bir konuşalım. Onunla dair başlıkları İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir müzakere süreci ilerliyor biliyorsunuz. Ona dair birkaç gelişme var. Bir kere İran müzakereleri durdurdu Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'in ama Devlet Bahçeli konuşuyor şu an grup toplantısında mecliste. Yaşananlar diyor CHP'ye yakışmıyor ifadesini kullandı Sayın Bahçeli. Yargıtay'ın, Yargıtay'da biliyorsunuz itirazlar da vardı. CHP Özgür Özel kanadının Yargıtay'a bir itirazı da vardı. Yargıtay bir an önce bu duruma dair bir karar vermeli ifadesi yine var. Dikkat çekiyor. CHP'deki kucaklaşma mücadeleye, kavgaya dönüşmüştür şeklinde de durum tespiti yapıyor Devlet Bahçeli. Şöyle bir bakıyorum başka kullandığı ifadeler. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Bu nedenle de işte diyor Yargıtay kararını bir an önce vermelidir cümlesi. Az önce mecliste grup toplantısında kim tarafından? Devlet Bahçeli MHP lideri tarafından kuruldu. CHP demokrasiye zarar verici noktaya ilerlemektedir tespiti yine Devlet Bahçeli'ye ait. Buradan devam edeyim izninizle. Yine bir bilgi, tutuklu bulunuyor biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Yine iş insanı Turgut Koç. Diyeceksiniz ki bu isimler neden şimdi zikredildi? Çünkü az önce öğrendim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işte 30 mutlak butlan söylemesi de zor. Kararının gerekçesi olan o tartışmalı şu an yargıda olan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma kapsamında bugün bu iki isim tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecekler. O şöyle bir bakıyorum başka detay var mı? O 38. kurultay hatırlatmasını yapmıştım zaten program içerisinde. Şu ana kadar 9 tutuklu kişi var. 4 kişiyle ilgili de adli kontrol şartı talep edilmişti. O şartla serbest bırakılmışlardı. Son bilgi neydi? Onu programın en başında daha saat 9 bloğunda anlatmıştım zaten. O soruşturma kapsamında savcılık bugün bu iki ismin ifade vereceği savcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları hakkında da ilgili kurumlardan bilgi ve belge taleminde bulunmuştu. Sabah ilk saatlerde programın ilk dakikalarında bunu aktarmıştım. Hatta eleştiriler de vardı buna dair. Hani kurultay delegeler bir şekilde baskı altına mı alınmaya çalışılıyor yönünde de itirazları vardı bu gelişmeye yönelik olarak ya da savcılığın bu talebine yönelik olarak CHP Özgür Özel kanadının öyle söyleyelim bazı ezberleri de değiştirmek zor oluyor aslında bakılırsa. Peki devam edelim söylediğim gibi İran Amerika hattında neler yaşanıyor? İran Amerika ile bir müzakere süreci ilerletiliyordu. Hatta işte 5 Haziran'da bir müzakere anlaşması imzalanabilir haberleri çokça Orta Doğu medyasında, Batı medyasında da yer alıyordu. Onları sizlerle paylaşmıştım ama İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle, o işgal politikası nedeniyle İran müzakereleri durdurma kararı aldı. Sadece Lübnan değil, Gazze

Yayınlanır yayınlanmaz petrol fiyatlarında %5'lik bir artış da kaydedildi. O detayı da aktaralım ki Donald Trump yakın bir kısa bir süre önce, birkaç gün önce Beyaz Saray'daki durum odasında İran'la olası bir anlaşmayı değerlendirdiğini ancak daha net bir karar alınmadığını söylemişti. Yine karşılıklı saldırılar devam ediyor mu? Evet, yine her iki ülkenin de nokta atışları, öyle söyleyebiliriz. O nokta atışı şeklindeki saldırıları da birbirlerine karşı devam ediyor. Kırılgan bir ateşkesten bahsedebiliriz ki mesela Trump da diyor ki tam da işte benim bu söylediğimi doğrular nitelikte. Yani İran'ın bu müzakereleri askıya alma kararından hemen sonra şunu ifadeyi kullandı Birleşik Devletler Başkanı, gidip her yere bomba yağdıracağız anlamına gelmez bu, bize bu konuda bir bilgi vermediler dedi ve bu bir şekilde bizim gidip bütün ülkeyi her yeri bombalayacağımız anlamına gelmez ifadesini kullandı. Ama İran'ın gündeminde şu an itibariyle Hürmüz'ün tamamen kapatılması, yine Babülmendeb Boğazı'nı dahil olmak, orası da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesi gibi başlıkların gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Karşılıklı bir restleşme var bütün bu süreç içerisinde. Zaten bu adımları da bir şekilde öyle değerlendirmek gerekiyor. İsrail'de barış olmaması için, o anlaşmanın imzalanmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mesela Gazze, işte İran'ın Gazze'ye saldırıları gerekçe, Lübnan ve Gazze'ye saldırıları gerekçe göstererek masadan kalkması meselesi var ya. Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail kontrolünde olduğunu söyledi ve ekledi: ben talimat verdim orduya, bu %60 yetmiyor, %70'e çıkartın. Biraz daha ilerleyin Gazze içerisinde şeklinde bir açıklaması oldu. 2 milyondan fazla Filistinli, biliyorsunuz, yaklaşık 110 kilometre karelik dar bir alanda yaşamak mecburiyetinde, hayat mücadelesi vermek mecburiyetinde. İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısı ve İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden bahsediyorum elbette ve onlara yönelik hak ihlalleri, buna dair raporlar var. O raporları izninizle yarın paylaşacağım, yarına bırakayım çünkü biraz da şöyle biraz nefes alalım istiyorum. Yani spor, futbol, Dünya Kupası da yaklaşırken bunlar üzerinden biraz konuşup şöyle biraz rahatlayalım istiyorum. Ne kadar olacaksa artık, hani onu da bilemiyorum ama şöyle bir bakıyorum. Dün Kuzey Makedonya ile A Milli Futbol takımımız arasında bir hazırlık karşılaşması oynandı. Oldukça, sevgili Akif de programdan önce konuştuk. O da beğenmiş A Milli Futbol takımını Dünya Kupası öncesinde. Doğrusu ben izleyemedim. Ama 4-0'lık bir galibiyet A Milli bir futbol takımımızdan. Yapılan yorumları da okuyunca takımın özellikle istek, futbol oynama isteğinin oldukça üst düzeyde olduğunu da söylüyor yorumcular. Bu açıdan sevindirici tabii, hemen Dünya Kupası'nın öncesinde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmak önemli. Tabii hatırlatalım, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Tarihin en uzun Dünya Kupalarından bir tanesi olacak. Kanada, Amerika ve Meksika ev sahipliği yapıyor, biliyorsunuz. İlk kez 48 takım katılıyor. Ülkemizin rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay. Zaten Montella'da, teknik direktörümüz Montella'da bu ülkelerin futboluna yakın futbol oynayan ülkelerle, milli takımlarla hazırlık maçları yapacağız demişti. Zaten Makedonya karşılaşması da biraz bu nedenle Makedonya tercihiydi. Kuzey Makedonya, düzeltiyorum. Bir dönem Yunanistan'la aralarında büyük sıkıntı yaşanmıştı bu isim tartışmaları. Ben de onlarca haber yazdığımı hatırlıyorum Makedonya ve Yunanistan arasındaki bu isim sorunu üzerine. O yüzden duyarlıyız bu konuda, Kuzey Makedonya. Şimdi 14 Haziran Pazar sabah 7'de Türkiye Avustralya karşılaşması var. 20 Haziran sabah 6'da cumartesi günü Türkiye Paraguay karşılaşması var. 26 Haziran Cuma günü de sabah 5'te yine Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımımız. Hani bunları hatırlatayım, zaten hani konuşuruz, daha çok zamanımız var. Burada önemli olan bir gelişme: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bir açıklama benim dikkatimi çekti. Dünya Kupası'nda
ücretsiz

0: ağırlama olmayacak. Biliyorsunuz burada ben dönem dönem Futbol Federasyonu'nun uygulamalarını, tercihlerini, seçimlerini eleştiririm ama bu kez doğru bir adım attığını söyleyebiliriz. Futbol Federasyonu yönetimi turnuvaya katılmak isteyen kulüp başkanları için kişi başı 15 bin dolar, eşli katılım içinse 24 bin dolarlık bir ücret belirledi. Doğru bir adım mı? Şimdi geçmişi hatırlatacağım size. Ne kadar doğru bir adım olduğunu da söyleyeceğim. Bu planlama son derece önemli. Neden? Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için yapılan ağırlama harcamaları geniş davetli listesi çok tartışmaya neden olmuştu. Onu söyleyeceğim, onu hatırlatacağım. Şöyle bir bakıyorum. Başkanlar için bu, futbolcular içinse Türkiye Futbol Federasyonu bilet planlamasında futbolcular ve teknik heyet için aileleriyle yakınlarına toplamda 250 bilet ayrıldığını söylüyor. Sponsorlara da yaklaşık yine 250 bilet tahsis edildiğini biz öğreniyoruz. Yine Futbol Federasyonu üyelerine kişi başı üçer bilet hakkı tanınmış. Genel kurulu öncesi dikkat çeken bu karar son derece önemli. Neden? 7-8 Haziran'da Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu yapılacak ve bu kararın, Mali Genel Kurulu'dan önce alınan bu karar, profesyonel liglerdeki 139 kulüp başkanına sunulan o ücretli katılım uygulamasının hani genel kurul sürecine ya da olası statü değişikliği tartışmalarına da nasıl yansıyacağı, genel kurulda seçim sonuçlarına da aynı zamanda ayrı bir tartışma konusu. Bunu bir kenara koyalım. Ama burada asıl dikkat çekilen konu, asıl konuşulan konu gerçekten de bu. Çok konuşuluyordu. Yani Futbol Federasyonu'nun böyle yüzlerce kişiyi bedava Dünya Kupalarına ya da Avrupa Kupalarına gönderiyor olmaları. Bakın rakamın büyüklüğünü size aktaracağım. Mehmet Büyükekşi döneminde Euro 2024 için 4 milyon euro, doğru duydunuz, 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuştu ki bu bizzat Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı açıklamalardan bunu size aktarıyorum. Hani bu raporlar vesaire değil. Şimdiki Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarından size aktarıyorum. Hatta dedi ki, demişti ki Hacı Osmanoğlu, bu 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı tepki gösterirken bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra da 2-3 gün o lüks otellerde kalmış, ekstra 70 bin euro masraf çıkartmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsun diye de bir soru gündeme getirmişti. Şimdiki Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir önceki Futbol Federasyonu Başkanı'nı eleştirirken, hatta yani tabii onun sonuçları hakkında somut bir gelişme yok ama o eski yönetimle ilgili olarak, kendisinden önceki yönetimle ilgili olarak da bir suç duyurusunu gündeme getirmişti Hacı Osmanoğlu. Mali Genel Kurul'da demişti, 5,6 milyon euro artı mali tablo sundular dedi ve ekledi. Bizim arkadaşlarımız incelediğinde mali tabloları 272 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları bir hareket var. Bunu sordum, nasıl yaptınız diye, diyor Hacı Osmanoğlu. Zaten sıkıntılar var, İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık yanıtını verdiler, diyor. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaat yapılacak, suç duyurusunda bulunacağız demişti. Genel kurul üyelerine saygısızlık yapıldı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suçtu. Suçtur ifadelerini kullanmıştı Futbol Federasyonu Başkanı. Ama dediğim gibi doğru bir karar. Yani bedavaya bir şekilde, sonuçta o para yani Futbol Federasyonu'nun işte bir şekilde mevcut şartlar dahilinde, zaten ülkede her kurum kaynak yaratma konusunda sorunlar yaşarken Futbol Federasyonu için de aynı durum geçerli. Sadece konaklama için işte Euro 2026'daki tablo ortada. 4 milyon euroluk bir konaklama masrafı, kimin parası nerelere harcanıyor? Buradan bakmak gerekiyor. Hani hep altyapı tartışmaları vesaire, bırakınız da o paralar altyapı, hiçbir şey yapılmıyorsa altyapı çalışmalarına harcansa çok daha doğru dürüst bir adım olmaz mıydı diye de hatırlatıyoruz. Hangi bilgiler ışığında, onu tekrar söyleyelim. Mevcut Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun bir önceki Futbol Federasyonu yönetimine yönelik eleştirileri anlatırken kullandığı cümleler ışığında bunları anlatıyoruz. Bunların üzerinden konuşuyoruz. Konuşmamızda gerekiyor. Velhasıl anlatmaya çalıştığım şey, söylemeye çalıştığım şey şu. Evet, bizler de sabahın köründe kalkacağız, bu maçları seyredeceğiz vesaire. Dünyanın bir ucunda Amerika, Meksika, Kanada. Oraya da bir zahmet davetli gitmesinler yetkililerimiz. Zaten o kulüplerin başkanlarının, o futbolcuların ailelerinin ya da Futbol Federasyonu yönetimindeki isimlerin o harcamaları Futbol Federasyonu'nun yapmasına ihtiyacı mı var? Ülkemizdeki futbol yönetiminin ne olduğunu, kimlerin futbolu yönettiğini zaten biliyoruz. Hiç ihtiyaçları da yok. O zaman neden böyle bir tercih yapıyorlar? Mesela şu da yapılabilir. Pek çok örnek verebilirim burada. Yetimhanelerdeki çocuklarımız götürülebilir oraya. Okullardan altyapıda başarılı olan çocuklar götürülebilir. Futbol sevgisi aşılan mesele, eğer futbol sevgisi ise, değil mi? Bunların hepsi yapılabilecekken futbolun zaten içinde olan ve bütün bu harcamaları kolaylıkla yapabilecek olan kişilerin oralara bir şekilde götürülüyor olması zaten rahatsız edici bir durumdu. Şimdi Futbol Federasyonu'nun böyle bir karar alması da gerçekten olumlu. Yani pek çok konuda, dediğim gibi, konuya girerken de söyledim. Evet, Futbol Federasyonu'nu eleştiriyoruz ama bu yönde alınan kararın da son derece doğru olduğunu da söyleyelim. Doğru bir adım olduğunu da söyleyelim. Üzülen varsa valla onların adına üzülemeyeceğim. Gerçekten hak edenler gitsinler ya da işte yani parasını ödeyebiliyorsanız gidiniz ve orada futbolu seyrediniz. Futbolu istediğiniz gibi de seyrediniz. Bugün de yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Şimdi Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını aktardım az önce grup toplantısında. Şimdi dikkatler nerede? Yaklaşık 2,5 saat sonra, değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in katılacağını düşündüğümüz grup toplantısında. Bakalım Özgür Özel o toplantıda neler söyleyecek, hangi başlıkları ön plana çıkartacak. Elbette yarın hep beraber bunu da konuşacağız, bunları da yorumlayacağız diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 2 Haziran 2026 Salı'nın gündemini aktarmaya çaba gösterdim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte ben bu mikrofonda olacağım. Yarına kadar lütfen ama lütfen aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.
1: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de 700'ün üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Bahçeli, CHP'de yaşanan sürecin siyasi tansiyonu yükselttiğini belirterek hukuki ve siyasi mücadelenin toplumsal huzuru bozacak boyuta taşınmaması gerektiğini söyledi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz diyen Bahçeli, provokatif söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Bahçeli ayrıca CHP'ye ilişkin sürecin netleşmesi için Yargıtay'ın kararını bir an önce vermesi gerektiğini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. CHP'de 700'ün üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Özgür Özel'in çağrısıyla delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlamasından saatler sonra kurultayı çağırabilmek için yeterli sayıda imza toplandı. Alınan bilgilere göre dün gün sonunda 700'ün biraz üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Türkiye'de obezite oranı %21,8'e yükseldi. Türkiye Sağlık Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı %21,8'e yükselirken her gün tütün mamülü kullananların oranı %30,1 oldu. Cinsiyet ayrımına bakıldığında 2025 yılında kadınların %24,8'inin obez ve %32,2'sinin obez öncesi, erkeklerin ise %18,7'sinin obez ve %43,1'inin obez öncesi olduğu görüldü. Dış gündemle devam edelim. İsrail ve Hizbullah tüm ateşi durdurma konusunda anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın açıklaması, İsrail'in Beyrut'a yönelik olası saldırısı ve İran'la yürütülen ateşkes görüşmelerinin askıya alınmasının ardından geldi. Danimarka'da Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu. Danimarka'da 24 Mart yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen 3. kez başbakan oldu. Frederiksen'in bugün basın toplantısı düzenleyerek yeni hükümetin önceliklerini açıklaması beklenirken yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin yarın açıklanacağı ifade edildi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlere göre ulaşıma 3 kat daha fazla pay ayırdığı belirlendi. Benzin ve motorine zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak. Motorine 3 lira 93 kuruş, benzine ise 1 lira 88 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi %3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %32,37, yurt içi üretici fiyatlarında %28,59 olarak kayıtlara geçmişti.
2: Spor.
1: A milli takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek hazırlık sürecine galibiyetle başladı. Türkiye, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek. A yıldızlı ekip bu karşılaşma için ABD'ye hareket ederek çalışmalarını Florida'da sürdürecek.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Hava durumunun detaylarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Metehan Gülen aktaracak.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin Ankara batı kesimlerinin yer alınmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç büyük kentimizde hava durumuna bakarsak İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Ankara kuzeyleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece, İzmir parçalı az bulutlu 32 derece.
1: Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
6: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
7: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
8: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
9: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
10: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
11: Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında beraberiz.
12: Merhabalar Gündem Dışı'ndan, ben Serhat Sarısözen.
13: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
14: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya, Kiev rejiminin terörüne askeri hedefleri vurarak karşılık verdi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakat zaptının haftaya sonuçlanabileceğini söyledi. Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya, Kiev rejiminin terörüne askeri hedefleri vurarak karşılık verdi. Kiev rejiminin terörü şiddetlenerek devam ederken Rus ordusu bu teröre Ukrayna'daki askeri hedefleri hassas silahlarla vurarak karşılık vermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı 2 Haziran gecesi Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı bir misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının Kiev rejiminin terör eylemlerine yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıyla kritik altyapı ve askeri havalimanları hedef alındı. Ukrayna'nın birçok bölgesindeki stratejik noktalar vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Strabosk'taki terör saldırısının mağdurlarına destek önlemleri ve soruşturmanın işleyişi hakkında toplantı düzenledi. Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pedagoji fakültesine yönelik saldırısını Ukrayna juntasının işlediği kanlı bir suç olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı, trajediden etkilenen her mağdur ve her aileye azami özen gösterilmesi talimatını verdi. Ayrıca üniversite öğrencilerinin akademik yılı tamamlamaları, mezun olanların ise diplomalarını almaları gerektiğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin mutabakat zaptının haftaya sonuçlanabileceğini söyledi. Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Trump, İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirterek Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının gelecek hafta içinde tamamlanacağını ve anlaşmaya varılacağını işaret etti. ABD Başkanı, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran'la anlaşmaya varmadığının da altını çizdi. İran basını ise ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağının halen incelendiğini yazdı. İran'ın Mehir Haber Ajansı'nın ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı haberine göre ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı olan Pakistan'a bir yanıt gönderilmedi. ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Zevadiye beldesine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. İsrail 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine havadan ve topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor. Fransa, İsrail'in savunma fuarına katılımını yasakladı. Fransa, Paris'te düzenlenecek savunma fuarında İsrail'in ulusal stand kurmasına ve buraya hükümet temsilcisi göndermesine izin vermedi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransız hükümetinin aldığı karar doğrultusunda Haziran ayı sonunda düzenlenecek Paris 2026 fuarına İsrail hükümet temsilcilerinin katılımının, İsrail'in stand açmasının ve saldırı sistemlerini sergilemesinin yasaklandığı aktarıldı. Hemen hatırlatalım, Fransa 2024'te de yine İsrail'e yasak getirmişti. ABD'nin Iowa eyaletindeki silahlı saldırılarda 6 kişi öldü. Eyalet polisi Muscatine kentinde 2 ev ve bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre adı Ryan McFarland olarak açıklanan şüpheli kentteki 3 ayrı adreste aile üyeleri olduğu şüphelenilen 6 kişiyi öldürdü. Cinayetlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada şüphelinin de intihar ettiği belirtildi. Kolombiya Haziran ayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendi. Kolombiya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayı dönem başkanlığını devralarak barışın tesisi ve desteklenmesinin öncelikli konuları arasında yer alacağını bildirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin düzenlenecek oturumda konuşma yapacak. Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi. Aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirildi. Gençleri sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefleyen uygulama yaklaşık 8 milyon sosyal medya kullanıcısını etkiliyor. Düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerinin 2,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Meksika'da öğretmenler süresiz grev başlattı. Meksika'da binlerce öğretmen ülke genelinde başlatılan süresiz greve destek vermek amacıyla başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda yürüdü. Öğretmenler emeklilik sisteminde değişiklik yapılmasını, maaşlarının artırılmasını ve eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'sa öğretmenlerin taleplerinden karşılanması mümkün olanları hayata geçirmek için çalışacaklarını ve diyalog sürecine öncelik verdiklerini belirtti. Dünyayı korkutan Hanta virüs gemisi yeniden denize açılıyor. Yolcular arasında insandan insana bulaşarak 3 kişinin ölümüne yol açan ve küresel panik yaratan Hanta virüs gemisi biyogüvenlik operasyonun ardından yeni rotasına doğru yola çıkıyor. Yaşanan krizin ardından Hollandalı sağlık yetkilileri gemide geniş kapsamlı bir biyogüvenlik operasyonu yürüttü. Geminin temizlenmesiyle birlikte Hollandalı yetkililer 30 Mayıs itibarıyla lüks kruvaziyere yeniden sefer izni verdi. Gemi personeli baştan aşağı yenilenirken yeni ekibin karantinadaki hiçbir çalışanla temas etmediği vurgulandı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi. Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Resmi web sitemiz Sputnik Türkiye. Biraz al sesi. Ebu Hasan Arakani'den alıntı yap. Onların haricindekiler tutuklandı zaten. Dumandan etkileniyor. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Ne gülüyorsunuz ya çocuğa? Allah Allah. Beşiktaş Makabi Tel Aviv aktarılmadığını incelendi soruşturmada. Ben ne dedim? Tel Aviv. Bunun fotoğrafı var mı Özgür? Simge yine alo bugün Okan Bey'de ne oldu diye taklit ediyor beni. O mekanlar o rakam da iyi bir rakam değil. Konumuz geldi mi Simge? Bu arada. Şimdi sahipli hayvanını şimdi şöyle bir durum var. Sahipli hayvanını bırakamayacağını beyan edenler, tamam, konuğumuz gelmek üzere birazdan da biz, özür dilerim, sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler, bunun fotoğrafı var mı Özgür? Tamam, konuğumuz gelmek üzere birazdan da biz artık bırakabilecekler. Helal il mi dedim? Konuğumuz geldi mi Simge?
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 2 Haziran 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 olduğumu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
4: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim, gazetelerimizi aldık. Yine dilimiz döndüğünce sizlere aktaracağız. Bunu özellikle kendim için söylüyorum. Sesimdeki rahatsızlıktan dolayı şimdiden dinleyicilerimizden özür diliyorum. Hafif bir hastalık söz konusu. Akşam gazetesiyle başlayacağız efendim. Akşam gazetesi bayramda yaşanan trajediyi sayfalarına taşımış. Denizli'de biliyorsunuz feci bir kaza meydana gelmişti. Bayramda bir otobüs kazası meydana gelmişti. İşte bu otobüs kazasında hayatını kaybeden hayatları sayfalarına taşımış. Hepsi ayrı birer trajedi gerçekten. Özellikle bir baba ve çocuğu var. Baba Civan. Civan Şen eşini ve bir oğlunu alev topuna dönen araçtan çıkarmayı başarıyor. Ancak kendi ve kucağındaki 9 aylık bebeğiyle maalesef sıkışıp kalıyor. Bir başka tarafa baktığımızda 18 Haziran'daki mezuniyet törenine katılmak için İzmir'deki ailesinin yanına giden Zehra'yı görüyoruz. Zehra dediğimiz gibi 18 Haziran'daki mezuniyet törenine katılacaktı. Gencecik, pırıl pırıl bir genç kız Zehra Eyüoğlu'da bu kazada hayatını kaybedenler arasındaydı. Ve yine 1,5 ay önce, bakın sadece 1,5 ay önce evlenen bir çift de yine bu kazada maalesef birbirlerinden ayrıldılar. Merve Sami Erik çifti İzmir'deki tatilden Antalya'ya dönüyorlardı. Sami Erik kazadan yaralı kurtuldu ama eşini kaybetti. Bir kaza düşünün ki, ve sonrasında işte böyle birbirinden acılı aileler geride kaldı. Her birine başsağlığı diliyoruz geride kalanlara tabii ki.
3: Nefes gazetesi de siyasetin sıcak gündemini manşetine taşımış. CHP'de parti meclisi listesi bıçak sırtı diyor. CHP'nin 56 kişilik parti meclisinde kurultay kararı alınması için salt çoğunluk yeterli. Çoğunluk Özgür Özel'den yana gözükse de kararsızların oyu kurultayda belirleyici olacak diyor. Hemen rakamları aktaralım. Kurultay isteyenler 29 kişi, istemeyenler 20, sağduyu diyenlerse 7 kişi. Peki bu 7 isim kime yakın? 20 üye Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ortada duran üyelerin sayısı ise 7. Kim bu 7 kişi? Oğuz Kağan Salıcı, Ali Öztunç, Semra Dinçer ve Gürsel Erol gibi Kılıçdaroğlu'na yakın bu isimler. Bu 7 isim kurultay için orta yolun bulunmasını istiyor. Bu arada bir günde 700 imza toplandı kurultay için. Olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı 700'ü aşkın delegeyle dün sabahtan itibaren notere giderek imza verdiler. İmzalar hem ilçe seçim kuruluna hem de CHP genel merkezine gönderildi. Ve CHP'li 11 milletvekili de ortak açıklama yaptı. Ve 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay istedi. Partimizin rotasına, yönetime karar verecek yegane güç delegemizdir dedi. Bugün de Özgür Özel'in grup toplantısı olacak. Dün Grup toplantısı sabah meclis sitesinde yoktu. Akşam saatlerinde yer aldı. Meclis başkanı kurtulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz diyerek Özgür Özel'in yapacağı grup toplantısına yeşil ışık yaktı ve bu açıklamadan sonra meclisin sitesi de güncellendi. Özel'in grup toplantısı da siteye eklendi. Hemen hatırlatalım. Bu grup toplantısı da bugün saat 13.30'da gerçekleştirilecek.
4: Milliyet gazetesindeyiz. Peki bu değişen yönetimle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesajlar verdi? Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası da önemli açıklamalarda bulundu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan parti içi tartışmaların hiçbirinin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız ifadesini kullandı. Sokakların karıştırılmasına da izin vermeyiz uyarısı yaptı. Bir diğer taraftan ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edelim. İlk çeyrekte %2,5 büyümüşüz. TÜİK bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Buna göre GSE 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi ard arda 23 çeyrektir büyümüştü.
5: Ve devam ediyoruz. Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Niyet belli oldu demiş, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak diye de eklemiş. Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Kuşoğlu konuştu biliyorsunuz. Çok önemli cümleler aktardı. Özgür Özel ise Kuşoğlu'nun aktardığı cümlelerin satır arasını okudu. Şimdi Bülent Kuşoğlu CHP'deki ikili yapıyı devlet haklı bir şeyler planlıyor diye açıkladı. Özgür Özel de dedi ki işte bu plan ABD elçisi Barak'ın tarif ettiği monarşidir dedi. Bu sözleri de hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden bir tanesi demiştik Kuşoğlu. Tayyip Erdoğan'ın artık eski siyasal İslamcı çizgide olmadığını, İslamcılığı, milliyetçiliği ve batıcılığı birleştirdiğini öne sürdü. Ardından da Erdoğan sonrasında Türkiye'yi bir kaos, karmaşa bekliyor. Onun için devlet haklı bir şeyler planlıyor dedi. İşte bu sözlere çok sert bir tepki gösterdi CHP lideri Özgür Özel ve tarihi talihsizlik olarak nitelendirdi. Monarşiyi cumhuriyetten önceki rejimi tarifliyorlar ve işte bu diyor Tom Barak'ın tariflediği Türkiye'dir. ABD elçisi hatırlayacaksınız. Tom Barak'ın da böyle bir açıklaması olmuştu. CHP'ye yapılanın devlet darbesi olduğunu söylüyor. Derin devlete bir kutsiyet ve önem atfediyor dedi Özgür Özel. Kuşoğlu'nun sözlerini bu şekilde analiz etmiş, değerlendirmiş.
3: Hürriyet gazetesinden farklı bir haberle devam edelim. Eğer müze gezmeyi seviyorsanız bu haber tam size göre. Çünkü 1 Haziran itibarıyla müzelerde gece gezisi başladı. Özellikle sıcak yaz aylarında çok iyi olur değil mi?
5: Herkes çocuğunu alıp kapıp kapıp gitsin vallahi, ne güzel. Çünkü o gündüz sıcağında bir şey yapmak gerçekten evet, çok zor.
3: Çok güzel. Zor, böyle keyifli keyifli serin serin gezilebilir. Peki hangi müzeler gece müzesine açık olarak müze severleri bekliyor hemen söyleyelim. 20 tane müze ve öğren yeri bu sene. Yine bu geçtiğimiz yıllarda başlamıştı bu uygulama. İyi ki de başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya kadar 20 müze ve öğren yerinin gece ziyaretine açıldığını duyurdu. Dün itibarıyla 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek bu muhteşem müzelerimiz. Dediğimiz gibi Nemrut var. Bu arada müze kartınız varsa müze kart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri ve Patara Ören Yeri gibi yerleri de gezebiliyorsunuz. Bunların dışında İstanbul Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris'ten Şanlıurfa'ya kadar bu müzeler, ayrıca Halepli Bahçe Mozaik Müzesi de dahil 19'dan itibaren bu müzeler açılıyor ve gece rahat rahat böyle serin serin gezmenize olanak sağlıyor.
4: Türkiye gazetesindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu aktaralım. 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye hedefi var. Manşet olarak da bu belirtilmiş Türkiye gazetesinin sayfalarında. Terörsüz Türkiye için mesai tekrar başlıyor. Gözler meclise çevrildi. Güvenlik bürokrasisinin İmralı ve Kandil'le yürüttüğü temaslar sonrası hazırlanacak raporun ardından silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen 8-9 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanacak. Düzenlemenin 15 Temmuz'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor. Peki bu yasa taslağında neler var? Silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı netleştirilecek, dönüşler için ne kadar süre verileceği hükme bağlanacak, gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol uygulanacak ve en az 5 yılda siyaset yasağı gündemde.
5: Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesi yine birçok haberi sayfalarına taşımış. Onlardan ben bir genç kadının çığlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Elif öğretmenden bahsedeceğim. Elif öğretmen Zonguldak'ta yaşanıyor. Son derece tatlı hanımefendi. Kendisi öğretmenlik yapıyor ve sosyal medya hesabından boşandığı eşinden şiddet gördüğünü duyurdu. Elif öğretmen diyor ki boşandım ama şiddet bitmedi ve asıl beni bu hale getiren utansın diyor. Elif öğretmenin utanılacak hiçbir şey yapmamış kesinlikle ve kesinlikle utanması gerekenler maalesef başkaları. Bakın bu haberleri özellikle görmemiz lazım, özellikle bilmemiz lazım. Çünkü bu haberler bir süre sonra maalesef kadın cinayeti yine eşinin, eski eşinin, sevgilisinin, akrabasının veya sokaktan geçen herhangi birinin cinayetine maruz kalıyor bu kadınlar. İşte onlardan bir tanesi ben öyle olmak istemiyorum diyor. Elif Uçar, Elif öğretmen boşandım ama şiddet bitmedi diyor. Fen bilimleri öğretmeni kendisi 5 yıl süren bir evliliği var. Bu 5 yıl süren evliliğinden de şiddetli geçimsizlik ve gördüğü şiddet nedeniyle ayrılıyor. Oğluyla beraber yeni bir hayat kuruyor ancak eski eş ölüm tehditlerine devam ediyor. İşte Sabah gazetesi de Elif öğretmeninin bu çığlığını sayfalarına taşımış. Bir tarafta da bir de güzel haber paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. turun sevincini söyleyeceğiz sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 10. torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın bir kız çocukları dünyaya geldi ve böylelikle bu çift 3. çocuklarını kucaklarını alırken Erdoğan çifti de 10. torun sevincini yaşıyor. Allah analı babalı büyütsün.
3: Ve takvim gazetesiyle devam edelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim bu kez. Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'deki tartışmalarla ilgili CHP bizi ilgilendirmez dedi. Kabine toplantısı sonrası ana muhalefetin geriliminde yokuz, olmadık, olmayacağız. Bizim tek derdimiz Türkiye, sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletin ahengini bozmaya kimsenin hakkı yok diye de ekledi. Birileri sadece laf üretirken biz vizyon projeleri ürettik. İstanbul'a hizmetlerimiz sürecek. Bu şehri iş bilmez kifayetsizlere bırakmayacağız. Ayasofya'nın zincirlerini kırdık. Bizans artıkları bunu kabullenmekte zorlanıyor dedi. Bu arada Takvim Gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşmış. Down sendromlu bir çocuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ona sevgisini göstermişti. Bunu da mutluluğun resmi olarak gazete manşetine taşımış ve diyor ki bu çocuğumuzun annesi de Down sendromlu Havva'nın annesi yaşadıkları mutluluğu anlatmış. Erdoğan'ı dolma yemeye davet ettiğini söylüyor anne Havva. Anne Nurşen Demirci de kızıma trilyonları verseniz bu kadar sevinemezdi diyor kızı Havva için.
4: Bir gün gazetesindeyiz. Yaş çay alım fiyatları belli olmuştu ama üretici bundan hiç memnun değil. Sömürücü çay kotası Bir Gün gazetesinin manşetlerinden bir tanesi. Yaş çay taban fiyatının 35 lira olarak belirlenmesine tepkiler sürerken Çaykur dekar başına 25 kilogram kota getirdi. Üretici elinde kalan ürünleri mecburen taban fiyatının altına vadeli özelleri satmak zorunda kalacağını söyledi. Bazı özeller üreticiye yaş çay alımında %40 kuru çay, %60 taban fiyat teklif etti. Üretici Yüksel Çay randevuyu bekleyecek bir ürün değil, şirketlere gün doğuyor dedi. Ebu Çelik'in özel haberini sizlerle paylaştık. Son kısa bir haberimi de sizlerle paylaşalım. Daha doğrusu Bir Gün Gazetesi'nin yandaş medya orman zararlısı. Türkiye'de ormanlar yalnızca maden şirketlerinin baskısı altında değil. Orman yıkımını görünmez kılan medya düzeni de önemli aktörlerden. Ormancılık politikaları uzmanlarının yeni araştırması yandaş medyanın ormansızlaşma, maden tahsisleri ve orman yangınları gibi kritik başlıkları gündem dışına ittiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre iktidar yanlısı medya ormancılık politikalarının taşıyıcılarından biri. Bu da İlayda Sorku'nun özel haberinden bir tanesi.
5: Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Tedbirler kazaları azalttı. Neden bahsediyoruz? Trafikten, trafikte alınan tedbirler ve beraberinde kazaların azalmasından. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrasında bilançoyu açıkladı. Bu bayram tatilinde trafik kazalarında maalesef 70 kişi hayatını kaybetti. Ancak alınan tedbirler vatandaşların trafik kurallarına da uymasıyla bu rakam son 10 yılın en düşük can kaybıymış. Ben gerçekten çok net hatırlıyorum, hani yıllardır tabii ki haberin içinde de olduğumuz için üç haneli rakamlar olurdu hep böyle trafik kazalarından bahsettiğimiz zaman. Hatta işte birinci gün şu kadar, ikinci gün şu kadar şeklinde bu haberleri verirdik. Çok şükür iki haneye düştü. İnşallah hiç olmadığı günleri de veririz. Ama şöyle bir son 10 yılın rakamlarına baktığımızda 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110 ve 2024 yılında 71, 2026 yılında ise 70 kişi hayatını kaybetmiş. Dediğimiz gibi keşke bunlar da hiç olmasa ama bu tedbirlerin de ne kadar işe yaradığını böylelikle görüyoruz. Bu önlemlerin ne kadar işe yaradığını da böylelikle görmüş oluyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var zaten, biz bu bayram öncesi programlarımızı da sıklıkla dile getirmiştik. Aman yavaş gidin, kurallara uyun, sağ salim sevdiklerinize ulaşın. Her zaman motto bu olması lazım.
3: Bir de yollar da çok önemli gerçekten. Yeni yapılan yollar bu trafik kazalarını önlemede çok etkili. Çünkü geniş şeritli, çok şeritli yollarda trafiği rahatlatıyor aynı zamanda. Dünya Gazetesi ile devam edelim. Dünya Gazetesi de aktaracağım haber yine eğitim dünyası ile ilgili. Türkiye'den tam 47 üniversite Dünya Üniversite Ligi'ne girmiş. Hangi üniversitelerimiz girmiş? İlk sırada 707. sırada İstanbul Üniversitesi var. 733. sırada Ankara Üniversitesi, 736. sırada ODTÜ, 785. sırada Boğaziçi, 813. sırada İTÜ, 939. sırada Marmara Üniversitesi ve 989. sırada da Koç Üniversitesi takip ediyor bu listeyi. Türkiye'den tam 47 üniversite Dünya Üniversite Ligi'ne girmiş bulunuyor. Bir de hemen Milli Gazete'den son haberimi aktaracağım. Maalesef hac görevini yapan hacı adaylarından maalesef ki vefat haberleri geliyor. Kabe ziyareti yapan hacı adaylarından tam Türkiye'den Türk vatandaşı tam 18 kişi maalesef hayatını kaybetmiş bu hac vazifesi sırasında. Allah'tan rahmet dileyelim kendilerine ve Serkan'a geçelim.
4: Ama ben de Posta Gazetesi'nde çok kısa bir haberle noktalayayım. Pahalı konserde hayal kırıklığı. Biliyorsunuz ki ilk önce Kanye West'e başlayan bir dalga vardı. Arkasından Travis Scott ülkemize geldi. Amerikalı rapçi Travis Scott kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geldi. Bu notu da düşelim. Tersan İstanbul'da konser verdi. Bilet fiyatları 30 bin lira ile 80 bin lira arasında değişen konserde Scott sadece 18 dakika sahnede kaldı. Bu da oradaki dinleyicilerin büyük bir çoğunluğunun tepkisini çekti. Hatta
5: Deşemdi.
4: Gidip kostüm, yani yurt dışından, daha doğrusu ülkemize giren hani böyle kaçak göçmenler vardı ya, her yerini kapatır. Sen gelmişsin Türkiye'ye, çok pahalı bilet konserleri fiyatları var bir de. Saygısızlık kesinlikle. Orada hiçbir şekilde yüzünü göstermiyorsun. Oradaki insanlar söylese bu Travis Scott
3: acaba
4: değil, haklılar
3: mu
4: orada?
3: Evet, tabii.
4: O da var. O zaman
3: o bile olmayabilir.
5: O halde fotomaçla devam edelim. Peki, çok büyüksün Türkiye'm. Tabii ki çok büyük Türkiye. A milli takımımız dün akşam biliyorsunuz hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Çok güzel bir gol şov vardı ve ben golü atan isimlere böyle daha da böyle bir yükseldim. Çünkü genç isimler işte Can Uzun, Deniz Gül gibi isimlerin gol atması beni inanılmaz heyecanlandırdı. Orkun Kökçü ve diğer golümüzde Barış Alper Yılmaz kaydetti. 4-0'la Kuzey Makedonya'yı geçti. geçtik. İnşallah darısı artık bundan sonra 2026 Dünya Kupası'na diyoruz. Çok istiyoruz. Gerçekten neden final oynamayalım? Niye finale çıkmayalım? 2002'den sonra niye en büyük, en güzel başarımızı yaşamayalım, değil mi?
4: O eski günleri geri döndük. Gol olduktan sonra da dikkat ederseniz Tarkan'ın o hepimizin
5: bildiği
4: milli marşımız.
5: Bir oluruz
4: yani
5: yolunda.
4: Şarkı olarak. Evet, o çaldı. O da çok keyifli günleri getirdi senin de dediğin gibi.
3: Kesinlikle. Eski günleri hatırlattı değil, yılları daha doğrusu. Evet,
4: kendi takımına pay biçtiğin bir oyuncu var mıydı böyle orada?
5: Ya benim hiç öyle şey olmuyor biliyor musun? Yani bu maçta inan hiçbirinin formasını görmüyorum. Sadece üzerindeki Türk bayrağıyla.
4: Ben kendi takımına oynamasını istediğim Trabzonspor'da özellikle Aral Şimşir'in. Aral Şimşir tabii tabii. Fenerbahçe'de gözüne kestirdiğim böyle sahadaki performansıyla.
5: Anladım öyle düşünmedim de öyle bakmadım da hepsi oynasınlar güzel. Bu arada Dünya Kupası'na dair bugün Türkiye'yi tamamen böyle oturacağız, masaya yatıracağız. Ne yaparsak gruptan çıkıyoruz, ne yapamazsak çıkamayız. Kimlerin ne yapması, ne yapmaması gerekiyor? Hepsi saat 14.05'te Serhat Ayal'la futbol saatinde konuşacağız. Onu da buradan aktaralım.
4: Bir dahaki maçta 7 Haziran'da Venezuela'yla.
5: Evet, son hazırlık maçımız.
4: Evet.
5: Son hazırlık maçımız da Venezuela'da. Zaten bugün de bu saatlerde, şu dakikalarda milli takımda böyle bir yolculuğu başlıyor, kampı başlıyor. Gönlümüz, kalbimiz onlarla beraber. Millilerin Dünya Kupası kadrosu da açıklandı. Bak son dakikada görüyor musun?
4: Evet,
5: tam bunu konuşurken de bunlar da açıklandı. Hakan, İsmail, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Evet, bu isimler.
4: Orta sahada görev alacak isimlerdi bunlar. Forvet'te de yine Arda Güler, milli yıldızımız. Barış Alper, Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül. İrfan Can Kahveci de forvet hattında yer alacak isimlerden bir tanesi. Ek olarak da Kenan Yıldız
5: var,
4: tabii ki de
5: Kenan Aktürkoğlu var, Oğuz Aydın var, Yunus Akgün var. Onları da unutmayalım. Böyle biz sadece şu anda altyazıda geçenleri okuduk sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadromuzda 26 kişilik nihai kadroda açıklandı. Bugün milliler yolculuklarına başlayacaklar. İnşallah çok güzel sonuçlar alacaklar. Kalecilerimiz de yazıyor. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Burada birazcık serzenişte bulunabilirim. Berk.

0: Sadece Osmanlı içindeki terör yapılanmalarına, çete eylemlerine, o dönemin çete olarak tanımlanan, günümüze bakıldığında aslında günümüzde olsa terör olarak nitelendirilecek saldırılara bakın, aslında günümüzde de benzer şeyler olmuyor mu? Çatışmalar, savaşlar yok mu? Bölgenin kalbinde de başladığımız günden itibaren buna atıf yapıyoruz. Yani bir tarafta emperyalist bir zihniyet var. Emperyalist zihniyetin saldırgan politikaları var. Ama o emperyalist zihniyetin de artık gerilemesi var. Artık geriye giriyor. İngiltere artık iki tane uçak gemisinden birini satmayı planlıyor. Çünkü niye? Ekonomisi, savunma bütçesi bunu kaldırmıyor artık. Demek ki bir kara delikleri var. Bu kara delik artık başlamış. Bir süreç işliyor ve o kara delik onların ekonomilerini çökertiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün toplam borcu 36 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi bundan 60 sene önceki Amerika Birleşik Devletleri değil. Mesela işte Politico'da yazıyor. 70'lerin sonunda bir enflasyon dalgası oldu. Ondan sonra toparlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri o dalgadan sonra en şiddetli dalgayla karşı karşıya. Enflasyon dalgasıyla. Ve artık bu toparlanabilecek, sürdürülebilecek bir ekonomi de değil. Mesela 36 trilyon dolar borcun yıllık geri ödemesi faiziyle beraber ilk defa Amerikan askeri harcamalarının üstüne çıkmış durumda.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzin ve motorine zam geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Otomobil satışlarında sert düşüş görüldü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,69 artışla 13.798 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,17, holding endeksi %1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2,08'de madencilik, en çok gerileyen de %0,62 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 45.92 liradan, euro ise 53.52 liradan işlem görüyor. Emtia piyasalarına bakacak olursak altının ons fiyatı 4.535 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı da düne göre %1,12 artış gösterdi. Serbest piyasalara gram altın 6.693 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.943 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 43.640 TL'ye satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı da İran'ın ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğuna ilişkin haber akışının etkisiyle 96 doları aştı. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de %6,4 artışla 92,95 dolardan alıcı buluyor. Yurt içinde de benzin ve motorine zam geliyor. Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorunda 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada ise %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile de sağlık oldu. Otomobil satışlarında sert düşüş görüldü. Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam Pazarı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,40 oranında daralarak 453.138 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre %9,65 oranında daralarak

0: 356.256 adet, hafif ticari araç pazarı ise %1,94 artarak 96.882 adet oldu. Üreticiye destek meyvesini verdi. Türkiye süt üretiminde Avrupa üçüncüsü oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin 2025 yılında 21 milyon tonu aşan çiğ süt üretimiyle Avrupa'da 3. dünyada 9. sırada olduğuna işaret edilen açıklamada son 6 yılda süt üreticilerimize sağladığımız 24,6 milyar liralık destekle sektörümüze güç katmaya, emeği berekete dönüştürmeye devam edeceğiz denildi. İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar %1,53, toptan fiyatlar %1,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda %36,77, toptan fiyatlarda %23,35 oldu. En yüksek artış ise %4,14 ile lokanta ve oteller harcamaları grubunda görüldü. Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı da belli oldu. Türk İş'in Mayıs 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35.174 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 114.576 TL'ye yükseldi. Araştırmada bekar bir çalışanın yaşama maliyetinde artışını sürdürdüğü görüldü. Buna göre tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti Mayıs ayında 45.488 lira 25 kuruşa ulaştı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Ya bu tartışmalar daha çok gelecek ve daha çok karşımıza bunun gibi örnekler çıkacak. İşte yapay zekayı hemen gömmek, sanatı şöyle yapıyor, yaratıcı değil, o değil, bu değil. Hayır, böyle değil. Yapay zeka bir araç. Bu aracı kullanarak da muhteşem müzikler yapabilirsiniz. Yapılmış müzikleri de ön plana çıkartabilirsiniz. Efendim, arka planda çalan Beryl'ın Now and Then şarkısı. Bu şarkıyı bizim programımız için önemli yapan ne? Haber dünyası için aslında önemli yapan ne? Size onu söyleyeyim. Now and Then şarkısı Beryl'ın Grammy'ye aday gösterildi efendim. Çok acayip bir şey bu. Ya düşünün ki şarkı yapılmasının üstünden bir 50 yıldan fazla geçmiş ve bir şekilde bu şarkı Grammy'ye aday oldu. Niçin öyle oldu? Çünkü bu şarkı bir belgeselde işte bulunuyor. Demo kaydı şey yapılıyor ve yapay zeka bu şarkının üstüne atlıyor. Şarkının üstüne hani diyorlar ya yapay zeka sanata bitirecek, sanatçı da bitirecek. Burada tam tersini konuşuyoruz. Yapay zeka şarkıyı alıyor, temizliyor, arka plandaki sesleri ayıklıyor, onları şey ve bunu bir şarkı haline dönüştürüyor. Şarkının ben orijinal halini de dinledim. Biraz belgeselinden 2021 yapımı. Biraz'ın Get Back belgeselinde duymuştuk bu şarkıyı. Arka plandaki sesler şunlar bunlar falan gerçekten karma karışıktı. Ah keşke bunu duyabilsek bu şarkı olarak falan diyordu. Yapay zeka bunun içine girdi ve şarkıyı kurtardı ve şarkı şu anda Grammy yani müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden bir tanesinde aday iki alanda.
1: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Enerjinin seyri.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye, güneş enerjisi ekipmanlarında %75, rüzgar enerjisi ekipmanlarında da %70'in üzerinde yerlilik oranına ulaştı. Benzin ve motorine zam geliyor. Unman'la Libya, petrol ve doğalgaz alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıntılar bültenimizde. Müzik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 31. Bakü Enerji Forumu kapsamında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından düzenlenen Orta Asya'da Yenilenebilir Enerji Odaklı Enerji Dönüşümünün Teşvik Edilmesi başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu. Orta Asya'nın tarihi bir kavşakta bulunduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, bölgenin sahip olduğu yüksek yenilenebilir enerji potansiyelinin enerji dönüşümü hedeflerine ulaşılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde aktif rol üstlendiğini belirten Bakan Bayraktar, Mart ayı itibarıyla toplam kurulu gücümüz 125 gigawatt'ı aşmıştır ve bunun %60'dan fazlası yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır bilgisini verdi. Rüzgar ve güneş enerjisindeki gelişmenin cesur politikaların somut sonucu olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güneş enerjisi ekipmanlarında %75, rüzgar enerjisi ekipmanlarında da %70'in üzerinde yerlilik oranına ulaştığını dile getirdi. Bakan Bayraktar, bu kurumsal uzmanlığımızı, deneyimimizi, ihale modellerimizi ve sanayi altyapımızı komşu ülkelerimize paylaşmaya tamamen hazırız, dedi. Benzin ve motorine zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak. Motorine 3 lira 93 kuruş, benzine ise 1 lira 88 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Umman'la Libya petrol ve doğalgaz sektörlerinde işbirliğini geliştirmeyi planlıyor. Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre Umman'ın enerji şirketi OQ Exploration Production Libya ile yatırım kurumu arasında Libya'nın başkenti Trablus'ta mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya OQEP Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Hamed El Mameri ile Libya Yatırım Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Ali Mahmut Hasan imza attı. Törene Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de katıldı. Mutabakat zaptının iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra petrol ve doğalgaz aramayla üretim faaliyetlerinde yeni yatırım ortaklarının önünü açmasının hedeflendiği belirtildi. Anlaşma kapsamında taraflar iki ülkede ve uluslararası düzeyde petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik ortak yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Enerji piyasalarında spot piyasalarla devam edelim. Spot elektrik piyasasına baktığımızda işlem hacmi bugün düne göre %19,2 artarak 981 milyon 704 bin 39 lira olarak gerçekleşti. Spot elektrik piyasasındaki son durum bu şekilde. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4449 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Spot doğalgaz piyasasında ise işlem hacmi 4 milyon 528 bin 597 lira oldu. Bu tutar önceki gün 5 milyon 568 bin 536 lira olarak açıklanmıştı. Piyasa katılımcılar için dengeleme gaza alış fiyatı 18.079 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16.358 lira 5 kuruş olarak tespit edildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94 dolardan işlem görüyor. Dün 97,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 94,98 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 düşerek 94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 91 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Enerjinin seyri. Amerikalılar adam olacakları seçerler. Amerikan Büyükelçiliği'nin önce bu meşhur öğle yemekleri vardır. Veyahut da akşam toplantıları vardır. Oralara davet edilirler. Orada işte sohbetlerde anlaşılır. Bunlar 3 haftalığa Amerika'ya bilgi görgü arttırma gezilerine götürülür. Paralar tamamen Amerika karşılar. Oradaki işlerde yapılan değerlendirmelerde, sohbetlerde daha verimli olanlar 6 aylık kurslara çağrılır. Bu kurslarda Amerika'nın önemli yetkilileriyle zaman zaman buluşturulur ve kendilerine önemli adam oldukları hissi verilir. Ben bunlardan birisiyle Amerika'da New York'ta karşılaşmıştım. Ne zamandır buradasın dedi ya oldu epey birkaç ay oldu. Ne yapacaksın biraz süremiz var biraz. Nedir ya işte burada bir burs almıştım 6 aylık oraya geldim. İyi de oluyor. Mesela dün akşam dedi bir resepsiyon vardı küçük dar bir resepsiyon. Dick Cheney de oradaydı dedi. Birebir sohbet etme imkanı bulduk dedi. Yani artık ben şey atladım böyle Dick Cheney'lerle falan akşamları oturuyorum. Yani o bir psikolojik tatmin yaratıyor ve o tür işler yapıyorlar. Bunu Amerikalılar herkese uygular. Sadece basına değil, iş adamına, bürokratına, siyasetçisine, hepsine sanki böyle önemli adam olmuş hissiyatında veriyorlar ve bu Amerika'ya daha da bağlanmalarını sağlıyor. Daha sonra da 2 senelik burslara giderler. Dönüşlerinde ne olur? Dönüşlerinde mutlaka önemli görevlere atanırlar. Yani Türkiye'deki bir bakarsınız daha hiç tanımadığınız veyahut da hiç geçmişini 2 sene öncesini bildiğiniz kişiler birdenbire genel yayın yönetmeni olmuştur. Bu nasıl oldu diye sadece kendi kendinize sorarsınız. Perde arkasında bu tür işler yatıyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MHP lideri Bahçeli, Yargıtay CHP için kararını bir an önce vermeli dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'da. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas heyetiyle görüştü. Ayrıntılar haberimizde olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki grup toplantısında CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşananların CHP'ye yakışmadığını vurgulayan Bahçeli, Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğinin altını çizdi. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen İtiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir ifadelerini kullandı. Ve Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. Meclisteki grup toplantısının tarihini kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından mecliste CHP Grup Başkan Vekili seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren Meclis Başkanlığı Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi. CHP'nin grup toplantısı meclisin resmi İnternet sitesindeki programa da işlendi. Grup toplantısı bugün saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'da resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştü. Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Balarishan'la da bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü. Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ünün düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları hakkında açıklama yaptı. Buna göre İstanbul merkezli 27 ilde 114 kişiye, Nevşehir merkezli 28 ilde de 107 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İki il merkezli operasyonlarda toplamda 70 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da denize girebilecek 95 nokta belli oldu. Kentteki yüzme alanları olarak belirlenen yerler arasında Burgazada, Büyükada, Heybeliada, Sedef Adası'ndaki plajlar, Büyükçekmece ve Kumburgaz'daki plajlar yer alıyor. Bu arada vatandaşlar yüzme.sağlık.gov.tr adresinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme suyu alanlarının durumunu anlık olarak takip edebiliyorlar ve hemen aktaralım. Bu belirlenen alanlarda tuvalet ve sosyal imkanlar bulunuyor. Spor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi dün akşam bol gollü bir prova yaptı. Ay Yıldızlar 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Milli takımın gollerini Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Milliler bugün ABD'ye hareket edecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay Yıldızlar kampın son gününde de Venezuela ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.952 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.727 lira, çeyrek altın 10.972, tam altın 43.744, ata altında 44.854 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik edeceğiz saat 13.25'e kadar. Canlı yayında birazdan bir konuğumuz olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilini alacağız canlı yayınımıza sevgili dinleyiciler. İmza vermeyen milletvekillerinden bir tanesini canlı yayında ağırlayacağız. Ona sorularımız olacak. Bakalım neler söyleyecek onu göreceğiz değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlere eşlik ediyoruz kıymetli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınız olursa WhatsApp Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tuncer.

0: kız başkasına varır. Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Baban der ağırlıkına tanıyor olur. Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar.
1: Değişir olan gece var.
0: Sevdiğin kız başkasına varmış.
2: Bu ne derttir arkadaş? Bu nasıl sınavıdır? Anlayabilirsen anla Ali Cabbar.
1: Değiştir.
2: Değiştireyim değil mi?
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Şerefsizim, beni baklava gelmişti.

0: Hanımlar beyler, yayının hemen başında Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel canlı yayında konuğum. Sayın Adıgüzel, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerinizi de selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimizi kırmadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Birkaç tane sorumuz olacak. Zamanınızı da çok fazla almayacağız. Ama gündem çok yoğun bir gündem, biliyorsunuz. Öncelikle kısa ve net sorayım Sayın Adıgüzel. İmza veren milletvekilleri var. Sizin arkadaşlarınız kurultay için imza verdiler. Siz imza vermemeyi seçtiniz. Neden böyle bir karar aldınız? Böyle bir karar almaya sizi iten neydi? Bu birlikte alınmış, imza vermeyen diğer milletvekilleriyle beraber alınmış bir karar mı, yoksa siz kendiniz mi böyle bir karar verdiniz? Bu kararınızı nasıl okuyacağız biz? Önce buradan başlayalım dilerseniz.
1: Şöyle, siyasette sorumluluk makamda olan insanlar yaptıkları eylemleri sonuç almak üzere yaparlar veya bir mesaj vermek üzere yaparlar veya bir anlamı, bir ifadesi olması lazım. Şimdi bu gelinen hukuki süreçte, hı hı, tedbirli bir karar olduğu için şu andaki genel başkanın tedbirle göreve iadesi yapıldığı için şu anda imza toplamanın da, parti meclisinden karar almanın da ve hatta doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya götürme yetkisi yok tedbir alana kadar, tedbir kararı kalkana kadar. Hı hı. Hal böyleyken bunun bir sonuç alacak bir girişim olmadığını bile bile sadece oradaki oynanan fiiliyata bir katkı yapmak istemedim. Hı hı. Çünkü burada amaçları sorun çözmek değil. Ben baştan beri söylüyorum, bu süreç başımıza gelenden beri, hı hı, bu sorunu kendi içimizde çözebilirdik, çözmemiz lazım. Bu parti hepimizin partisi ve şu anda yapılan bu tür kontrolsüz hareketlerden, sonuç getirmeyecek sadece tribüne, topluma oynayan bu hareketlerden onlar kendilerince bir şey kazanıyor olabilirler, kazanmak istiyor olabilirler. Fakat bu partiye zarar veriyor. Hı hı. Bunu bile bile o denklemin içinde yer alıp bu şekilde kendime ifade edemeyeceğim bir şeyin yanında olmak istemedim. Tabii ki orada, hı hı, aylardır genel merkezin yaptığı hatalara çok şiddetle karşı çıkan fakat imza veren 15-20 arkadaşımız da var. Hı hı. Yani oradaki onların hepsi genel merkezi ya da Özgür Özel'i, genel merkez demeyelim de grup başkanı durumunda olan şu andaki Özgür Özel'i onaylamıyorlar. Onayladıkları için o imzayı atmadılar. Onların da kendi önce kendi bölgelerinde yaşadıkları sıkıntılar. Çünkü bir linç kültürüyle yönetiliyor şu anda parti maalesef. Bugüne kadar öyle yapıldı. Hı hı. Ve o toplumsal baskı, mahalle baskısıyla belki daha önce de ifade ettikleri kurultayın bir an önce toplanmasıyla ilgili ifadeleriyle de ters düşmesin diye böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Ama bu onların Özgür Özel'in uygulamalarına, yönetimine karşı koydukları rezervleri kaldırdıkları anlamına gelmez.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok enteresan bir duruma gelindi. Eminim tabii ki sizler bu durumdan başta çok rahatsızsınız. Bir tarafta, evet, Sayın Kılıçdaroğlu, bir tarafta Sayın Özel, bir tarafta imza verenler, bir tarafta imza vermeyenler, kurultay isteyenler, istemeyenler. Ama diğer tarafta Türkiye'de çözülmeyi bekleyen sorunlar var.
1: Harika.
0: Bu sorunun aşılmasındaki yol haritası nedir? Yani size direkt soruyorum. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz?
1: Bu soru için çok teşekkür ederim. Keşke şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkin makamlarında olan arkadaşlarımızın da sizin bu soruyu sorarken ki hassasiyetiniz, endişenizi taşıyor olsalar. Buradaki mesele bir genel başkan meselesi değil. Buradaki mesele tamamen kurumsal bir mesele. Hem kurumsal bir mesele hem de ortada bir takım ahlaksızlık, yolsuzluk, akçeli işlerin konuşulduğu bir ortamda partiyi bunlardan ayırmak, partide bu şekildeki bir takım iddialara konu olan insanların partiyle ilişkilerinin gözden geçirilmesi, bir iş disiplin mekanizmalarının çalıştırılması, tamamen partinin ve ülkenin geleceğine odaklanması lazım. Fakat maalesef bu mesele Ahmet Mehmet kişilerin genel başkanlığı üzerinden tartışılıyor ve zaten bilerek bu yapılıyor. Çünkü orada kendilerini kurultaydan beri oradaki özellikle bizim seçmene hitap eden, bizim örgüte hitap eden, isim vermekten de çekinmeyeceğim, Halk TV, Sözcü TV, Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi gibi bizim seçmene yönelik amiral gemisi dediğimiz kanallar üzerinden doğrudan halkı tek taraflı yayınlarla motive ederek, yanlış bilgilerle, yer yer yanlış bilgilerle adeta zehirleyerek bir ortam yarattılar. Bu ortamda ötekileştirilen
0: dil de değişti bir... Sayın Kılıçdaroğlu'na özür dilerim sözünüzü de bölüyorum, dil de değişti Sayın Kılıçdaroğlu'na. Hain ifadeleri biliyorsunuz,
1: siz de
0: fotoğrafları bir taraftan, ne diyorsunuz bu konuya da söyleyecekleriniz vardır.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, bize de yapılıyor, bizim cenahtan karşıya da yapılıyor. Şimdi bu ne kadar kötü bir dil. Ben hiçbir arkadaşımızın bu şekilde bu tür sözlerle anılmasını, yaftalanmasını kabul edemiyorum. Şiddetle reddediyorum, kınıyorum. Bunu daha önceden de dile getirdim uygun kanallarda. Ve Atatürk Samsun'a çıktığında 40-42 kişiyle bütün Anadolu'daki insanlar ona ve yanındakilere hain diyordu. Zaman geçti, kimin hain, kimin kahraman olduğu anlaşıldı. O yüzden bu kadar kolay kullanılmamalı bu kelimeler. Yani biz referandumda bir tercihte bulunuyoruz, seçimde bir tercihte bulunuyoruz. Erdoğan'ın kendisiyle aynı tercihte bulunmayanlara kolaylıkla hain diyor. Veya sizin siyasi tercihinize uygun düşmeyenlere veya sizinle aynı fikirde olmayanlara hemen hain diyorsunuz. Biz ne zamandan beri eleştiri, öz eleştiri kültüründen koptuk? Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri kültüründen beslenen ve ortak akılla yönetilen bir partidir. Eleştiri hakkı Mustafa Kemal Atatürk'ten bize emanettir. Şimdi rahatlıkla ifade edebileceğimiz gerekçelerle bir tercihte bulunuyoruz ve bu tercihimizden dolayı hiç sorulmadan, sual edilmeden ve ortaya koyduğumuz meseleyle ilgili de cevap bile verilmeden doğrudan hain yaftalaması. İşte zaten bu linç kültürü, bu anlatmaya çalıştım. Orada bir böyle sosyal medyada ve toplumda bir nefret objesi olarak konuluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun üzerinden ben örneğin 12. kata neden MİT'e aldın?
0: Evet.
1: Sen üye yaparken neden MİT'e soruyormuşsun? Sen Erdoğan'ın karşısında neden ayağa kalkmaya vekilleri zorladın? Sen neden normalleşmeye başladın, politikalar uyguladın diye sorduğumda bile doğrudan ben hemen o tarafta konumlandırılarak kendilerine eleştirilemez bir alan yarattılar ve bunu finanse ediyorlar. İnanılır gibi değil. Sonuçta Okan Bey, sonuçta bu kurultay entekte oldu. Bu net. Yani 196 İstanbul delegesi tedbirli. 163 delege dosyalarda. Bunun 40 küsürü tutuklu. 20 küsür tanesi AK Parti'ye gitmiş. Yani burada olağan dışı büyük işler olmuş. Bu kurultay satın alınmaya kalkılmış. Eğer bu yol tıkanmasaydı, bu şekilde devam edeydi, o zaman bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla para verenin elinde kalacak bir süreç yaşanırdı. O zaman buraya efendim terör örgütleri de girerdi, FETÖ gibi örgütler, cemaatler de girerdi, uluslararası istihbarat örgütleri de girerdi. O zaman tutanın para, daha fazla para verenin elinde kalacak bir parti olurdu. Bu gerçeği göre göre bunları arındırmak, bir daha böyle bir şey olmasın diye aylardır uyarmamıza rağmen hiçbir şey yapmadılar. Yapmadıkları gibi üstüne bir de biliyorsunuz belediyelerde yaşanan yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, böyle yani onların da hayır diyemeyeceği kadar. Tabii ki bu bütün hepsini suçlamıyorum. İçeride masum olup suçsuz yere yatan insanlar da var. Ama onların üzerinden suçluları aklama. Bakın bu kritik. Yani suçsuzlar üzerinden suçluları aklama. Adaletin yozlaşması, siyasallaşmış adalet üzerinden de bütün bu yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, gerçeklikleri de yok sayma. Zaten Erdoğan adaleti işte kardeşim, kurultay da tertemiz, arkadaşlarımızın tamamı da tertemiz toptancı yaklaşımıyla bir yere varamayız biz. Yolsuz her yerde yolsuzdur. Ahlaksız her yerde ahlaksızdır. Şimdi bunu savunmak, ahlaki erdemi, vicdanı savunmak ne zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kötü bir şey oldu? Dolayısıyla bu işin Kemal Bey'le, Ekrem Başkan'la, Özgür Başkan'la bir alakası yok. Bu işe biz kurumsal olarak partimizi bu süreçten nasıl çıkaracağız? Nasıl buradaki partiyi enfekte etmiş insanları bertaraf edeceğiz? Bu anlayışı nasıl yıkacağız? Eleştiri kültürünü tekrar nesil hakim kılacağız? Linç kültürünü, iddiatçı kafasını nasıl bu partiden uzaklaştıracağız? Gözüyle bakmamız lazım. Ben hala o umudu taşıyorum. Şu anda maalesef Özgür Özel ve yanındaki arkadaşlar sonucu alamayacaklarını bile bile bu hamleyi yapması yine kötü niyet ortaya koyuyor. Tıpkı o gün genel merkezden çıkma kararı verip sonra kimlerden aradıysa tekrar çıkmama kararı vererek o resimleri alıp toplumu yine gelip oradaki aldıkları resimlerle kendilerine yine böyle bir motivasyon, bir toplumda bir heyecan dalgası yaratıp onun üzerinden de kuracakları yeni partide veya gidecekleri yolda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar daha fazla koparırım anlayışı içerisindeler. Kötü niyetli olan, yollarını ayırmaya çalışan, partiyi bölmeye çalışan anlayış bu anlayış. Böyle yapmak yerine tutsalar gelseler nasıl çözeriz bu işi diye ben çözüm olacağını, yani bunda Kemal Bey'in zaten bu işe hazır olduğunu, esas meselenin partiyi bu enfeksiyondan arındırmak olduğunu biliyorum. Fakat Özgür Özel'in ve ekibinin bunu yapmaya niyeti yok. Çünkü yanındaki arkadaşlar bir kısmı. Bunları atmamak adına parti ateşe atıyorlar.
0: Peki,
1: mesele budur.
0: Sayın Adıgüzel, şimdi ben samimi olarak soruları cevapladığınız için teşekkür ediyorum size. Dinleyicilerimizden imza vermeyen milletvekillerine yönelik gelen mesajlar da var. Eleştiri mesajları var. Size yönelik gelen mesajlar da var. Siz bir milletvekilisiniz ve ben bütün samimiyetimle soruları size soruyorum. Siz de sağ olun yanıtlıyorsunuz. Şimdi bakın, 111 milletvekili arkadaşınız imza verdi. Siz imza vermediniz. Yarın mecliste bir arada olacaksınız, oturacaksınız. Burada bir görev, güven erozyonu olacak mı? Nasıl olacak? Nasıl bir ortam olacak? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi bakın, bu makama kadar, bu mevkiye kadar gelmiş insanların kişisel tercihleri nedeniyle birbirlerini nerede suçlayıp nerede suçlamayacaklarını demokratik kültürünü hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ben ilk defa yaşamıyorum ki. Hı. Daha önceden biliyorsunuz Kasım 2025'te 9 milletvekili olarak bir metin hazırlayıp altına da imzamızı koyduk. Sayın o günkü Genel Başkan Özgür Özel'e takdim ettik son derece saygılı bir dille. Hı hı. O gün de bizim isimlerimiz boy boy basına verildi. Bugün de 27 vekilin isimleri aha işte o vekiller diye boy boy. İşte bu bahsettiğim linç kültürü bu. Biz gene oturduk yine çalıştık sonra birlikte. Bunlar değil bizim partimizi yıpratan. Şimdi o 111 vekilin listesini ayrı yayınlayıp 27'yi ayrı yayınlayarak burada insanlara sanki bu imza verilmesinin kurultaya gidecekmiş havaları yaratarak, toplumda bir kendilerine motivasyon yaratarak yapılan üst üste sorumsuz açıklamalarla bir yeni bir yol tutuşu var ve bu yolda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar daha çok parça koparırım anlayışı sadece kişisel hırslar, kişisel bir beklentidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verecek. Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyetçi Atatürk ilkelerine bağlı çağdaş demokratik düzen için mücadele eden herkesin aleyhinedir bu çalışma. Bu kişisel bir çalışmadır. Kurumsal bir çalışma değildir. Biz siyaseti kurumsal yapmak zorundayız. Kişisel olarak değil. Benim mesela kendi bölgem için söyleyeyim. %90 onayını aldım bir coğrafyada. Hı hı. Eğer herkes gibi o tarafa uyumlansaydım, bu itirazları koymasaydım baş köşede oturur.
0: Şu anda oranın nabzı nasıl bu arada? Şu anda oranın nabzını hiç tuttunuz mu?
1: Tabii ki şu anda İşte yazılanlar, çizilenler, işte bunların yönettiği Halk TV ile, Sözcü TV ile, basın yayın organlarıyla yaptıkları bu linç kültürü orada da bizim aleyhimize bir toplumsal tepkiye yol açtı. Şimdi ben bunu öngörüyordum, evet. Şimdi ben bunu göre göre, yani bütün bu gerçekleri bile bile vicdanımın, ahlaki tarafın yolsuzluklara bulaşmamış, yanlış iş hayatta olmamış, akçeli işlere bulaşmamış bir hikayemi niye gelim de böyle bir şeyle lekeleyim ki? Benim bulunduğum yer herhangi bir kişinin genel başkanlık makamı için, herhangi bir işin başka bir makamının tarafı için orada değilim.
0: Siz şu anda bir taraf değil misiniz? Yani bir tarafta yani bunu artık herkes görüyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafta Sayın Özgür Özel. Siz açık ve net bir şekilde ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafındayım diyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Özgür Özel'e kesinlikle ve o yönetime kesinlikle karşıyım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz?
1: Bakın, ben herhangi bir kişinin tarafında değilim. Ben ahlakın, vicdanın, yolsuzluk yapmayanın, yolsuzlukları soruşturup gereken cezayı verecek olanın, partiyi düzlüğe bu şekilde ahlaki değerlerle çıkaracak olan tarafım. Bugün eğer bunu Özgür Özel gelip yapacaksa, hı hı, böyle bir niyet koymuşsa onun yanındayım. Veya Kemal Bey bugün çıktı bu yolda, bunu yapacağım diyerek, bu sözü vererek yapmayacaksa da onun karşısındayım. Yani benim isimlerle değil mesela, ben kurumsal kimliğin, Atatürk'ten tertemiz aldığımız bu Fatih'in gelecek kuşaklara tertemiz verilmesinin tarafındayım. Bütün siyasi kariyerimi, geçmiş bu kadar emeğimi bile bakın bu tercihten yana kullandım diyorum. Bunun sonuçlarını göre göre. Bu toplum gerçekleri anladığı zaman, hı hı, bu gerçekler ortaya çıktığı zaman göreceksiniz ki kimin haklı, kim haksız. O zaman belki bize bu kadar ağır ithamlarda, hakaretlerde bulunan insanlar utanacak bundan. Şimdi ben bana verilmiş olan sorumluluğu, yani tercihlerimi vicdanımdan, ahlaktan, Atatürk'ten bize olan tertemiz partimizin emaneti tarafında mı kullanmalıyım, yoksa belli bir kesim tarafından finanse edilip bir algıyla toplumun yönlendirilmesi ve rüzgarın arkasına takılıp da yalan yanlış işleri görmezden gelip o tarafta mı yol alayım? Şimdi sorumluluk makamında olduğum için ben tercihimi bu yönde kullandım. İnsanların da bilmeden, konulara hakim olmadan bu şekilde yargı yapmaması lazım. Bakın bir iki örnek vereyim, bu kritik örnek.
0: Buyurun.
1: Şimdi partinin nasıl yönetildiğini anlatmak açısından. Şimdi Uşak'ta bir olay oluyor. Kimsenin onaylamayacağı bir şey. Sonra o Uşak'taki olaya akşam gidip miting yapıyor parti. Genel Başkan Özgür Özel de gidip orada konuşuyor. Sonra kadın kolları genel başkanı gidiyor orada, sonuna kadar desteğiz diyor. Ama ertesi gün 3-5 gün sonra bir itirafçılık çıkıyor. İlk başta oraya giden arkadaşlarımızı itham ediyor. Ondan sonra ihraç süreci geliyor. Siz gittiğiniz, hemen destek verip miting yaptığınız yerde ihraç ediyorsunuz şahsı. Bunun benzerini Manavgat'ta yaşıyorsunuz. Bunun benzerini Antalya'da yaşıyorsunuz. Bunun benzerini Bolu'da yaşıyorsunuz. Bu şekilde sürekli bir sağa bir sola 180 derece farklı tavırları çok kısa süre içerisinde yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu doğru bir yönetim anlayışı değil. Yani insanları bakın, bu kadar büyük problemi varken toplumun, Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş sorunuyla daha fazla meşgul etmemek lazım. Bu işin çözümü çok kolay. Hı hı. Gelecek Sayın Özgür Özel'le Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir araya. Şu andaki bu sorunları kim yaşattı kardeşim? Kurultayı enfekte eden kimler? Bu süreci, bu ahlaksız yollara, bu yolsuzluk işlerine giren belediye başkanları dahil kimler? Veya kimler?
0: Sayın Ali Güzel, bu bahsedilen iddialar gerçekten var mı? Siz biliyor musunuz? Bilgi sahibi misiniz? Yani bildiğiniz bir şeyler var da söylenmiyor mu, paylaşılmıyor mu? Ne diyorsunuz?
1: Peki zaten şu anda demin örnek verdiklerim yetmiyor mu zaten?
0: Hı hı hı.
1: Yani örnek veriyorum bakın, ve bunlar daha da çıkacak ortaya diyorum. Şimdi şu yapılıyor. İşte evet. Efendim, adalet tamamen yozlaşmış durumda. Tamamı siyasetin elinde. Ya tamam, ben de bundan etkileniyorum. Adalet siyasetin etkisinde biz de haksız kararlara uğruyoruz. Ama topyekun bir adaleti reddetmek olmaz. Hiçbir hakim, hiçbir savcı, bunun üstünde Yargıtay varken, onun üstünde Anayasa Mahkemesi varken, onun üstünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varken, tutup bütün siyasi kariyerini hiçbir gerekçe yokken tutup da kesip atar mı ya? Yarın Erdoğan da yok. Yarın senin çocukların, senin hayatın bu ülkede devam edecek. Yarın başka bir hükümet gelecek. Sen buradaki yaptığın, aldığın karardan hesap vermeyecek misin? Bu kadar boş bir dosyaya insanları hapse atmak, onu öldürmekle eşdeğerdir. İnsanların hayatını, özgürlüğünü kısıtlamak. Gerekçesiz yere insanların özgürlüğü bu kadar büyük dosyalarda tamamen hiçbir şey yok. Anlayışı yanlış bir anlayış. Tabii bundan hukuki süreçte de mücadele etmek de bir haktır. Ben şunu anlatıyorum. Bakın bu ülkede Erdoğan, özür dilerim, Erbakan, Ecevit, Türkeş, Demirel dahil partileri kapatıldı. Hapse atıldı, işkence görenler oldu. Ama devleti tanımıyorum, adaleti tanımıyorum, topyekun sizi yok sayıyorum demediler. Çıktılar, savunmalarını yaptılar, manifesto gibi. Bunların ikisi daha sonra başbakan oldu, Erbakan ve Ecevit. Demirel de cumhurbaşkanı oldu çıkıp. Şimdi bu tür iddialar karşısında çıkacaksınız, savunmanızı yapacaksınız. Bu iş topyekun yok anlayışıyla bir yere gidemezsiniz. Ya bu iş şeye benziyor. 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz o süreçte birçok evraklar, birçok iddialar vardı, birçok şeyler ortaya çıktı. Erdoğan seçime kadar götürdü. Seçimde aslında hükümeti oyladı halk. Fakat oradan aldığı onayla ne dedi? En iyi hakem millettir, millet beni akladı dedi. Sanki millet yargı makamıymış gibi. Şimdi burada kurultayları üst üste yaparak, tekrar tekrar kurultay yaparak sizin yanınızda yanlış yapan insanları aklayamazsınız. Veya yanlış yapan, yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanlarını bu şekilde aklayamazsınız. Bunun aklanma yolu bellidir. Aklanma, yargılama yargı makamınındır. Herkesin hukuk şey içerisinde, devlet yönetimi aygıtı içerisinde yeri bellidir. Dolayısıyla bu tutum doğru bir tutum değil.
0: Yani buradan Sayın Adıgüzel, çok özür dilerim, ara ara bölüyorum. Sevgili dinleyiciler, Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili canlı yayında konuğumuz. Buradan şunu mu anlayacağız? Yani çok yakın zamanda bir kurultay görünmüyor mu diyoruz? Şimdi dinleyicilerimizden gelen sorular da var. Ben samimi bir dinle çözüm hemen kurultay demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, sade bir vatandaş olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana verdiği zararı nasıl telafi edeceğini sorar mısınız? Mutlak butlan kararı benim seçilme hakkımı elimden aldı, hakkımı kaybettim diyor mesela bir dinleyicimiz. Ne diyorsunuz bu kurultayla ilgili? Yakın zamanda bir kurultay görünmüyor mu? İnsanların kurultay beklentisi var. Siz ne diyorsunuz bu durumda?
1: Mutlak butlana giden süreçte birini suçlayacaksa yurttaşlarımız, partidaşlarımız doğrudan kurultayı kirleten kişileri suçlayacaklar. Hı hı. Çünkü burada karar bir atama yok, göreve iade var. Çünkü o süreç enfekte oldu deniyor. Ortada çok ciddi, biraz önce rakamlar verdim. Çok 400'e yakın delegeden bahsediyoruz, saydım rakamları. Bunlar dosyada var. Dahası da çıkacak önümüzdeki günlerde. Şimdi burada bir hatalı bir, daha doğrusu bir suç var ortada. Şimdi sonuçta bu bir mahkeme kararıyla bir sonuca ermiş. Bunun sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu veya biz değiliz ki kurultayı kim kirlettiyse. Ve daha sonraki bu mahkeme kurgularına partinin gitmesi kim yol açtıysa insanlar, partilerimiz önce onlara hesap sormalılar. Fakat onlar o fonladıkları medya üzerinden tamamen tek taraflı olarak bir algı ve rüzgar yaratarak sürekli üst üste kurultay yaparak adeta kendilerini sürekli aklıyorlar kendilerince. Fakat bu bir aklanma değil. Dolayısıyla bu sürecin sorumlusu biz değiliz. Bir an önce tedbir kararı kalkıp ondan sonra kurultaya gidecek. Ama bu süre içerisinde de toplum doğru bilgilendirmesi lazım. Çünkü toplum aylardır zehirleniyor. Toplum aylardır yanlış bilgiyle donatılıyor. Mesela iddialara cevap vermek yerine, buradaki o evrakların üzerine konuşmak yerine sadece tek işte adalet, Erdoğan'ın adaleti tamam. Hı hı. İşte bunların hepsi boş iddia deyip bir toptancılık anlayışıyla iyiyle kötüyü, beyazla siyah aynı torbaya doldurarak bunların üzerinden, beyazlar üzerinden siyahları aklayamazsınız. Bunun yolu yordamı bellidir kardeşim. Parti içi disiplin mekanizmaları da yapabilirsiniz. Nasıl ki uşağı baştan tertemizleyip de arkasından ihraç etmek zorunda kalıyorsanız bu partide göreceksiniz aylar içerisinde birçok şey ortaya çıkınca aynı tezatları yaşayacağız. Bunları yaşamamak için bizim önümüzde esas rakibimiz Erdoğan. Bizim rakibimiz birbirimiz değiliz. Bunu yapmak çok kolayken Özgür Özel ve ekibinin halen daha aynı tarzda siyasete devam ederek, partinin içine oynayarak, sürekli topluma oynayarak, buradaki gerçeklikleri görmezden gelerek yaptıkları siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de ülkeye de faydası yok. Bunu şu anda bir anda yapılabilir. Gelir oturur, beraber sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz. O gün o genel merkezimize operasyon yapıldı, gün de aynı şeydi. Yani orada çıkma kararı verip oradaki bütün o dışarıdaki kalabalığı oradan uzaklaştırdıktan sonra, çıkacağız dendikten sonra ne olduysa operasyondan dakikalar önce tekrar bir yerden bir talimat geldi veya bir karar alındı, çıkmayarak bu resim verildi. Mesela orada da çözüm istenmedi. Çözüm peşinde değiller. Farklı bir yol tutuş yapmaya ve etraflarındaki bir takım iddialara konu olan insanları korumaya devam ediyorlar. Çözüm peşinde olmayan maalesef bu arkadaşlarımız. Yoksa bu işi çözmek, bizim zaten bir talebimiz yok ki. Bizim talebimiz sadece bu partiye bir takım leke bulaştırmış iddiaya konu olan insanları bertaraf etmek. Partiyi ve kurultaydaki o süreci kim kirlettiyse bunun hesabını sormak. Onun dışında başka bizim bir beklentimiz yok ki.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi yani Türkiye'nin anketlerde önde olan partisiydi. Ana muhalefet partisi ama iktidara yürüyen bir parti. Şu anda karşımızda çok çeşitli iddialar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte çok yıprandığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bel bağlamış, Cumhuriyet Halk Partisi'ne önünde gören ve geleceğe açılacak önemli bir kapı olarak gören insanların, ki şu anda Sayın Adıgüzel o kadar çok mesaj alıyorum ki bize gelen mesajlar, bizi de eleştiriyorlar dinleyicimiz sizinle canlı yayın gerçekleştirdiğimiz için, ama Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte çok yıpranmadı mı? Yani bir tarafta seçmene bakıyorsunuz, o bel bağlayan insanlara bakıyorsunuz, Türkiye'de önemli bir kalabalık. Bunları düşündüğünüz zaman siz kendinizde de bir sorumluluk hissediyor musunuz? Bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben baştan beri hep aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Burada ortada bir yanlış var. Bu yanlışı düzeltmek mümkün. Fakat yanlışı düzeltmeyen, yanlışı çoğaltan, yanlışın tarafında ısrarla devam eden Özgür Özel ve ekibi, insanların biraz onlara aslında bu eleştirileri yönetseler belki onlar doğru tarafa gelecek. Yani burada anket bahsettiniz değil mi? Ne zaman bir yanlış hamle yapılsa genel merkez tarafından hemen bir anket servis ediliyor veya hemen bir toplumsal linç hareketi başlatılıyor. Bu ikisiyle bugüne kadar yol aldılar. Tamam, yerel seçimde bir %36-37 başarımız var. Bu başarıda herkes ortak. Biz de çalıştık. Herkes çalıştı. Ve biz geçmişten bu tarafa gelen bir çizginin sonucu. Ama 2019'da da %32'lik bir başarı var. Yerel seçimde başarılan dinamikleri farklı. Ya daha sonraki genel seçimde oylar tekrar aşağı indi. Şimdi biz bu eğer önümüzdeki seçim sürecini tartışıyorsak, bunda başarılı olmak amacımız varsa, kişisel hırslarımızı bir tarafa bırakacağız. Yanlış yapan insanları korumayacağız. Bu partide yanlış yapılan süreçler varsa bunları masaya yatıracağız. Yani illa kazanmak her şekilde, her durumda kazanmak anlamına gelmiyor. Mesela şöyle bir savunma var. Efendim, tamam, hırsızlıklar var ama AK Parti'de yok mu? Evet, AK Parti'de de var ama kötü örnek örnek değildir. AK Parti'de 10 var, bende 1 varsa bunu bir terazi yapıp da benimki daha az diyemezsiniz. Hiç olmayacak kardeşim. Bu partinin genel başkanları, geçmiş hikayesi hep onurla, gururla anlatılır. Ecevitler, İnönüler, Kemal Kılıçdaroğullar tertemiz geçmişleriyle anılırlar. Parti o şekilde devam etmek zorunda. Yani demedi mi Ali İzzet Begoviç, savaşta ölünce yenilmezsiniz, düşmana benzeyince yenilirsiniz. Biz kazanacağız, tertemiz hikayemizle kazanacağız. Yoksa AK Parti'ye benzettikten sonra, onun gibi uygulamalara girdikten sonra ne kıymeti var kazanmış olmanızın? Ve bu da mümkün. Sadece ve sadece parti içinde bu işi çözmemiz lazım. Topluma daha fazla yük olmamak lazım. Türkiye'nin bu kadar konuşulacak mesele varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye gündemine sadece partiyi tartışmak doğru bir şey değil. İşte yapılan bu hamleler hep onu tartıştırıyor. O İzmir'e gidiyoruz, Özgür Özel iki CHP var diyor. Ağzıyla söylüyor. Girsin baksın bütün dinleyicilerimiz. İki CHP var diyor. İki CHP söyleme Atatürk'ün emanetine yapılacak, Cumhuriyet Halk Partisi yapacak en büyük kötülüktür. Sonra iki CHP geliyor, cumartesi günü iki bayramlaşmaya dönüyor. İkinci bayramlaşma Güven Park'tan çıkılıyor, Anıtkabir'e yürünüyor. Atatürk sanki sadece bir kesimin Atatürk'ü, hepimizin Atatürk'ü. Orada zaten çok tatsız bir durum da yaşanıyor. Oradaki mozeleye bir etiket konulmaya çalışılıyor. Atatürk'ün huzurunu, Anıtkabir'i biz her şeyden, siyasetten uzak tutmak için ne kadar büyük çabalar sarf ettik. İşte orada Erdoğan sloganları atmak ne kadar yanlışsa, orada bir parti içerisindeki bir pozisyonu oraya taşıp orada tartışma yapmak, oradaki görevlilerle itiş kakış yaşamak da bu kadar sakat. Çünkü aklı selimle hareket etmiyoruz. Biz oralarda tartışmayacağız. Güven Park'ta, Söğüt Özü'nde, Anıtkabir'de. Ya gelinse kendi içimizde zaten otursak konuşsak bu işleri çözebileceğimiz durumlar varken bilerek yapılıyor. Şu anda da delegeler imza toplanıp Ankara'ya doğru. Niye bu sonuç olmayacağı biline biline, bunun hukuki olarak bir sonucunun olmayacağını oradaki arkadaşlar bilmiyor mu? Biliyorlar ama bu şekilde sürekli bir üstünlük, sürekli işte toplum bizimle, sürekli işte sosyal medya bizimle algısıyla beraber bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Parti bu şekilde bölünmeye gidiyor ve biz bundan rahatsızız.
0: Sayın Adıgüzel, siz bu arada hem Kemal Kılıçdaroğlu ile hem de Özgür Özel ile bu süreç içerisinde görüştünüz mü? Onlarla bir fikir alışverişiniz oldu mu ya da bir şeyler söylediniz mi o yaşanan bu süreç içerisinde? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi Sayın Özgür Özel ile ben özellikle kendi bölgemle ve Türkiye siyasetiyle ilgili bir takım çalışmalarım, önermelerim olduğu zaman bu genel başkan olduktan sonra da sürekli katkılar vermeye çalıştım. Fakat hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Belli bir sürede de ondan dolayı yaptığımız çalışmalara da ortak edemedik maalesef genel merkezi. İşte o tarımdan sorumlu gölge bakan yapılan Sencer Solakoğlu'nun kendi bölgemdeki büyük bir sorun olan Ferrero şirketiyle ilgili yaptığı efendim beğeniler, işte güzellemeler falan da büyük bir kriz çıkarttı zaten. Yani kendi bölgemdeki politikalarda da uyuşamadık maalesef. Şimdi dolayısıyla bu son süreçte bu gergin ortamda zaten bir araya gelme fırsatımız olmadı. Kemal Bey'le en son 2-3 gün önce görüşmüştüm. Fakat şu anda hani süreçle ilgili ne yapılıyor, ne çalışılıyor bilmiyorum. Ancak onun kamuoyuna çıkan açıklamalarından, bize de söylediği açıklamalarından sadece tek beklentisinin yaşını da belirtti. İşte 78 yaşındaki bu yaşlı adam. Sonuçta burada partinin geldiği noktadan, kurultayın kirlenmesinden, bir takım belediye başkanlarının çok kötü işlerle anılmasından duyduğu rahatsızlığı ve bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu öne çıkarıyor. Yani
0: Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini şu anda yargı kararıyla aldı. Yargı kararıyla geldi. Genel başkanlık görevini devam ettirecek, sürdürecek. Durumunu mu çıkaracağız buradan? Bir de mesela gelen yoğun bir eleştiri var. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar seçim kaybetti. Hala neden böyle davranıyor? Neden bir an önce partiyi kurultaya götürmüyor tartışmaları var. Ya buradan bunu mu anlayacağız? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi bakın genel başkan

0: biz onunla yarıştırıyoruz. Bakın aylar öncesinden bir şey atıldı ortaya. Efendim Butlan gelirse kabul etmem desin Kemal Kılıçdaroğlu, bütün mesele çözülüyor. Maalesef çözülmüyor. Hı hı. Butlan kararını bugün Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmeseydi parti ortada kalırdı. Ortada bir hukuki süreç olurdu. Kalırdı ortada. Bir çözüm yok. Kayın da atayamazsınız. Şimdi böyle bir şey neden yapıldı? İşte bugünleri gördükleri için. Sadece ve sadece yanındaki iddialara konu olan, suça bulaşmış insanları teslim etmemek. Kurultay'daki olağan biten işi kabul etmemek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nde ateş atıyorlar. Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin gençlerinde, kadınlarında bu kadar birikmiş sorun içerisinde vatandaşlarımızla maalesef umutlarını da dağıtıyorlar. Sadece ve sadece kendi alanlarındaki bu işlerin üstünü örtbas edip yollarına aynı bildikleri şekilde hukuksuz bir şekilde devam etmek için.
1: Sayın Adıgüzel, son olarak siz bir milletvekilisiniz, milletin vekilisiniz. Dolayısıyla milletin sormuş olduğu, göndermiş olduğu mesajlar var. Birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Bu arada bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle bir süreçte, böyle bir dönemde bu kadar eleştirilerin hedefinde olan bir isim olarak da yayınımıza katıldığınız için. Sayın milletvekilimiz hukukçulardan fikir aldı mı demiş bir dinleyicimiz. Yasal olarak partinin acil kurultaya gitmesi için sorun yok, meseleyi yanlış görüyor demiş Can Öztürk beyefendi. Ondan sonra bizi eleştirenler olmuş. Okan Bey, işte Kılıçdaroğlu size yakışmaz demiş bir dinleyicimiz. Sonra başka Atatürk'te Kılıçdaroğlu ne hadle kıyaslanıyor demiş bir başka dinleyicimiz. Faruk Erol göndermiş sayın vekil. Herhangi bir AK Parti
0: müdahale etmemiz lazım. Bir saniye Okan Bey, Atatürk'le buyurun. Biz hiç kimseyi kıyaslamayız. Atatürk evet. Bizim ebedi genel başkanımız. Ben öyle bir kıyaslama da yapmadım. İşte bu şey var, işte sosyal medya linci ve algı operasyonları maalesef insanları sağlıklı düşünmekten de evet. alıkoyuyor. Siz buyurun devam edin.
1: Tamam. Başka hemen şöyle birkaç tane daha aktaracağım size sayın vekil. Mustafa Adıgüzel konuşmanızı beğenmemiş bir dinleyicimiz. AK Parti milletvekili gibi davrandığınızı söylemiş. Okan Bey, baba ocağına o kadar polis doldurup kapıları kırdırıp televizyonlardan kabus gibi izledik. Neden biz halkı yok saymaktır bu demiş bir dinleyicimiz. Buyurunuz.
0: Aslında ikisi üçü bir araya gelmedi.
1: Tabii lütfen. Lütfen buraya. Buyurunuz.
0: Bakın, benim ömrüm AK Parti'yle mücadele etmekle geçti. Ömrüm. Yani kimse bunların belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle kapışmaktan korkarken biz kafamızı kellemizi koyduk. Halen de o şekilde devam ediyorum. Şimdi AK Parti'nin vekilleri görünce yolu değiştirip kenarlayanlar bir takım ortaya atılan bir takım söylemlerine dahi müdahale etmeden kendi yolunu bulanlar, benim çatır çatır mücadeleme geçsinler, biraz Google'dan baksınlar. Acık araştırma yapsınlar, Mustafa Adıgüzel'in kim olduğunu, nasıl mücadele ettiğini, bundan sonra nasıl mücadele edeceğini öğrenirler. Kimse bize kendi kafalarına göre yafta yapıştırmasın. Biz onların böyle işte bahsettik, kurultay delegelerinden 27 tanesi şu anda AK Parti'ye gitti. Yani buradaki bu kurultay kirli derken ortaya konulmuş evraklarıyla söylüyorum.
1: Evet.
0: Şimdi gelelim bu meseleye. Efendim, neden
1: kapılar kırıldı?
0: Bunlar,
1: evet, buyurunuz lütfen.
0: Genel merkeze sonuçta gitmeyebilirdim. Ama gitmediğim yerde de neden gitmedin, müdahale etmediniz, sahip çıkmadınız? Eğer şunu söylüyorum buradan, bütün izleyicilerimiz dinlesin. Dışarıda 7-8 milletvekili, içeride 25-30 bilemiyorum tam. Bu partinin 138 milletvekili var Okan Bey.
1: Evet, evet.
0: Eğer o gün oraya, içeriye ya da dışarıya ayırmadan söylüyorum, 138 milletvekili de gitmiş olsaydı ve o kapı aradan bariyer açılsaydı da biz kendi aramızda olsaydık, oraya o gün hiçbir kimse bir şey yapamazdı. O sorunu biz çözerdik. O bariyer bize açılmadı ama Adnan Beker'in götürdüğü adamlar içerideydi. Fakat biz içeri alınmadık. Kardeşlerim, bizi alın. Bu meseleyi biz bu emniyet güçlerine, başka kimselere gerektirmeden biz çözelim. Bunları biz kendi aramızda çözebileceğimiz meseleler dediğimiz halde, saatlerce dil döktüğümüz halde bunu engellemek için maalesef alınmadık. Sonra tuttular İçişleri Bakanlığı'na gittiler. Bizi muhatap almadılar. AK Parti'li İçişleri Bakanlığı'na gittiler. Biz televizyonlar olsa da yine çıkarak uzaklaştırılık tabi o böyle.

0: bölgeden çözüm üretemeyince, bulunduğumuz alanlardan televizyonlarda yine sık sık demeç vererek dedik ki arkadaşlar biz hala oraya yakın yerlerdeyiz. Gelelim konuşalım, bu iş partimize yapılmasın. İstanbul'daki bir kötü örnek olmasın. Siz şu anda CHP'nin vekillerini, parti meclis üyelerini, yüksek disiplin kurulu üyelerini partiye almayarak çok şık olmayan bir şey yapıyorsunuz. Ama içeride her türlü insan var. İçeriden bozkurt işareti yapıyorlar, taş atıyorlar. Adnan Beker'in otobüsü içeride, biz dışarıdayız. Düşünün yani geldiğimiz noktayı. Sonra bakın bu kritik, burası çok kritik. Çok konuşulmuyor. Buradan bir bilgi vereceğim.
1: Buyurun.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan döndükten sonra emniyet amirleri bize ulaştı. Saat 4'e geliyordu. Bu müdahaleden dakikalar önce anlatıyorum.
1: Evet.
0: Dediler ki içeriden çıkma yönünde bir irade var. Boşaltmaya karar vermişler burayı. O oradaki kalabalığı, dışarıda bekleyen kalabalığı önde çıkmak istemiyoruz. Onları uzaklaştırılırsa çıkacağız. Emniyet amirleri de bizden yardım istediler. Siz bu kalabalığı uzaklaştırmakta bize yardımcı olun. Biz de hemen milletvekili olarak gittik. Oradaki kalabalığı tamamen o alandan uzaklaştırıp, orada Ticaret Bakanlığı'nın binası var, onun otoparkına, içine, arka taraftaki uzaklaştırdık. Orası tertemiz oldu. Artık çıkmaları hani hiçbir mesele olmadan meselenin çözüleceği noktaya geldik. Sonra ne oldu biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yine çıkmama kararı aldılar. Talimatı kim verdiyse, kim karar aldıysa oradaki ondan sonraki sürecin sorumlusu odur. Bunu bilerek yaptılar. Kimse sormuyor. Ne bir vatandaş soruyor, ne bir basın mensubu soruyor. Ya sorun diyorum ya. Arkadaş siz dışarı çıkacağız, oradaki kalabalığı uzaklaştırın dedikten sonra, bu da gerçekleştikten sonra, siz neden o fiili işgali sonlandırmıyorsunuz? Bakın buna fiili işgal diyorum. Çünkü genel başkan belli. Genel başkanlık makamında siz grup başkanı kendinizi seçtirerek zaten kabul etmişsiniz. Fakat orada insanların çalışmasına müsaade etmeyecek şekilde iki tarafı bir kullanıyorsunuz. Ve oradan çıkmayacağım diyorsunuz. Orada da bir hukuki gerçeklik var. Devletin icra memurları gelmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı gelmiş. Görüşüp oradan sizi hani neden çıkmanız gerektiğini size izah etmek için geliyorlar. Onları içeri almıyorsunuz. Milletvekili almıyorsunuz. Akşama kadar 7-8 saat orada çabalıyor herkes. Sonra da gelmem bu noktada yine çıkacağız dedikten sonra tekrar çıkmıyorsunuz. Bu soruları sorması gerekiyor karşı tarafa insanların.
1: Evet.
0: Olayı doğru anlatmak için.
1: Evet.
0: Ondan sonra orada yapılacak olan, olmuş olan bütün işlerin sorumlusu içeride bu kararı alan arkadaşlar. Bir de 8 saat 9 saat bekleyip o kadar insana o gazı eziyeti yaptıktan sonra 3 dakikada oranın neden terk edildiğinde ayrı bir sormak lazım.
1: Ya şimdi sevgili dinleyiciler, sizlerden çok mesaj alıyorum ama şunu lütfen kabul edin. Biz burada orta noktadayız. Hattımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali hazırda Ordu Milletvekili var ve bu milletvekili eleştirilerin hedefindeyken yayınımıza katılmayı kabul etti. Ve ben daha da ötesi, sizlerden gelen soruları kendisine soruyorum. Kendisi yayını bırakıp gitmedi de ayrıca. Sizin eleştirilerinizi onlara aktarıyorum. Kendisi de yanıtlıyor. Lütfen bu noktada ben bazı mesajlar alıyorum. Dinlemeyeceğim. Artık radyoyu takip etmeyeceğim falan. Sırf bu yüzden takip etmeyecekseniz tabii ki takdir sizindir. Ama ben sağ olsun editör arkadaşım Sayın Adıgüzel'le görüştü. Adıgüzel de evet yayına katılırım dedi. Burada kendi fikirlerini söylüyor. Biz ona sorular soruyoruz, cevaplıyor. Ayrıca sizlerden gelen soruları da zaman yettikçe kendisine aktarıyorum. Eleştirilerinizi de anlıyorum bu arada. Sayın Adıgüzel, birkaç mesaj daha aktaracağım. Ondan sonra size teşekkür ederek uğurlayacağım. Sizin için de bir sakıncası yoksa.
0: Tabii ki buyurun.
1: Bir dinleyicimiz Okan Bey, ben sizi eleştirmiyorum. Her iki tarafla görüşmek gazetecilik gereğidir demiş. Yüksel Bey göndermiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu her iki taraf cümlesi bu arada sizi rahatsız ediyor mu?
0: Ediyor.
1: Yani siz bir taraftasınız. Arkadaşlarınız da siyaset yaptığınız arkadaşlarla, onlar o taraf, biz bir taraf, bu taraf olduk.
0: Bakın tweetime baksın insanlar. Hemen girsinler tweetime baksınlar. Parti içerisinde parti. Efendim ilçe ve il örgütlerine farklı bir hesap açtırıp burada farklı isimlerle parti. İki CHP söylemi diye söyledim zaten. İki ayrı bayramlaşma. Bizi bunlar bölüyor diyorum. Bakın bundan rahatsızız diyorum.
1: Hı hı.
0: Bu işi bilerek yapıyorlar. Ayrı bir yol tutmanın, hani ona bir yol açmanın bahanesini arıyorlar. Fakat bu iş son derece basit ya. Son derece basit. Yıllarca genel başkanlığını yaptı. Yıllarca grup başkan vekilini yaptı diye Özgür Özel'de Kemal Bey'in. Bir telefon, bir araya gelelim, nasıl konuşalım? Gerekirse yanlarına birkaç kişi daha alıp bu süreci nasıl bertaraf edelim? Bu son derece bir günlük, bir saatlik iş. Bu neden yapılmadığını sorması lazım insanların. Ortada bir gerçeklik var. Bu parti bu kiri, bu yükü taşıyamaz. Kurultayda olan biten işlerin izahını ve telafisini yapmak zorunda. O çözüm, o hikayeyi bir şekilde temize çıkarıp önümüzdeki büyük mücadeleye, seçimlere bir an önce hazırlanmamız lazım.
1: Evet, hemen ben
0: geride bırakmak lazım.
1: Evet, hemen ben yüksek müsaadenizle birkaç mesaj aktarayım size. Sonrasında da yorumunuzu alalım. Sonra vedalaşalım. Sizin için iyi birisi olduğunu söylemeye çalışıyor fakat kendi arkadaşlarını yargısız infaz ediyor demiş dinleyicimiz. Lütfen aklınızda olsun, cevap verirseniz. Eleştirenlere troll diyen insanlar bizim kapımıza gelip nasıl oy isteyecek acaba demiş bir başka dinleyicimiz. Adı güzel milletvekilimizi seviyoruz demiş. Bugünkü yayının tekrarını sormuş dinleyicimiz. Devletin icra memurları neden resmi bayram tatiline cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi binasını basıyor demiş. Ben aslında Özgür Özel'e kızıyorum. Böyle şahıslara böyle şahısları milletvekili yapıp hukuktan bahsediyorum. Sizden bahsediyor Sayın Vekil. Başka hepsi AK Parti'nin kuklaları, bunları çıkartmayın yayına demiş. Ama yapmayın lütfen, konuşuyoruz, sorunuz varsa sorun. Boş zaman demiş milletvekili. Bu söylenenler ajitasyon, biz kellemizi koyduk bir kere. Sizi de destekleyenlere bir bakın demiş A Haber TGRT demiş bir başka dinleyicimiz. Sorun kim ülkeyi ateşe atıyor? Özgür Özel 47 yıl sonra bir partiyi parti yaptı. Bay Kemal'in o sonunu anlamadım ben dinleyicimizin gönderdiği. Bakayım, hemen bitiriyorum efendim. Başka dinleyiciler, çok uzun mesajlar var bu arada, bunları okutmam okumam gerçekten mümkün değil ama çoğunlukla eleştiriler geliyor. Bir başka dinleyicimiz masal anlatıyor demiş. Bugüne dek açıklanmayan gerçekleri anlatıyor Sayın Öze adı güzel. Bülent Özgen göndermiş. Ondan sonra 12 defa seçimi kim kaybetti diye kendisine sorar mısınız demiş bir başka dinleyicimiz. Peki niçin kurultay tarihini veremiyor? AK Parti'nin bir kere daha kazanması için elinden gelen her şeyi yaptığını bütün dünya görüyor demiş. Buyururuz efendim, ben bu aktardığım mesajlar üzerinden.
0: Şimdi ben tabii ki üslubunca olan eleştirilerin hepsi başımız üzerine. Çünkü dediğim gibi bu parti eleştiri kültüründen beslenir ve öz eleştiri ve eleştiriyi kaybettiğimiz için buradayız. Hı hı. AK Partili ya, inanılır gibi değil. Zaten en kolayı bu. Hani AK Partilisin. Hayatımda alabileceğim en kötü etiket AK Parti olur. Yıllarca da bunun mücadelesini verdim. Bu işin kendimi tekrar bunun için anlatmaya, ifade etmeye...
1: Ama Sayın adı güzel, ya siyaset sahnesinde biz bu... Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama... siyaset sahnesinde böyle şeyleri görüyoruz. Sizin için söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın.
0: Ama,
1: böyle net
0: ama
1: konuşup
0: şöyle,
1: daha sonrasında
0: herkesi,
1: tam tersi davranmak oluyor ya.
0: Herkes yapabilirler de. Ya birazcık şöyle bir geçmişe doğru bakarlarsa biz... Ya bir şey söyleyeceğim. Ben MHP'nin hedef gösterdiği 154 kişilik listenin 11. sırasındayım. El insaf diyorum size ya.
1: Evet, evet.
0: Ben AK Partililerin yol geçerken elini uzatmadığı, kavgaya gürültüye girdiğimiz, taşlandığımız bir milletvekiliyim ya. Yapmayın etmeyin yani. Bunu sadece kendi tezlerinizi doğrulamak adına birine bilmem ne diyemezsiniz. Takip edin kardeşim.
1: Hı hı.
0: Bakalım sizin arkasında durup da AK Parti'ye giden arkadaşlar gibi kim nereye gidiyor, takip edin Mustafa adı güzel bundan sonra nerede olacak. O kadar kolay değil bu işler. A Haber falan, bir şey söyleyeyim, herkesin A Haberi var.
1: Hı hı.
0: Herkesin, bizim de A Haberimiz var. Halk TV'nin yayınları yıllardır A Haber'den daha beter. Halk TV'de bugüne kadar Erdoğan'la ilgili son dönemde özellikle hiçbir mücadele, AK Parti ile ilgili mücadele görüyor musunuz? Sadece ve sadece partinin içerisine göre mücadele ediyor. Halk TV'nin anlattığına göre, Halk TV'nin iftiralarına göre de pozisyon alacak değiliz. Bizim A Haberimiz de Halk TV, kimse kusura bakmasın. Şimdi bir yandan da efendim Kemal Kılıçdaroğlu veya onun yanındakiler AK Parti ile görüşüyor. Ben size AK Parti ile kimin görüştüğünü söyleyeyim mi? AK Parti ile butlan kararı çıkmasın diye arka kapı diplomasi yapanlar da maalesef diğer taraf. Bakın Perşembe günü Sayın Özgür Özel'in bu butlan kararı çıktığı zaman ifadelerini şu anda radyodaki program bitince arkadaşlar geçsinler, baksınlar bütün izleyiciler, dinleyiciler.
1: Hı hı.
0: Ne dedi? Bu kararı herkes cuma gün bekliyor idi. Neden bugün çıktı perşembe günden? Çünkü Erdoğan'la görüşülüyordu. Belki Erdoğan üzerinden bir şey yakalanıp durum değiştirilebilirdi. Karar reddedilebilirdi. Bunu yapılmaması için bugünden karar çıktı. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Dolayısıyla AK Parti içerisinde isimlerini bildiğimiz birçok kişiyle temaslar kurulup arka kapı diplomasi yapıldığı ifade edildi o taraftan. Dolayısıyla bir takım şeyleri bilmeden yanlış algılarla ve söylenenlerle bir takım yola çıkmasına. Biz hala şunu söylüyoruz.
1: Son cümleyi alayım lütfen. Süremizi bitiriyoruz. Son cümlenizi lütfen Sayın Ali Güzel.
0: Şöyle, biz hala da hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi içindeyiz. Burayı bu şekilde bir arada kucaklayarak herkesi kendi aramızda bu sorunları çözüp Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sorunlarıyla tartıştırmayabiliriz. Bu işi yapmak son derece kolay, fakat yeter ki iyi niyet olsun.
1: Evet, çok,
0: yeter ki iyi niyet olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyiciler, saat başına gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel konuğumuzdu. Gidiyor muyuz saat başına? Evet, saat başına gideceğiz. Sonrasında tekrar sizlerle buradayız. Hoşçakalın.

0: bağırıyor niye? Yetmiyor kardeş.
1: Bu ne abi?
0: Bu ne ya?
2: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili editörüm Öznur'a çok teşekkür ediyorum bu bağlantı için. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın biz bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Sizler bizler hep birlikte yaşıyoruz. Biz ve biz de bu ülkede yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Gündemdeki gelişmeleri bütün çalışma arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız, teknik masadaki arkadaşlarımız, bizler yayıncı olarak ve siz de çok iyi biliyorsunuz, yorumların bile minicik bir yorumdan bile insanların, minicik bir hareketinden bile insanların nasıl dönemler, süreçler yaşadığını görüyorsunuz. Korkusuzca da devam ediyoruz hep birlikte. Sizler de devam ediyorsunuz. Ben sizlerden gelen eleştirileri görüyorum. Çok sayıda yayını kapatıyorum. Sizi dinlemeyeceğim, sizi takip etmeyeceğim. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayatım boyunca çok ama çok sevdiğim ve çok değer verdiğim insanlardan bu kadar kolay vazgeçmem. Vazgeçmem. Doğru bulmuyorum bunu. Bakın şu anda üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de birinci parti konumuna gelmiş. Ana muhalefet partisinde yaşanan olaylar hepinizin huzurunda yaşanıyor. Ve bununla ilgili ülkenin genelinde zaten çok sert tepkiler var. Bizler de kendi tepkilerimizi gösteriyoruz. Bizler de kendi tepkilerimizi söylüyoruz. Kendi fikirlerimizi söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Sizler bunu katıldığınız programlarda işte kendi sosyal medya hesaplarınızda duyuruyorsunuz, ediyorsunuz. Evet, biz bugün bu karara, mutlak kararı sonrasında biraz sesi alsana Mikail. Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için imza toplayan milletvekilleri, kaldı ki o milletvekilleri de yayınımıza katılıyorlar bu arada. Yani diğer yayınlarımıza, bütün yayınlarımıza biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerini zaten alıyoruz yayına. O imzayı verenler, genel başkan yardımcıları, o isimleri ne yapıyoruz? Yayınımıza dahil ediyoruz. O isimler tarafından da biz bir dönem önce, bir süre önce eleştirilmemize rağmen bizim yayınımıza katılmamayı kendileri biliyorsunuz söylemişlerdi. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan, daha doğrusu Sayın Özgür Özel yönetiminde olan isimler bir dönem yayınımıza katılmamakla ilgili açıklamalar yaptılar. Ama biz onları yayında ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Bundan da bizim yayın davetimizi kabul ediyor olmaları da çok güzel bir şey. Evet, bugün bu kurultay kararına imza vermeyen ve şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, yani Sayın Özgür Özel ve Özgür Özel'in beraberindeki arkadaşlarına yönelik eleştirilerini söyleyen bir milletvekilini canlı yayında ağırladım. Sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe ona aktarmaya çalıştım. Ya bütün mesajları, evet, gelen mesajların çoğunu aktarmaya çalıştım ve olduğu gibi de okumaya çalıştım. Çünkü 10 dakika bunları nedir, filtreden geçirmek, çünkü biliyorum sinirlisiniz, biliyorum canınız sıkkın, biliyorum istemediğiniz hoşunuza gitmeyen şeyler söyleniyor, bunun farkındayız. Evet, ülkede çözülmesi gereken problemler, sorunlar var, bir an önce bunların bir çözüm bulması, bunlara bir çözüm bulunması lazım. Ve böyle bir dönemde her şey güzel giderken, her şey iyi giderken, arka arkaya başarılar gelirken, kazanmışlıklar gelirken, ben arkadaşlarımla beraber bunun karşısında olan, buna hayır diyen, ben kurultay istemiyorum kardeşim diyen bir milletvekilini sizinle buluşturduk ve sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe sormaya çalıştım, mesajlarınızı aktarmaya çalıştım kendisine. Yayıncılığında gereği budur aslına bakarsanız, olması gereken budur. Yani Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekiline AK Partili gibi davranıyor. AK Parti'nin AK Partili'yi konuştursanız ancak bu kadar konuşur diyen bir sayın dinleyicimizin, sevgili dinleyicimizin mesajını da aktardım. Zaman içerisinde, çünkü özgür de alacağız yayına, bunları aktarmaya çalıştım. Lütfen bize kızmayın, lütfen bize darılmayın, lütfen bize gönül koymayın. Biz yayıncılık yapıyoruz, yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca burası, hani bir laf vardır, benim babamın radyosu değil, ben burada yayın yapan, görev yapan biriyim. Burası koskoca bir kurum ve gerçekten çok da büyük bir kurum. Ve biz imza vermiş vermemiş, hayır evet imza vermemiş kardeşim, imza vermemiş ve çatır çatır da sorduk sorularımızı. Yani siz imza veren arkadaşlarınıza yan yana nasıl duracaksınız, nasıl oturacaksınız diye sorduk. Kendisi de cevapladı. Sizden gelen mesajları da, sizden gelen soruları da kendisine aktardık. Onları da mümkün mertebe aktardı, yanıtladı, cevaplar verdi. Dolayısıyla çok rica ediyorum, ne kendinizi üzün ne de bizleri üzün. Zaten günümüzde Özgür, bu arada gel benim canım kardeşim, bir an önce biz yayınımıza da girelim, ben bir taraftan konuşurken Özgür de beni bekliyor. Biz birbirimizi severek, birbirimize bağlı olarak, birbirimize sarılarak, güzel günler hayali kurarak bu yolda ilerleyeceğiz. En üzüldüğüm şeylerden bir tanesi budur. Siyaset nedeniyle insanların birbirlerine küsmesi, kırılması, darılması, bunlar hoş şeyler değil. Yapmayalım lütfen. Dediğim gibi biz bugün kurultay için imza vermeyen bir milletvekilini burada canlı yine aldık. O da başka milletvekillerini de aradık bu arada. Başka milletvekillerine de söz hakkı tanıdık. Dedik ki katılmak ister misiniz yayınımıza? Hatta sürekli yayına aldığımız bir milletvekilini sevgili editörüm Öznur ulaşmaya çalıştı, kendisi ulaşamadı. Daha sonrasında da hayır cevabı geldi değil mi Öznur? Kendisi bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söylemiş. Yani ben imza atmadım, kurultay istemiyorum diyen bir milletvekili ama sürekli yayın aldığımız bir milletvekili bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Bu milletvekilini canlı yayına aldık ve konuştuk değerli dinleyiciler. Tekrar tekrar her birinize ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Mesajlarını gönderen dinleyicilerimize. Bu arada ben mesajları aktarırken başka mesajlar da geldi ama dediğim gibi zaten süremizin sonuna geldik. Birçoğunu aktarmış oldum böylelikle. Özgür hoş geldin. Mikail, Özgür'e ses ver.
1: Şimdi açtı. Sağ olsun.
0: Hoş geldin Özgür.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Ben de iyiyim.
1: Sıcağı sıcağına oldukça ateşli bir program.
0: Tam da gidecek zamanı buldun yani. Başka zaman denk getiremiyorsun değil mi yani? Tam böyle benim...
1: Ayın birini ben seçmiyorum hangi güne denk geleceğim. Dün ayın biriydi. Akşam fiyatları çıkarttım. Gece çalıştım. Gönderdim.
0: Peki. Hoş geldin. Hoş Şimdi yeni rakamlarla geldin karşımıza. Yeni rakamlarla evet. Geldin karşımıza. Aslında konuşmamız gereken şeyler bu işte.
1: Ama yani bunlar konuşulmasın diye zaten.
0: Bunlar işte bak ne güzel söylüyorsun. Bunlar konuşulmasın diye. Hanımlar beyler, kıymetli dinleyiciler, değerli büyüklerim, yaşıtlarım, küçüklerim, bizi kimler dinliyorsa, nerede dinliyorsanız. Bakın dilimizde tüy bitti. Ya şu yayında emin olun bakın aktaramadım. Aktardığım şöyle şu dosyaları görüyor musunuz? Şu haberleri görüyor musunuz? Ben bunları burada bugün bahsedecekken arka planda bir dünya yeni haber daha geldi. Son dakika gelişmesi daha geldi. Özgür'ün de dediği gibi bizim konuşmamız gereken şey gerçekten ülke ekonomisi. Yani bugün bakıyorsunuz siyasi partilerin, bu siyasi partiler bu ülkede her şeyi şekillendiriyorlar ve işte bulunduğumuz noktada ortada değerli dinleyiciler. Bakın Özgür şimdi rakamlar verecek. Biz 2024 yılı mıydı Özgür? Hangi?
1: 2024 Aralık ayı.
0: Özgür ne yapıyor? 2024 bir dakika sonra sana sözü veriyorum. Tabii. Özgür. 2024 yılının Aralık ayından bu yıla sevgili kardeşim Özgür asgari ücretle o asgari ücreti komple değerli dinleyiciler bir markette harcıyor. Tabii markete gitmeden fiyatlarla harcıyor o parayı. Ve her ay düzenli olarak 2024 Aralık ayından bu yana her ay düzenli olarak asgari ücreti aynı ürünlerle, aynı sayıda ürünlerle harcamaya devam ettik. Çok şaşırtıcı rakamlar çıktı. Asgari ücretin, belirlenen asgari ücretin iki katına kadar çıktı. Şimdi evet. Yeni rakamlar Özgür bize ne anlatacak, kulağımız onda.
1: Bu yolculuğa 22.104 lirayla başlamıştık. Yeni asgari ücretimiz 28.075 lira. Yani daha doğrusu 28.075 şeklinde. Hı hı. Aynı market alışverişi, 2 senedir aynı markette aynı ürünleri kullanıyoruz. Aynı market değil pardon, bu yeni markette aynı ürünleri kullanıyoruz. Bizim 2024 Aralık ayında 22.104 liraya aldığımız sepet şu an net fiyatı 61.550 lira.
0: Yapma ya.
1: Evet. 2024 yılında 550 lira. Tam 3 katı.
0: 61 bin 2024 Aralık'taki ürünleri bugün almaya kalktığımızda 61.550 lira mı ödüyoruz?
1: 61.550 lira veriyoruz. Yani buna ne yeni asgari ücret yetiyor ne bir önceki asgari ücret yetiyor. Halbuki bizim bu sepet bir önceki asgari ücretle aldığımız bir sepette 22.104 liralık yapmış olduğumuz alışverişte, ilk yaptığımız sepette. Şu an asgari ücret 28 bin lira. Yeni asgari ücret 2024 yılında asgari ücretle aldığımız alışverişi yapamıyor. Hı hı. Aylık enflasyon, mutfak enflasyonu olduğunun altını yine çizelim. Bunun içerisinde faturalar yok. Yani normal TÜİK ve ENAG'ın yapmış olduğu o kalabalık liste yok. 57 adet ürün, her evde olabilecek ürünler var. Hı hı. Aylık enflasyonumuz %3.95. Hı. 6 aylık enflasyonumuz %61.21. 10 aylık enflasyonumuz %93.66. 12 aylık enflasyonumuz %116.94.
0: %116.94.
1: Evet, asgari fark da, yani 22.104 lirayla bugünkü arasındaki fark da %104.97.
0: Özgür, %116.94,
1: evet,
0: diyorsun. Burada bir parantez açalım değerli dinleyiciler. Bu sadece mutfakta ihtiyaç olan ürünler. Ama İçinde yani
1: şımarık ürün yok, lüks ürün yok, bunu niye aldın denilecek olan yok. Yani 22.104 lirayla 2 sene önce yapmış olduğumuz alışveriş sepetinin aynısı. Hiçbir şey değişmedi, hiçbir ürün değişmedi, adet değişmedi. Fiyat 61.550 lira. Hı hı. Ve 2024 yılındaki asgari ücretli bir çalışan bu sepeti almak istese üzerine ekstra 39.446 lira koyması lazım. Hı hı. Yeni asgari ücretli 2024 yılındaki 22.104 lirayla yapılan bu alışverişi gerçekleştirmek isterse cebine ekstra 33.475 lira daha koyması lazım.
0: Çok fena.
1: Yani bir iki sene önceki asgari ücretle yapmış olduğumuz alışverişi şu anki asgari ücretle yapamıyoruz. Hı hı. Ekstra bir asgari ücretten daha fazla para lazım üzerine.
0: Özgür, şimdi sanki yayına yeni gelmişçesine oradan bir hap gibi bilgiyi alalım senden. Genel bir toparla benim canım kardeşim. Baştan itibaren şu rakamları yavaş yavaş,
1: hemen
0: fazla canımızı acıtmadan.
1: Yok, burada asıl konuşulması gereken konu bu diyerekten tekrar başlayayım o zaman. 22.104 liraya.
0: Dur girme konuya. Zaten bak, dinleyicimiz demiş ki biliyoruz bunlar konuşulmasın diye demiş. Hanımefendi Menekşe Hanım göndermiş. Özgür Bey'e sormak isterim. Aynı ürün, aynı market, aynı kalite mi?
1: İlk başlarda şöyleydi. Okan'la aramızda geçen muhabbet, TÜİK bu fiyatları bulamıyor, sen nereden buluyorsun şeklindeydi. Şimdi artık birazcık daha böyle bir şey alınacaksa en azından sağlıklı olsun, evdeki insanlar sağlıklısın yesin, ortalama fiyat seçiyorum.
0: Peki, devam et Özgür. Ben susuyorum. Sen tamam. Hiç bölmeyeyim, bilgileri ver bize.
1: 2024 yılında 22.104 lirayla yaptığımız alışverişin aynısını 2026 1 Haziran'da yaptığımız sırada o sepetin fiyatı 61.550 lira oldu. Hı hı. Aylık enflasyonumuz %3.95 mutfak enflasyonu. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %61.21. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93.66. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %116.94 oldu. 2024 asgari yılındaki asgari ücretli bir çalışan aynı sepeti bugün almaya kalksa cebine ekstra 39.446 lira daha koyması gerekiyor. 2026 yılında asgari ücretli bir çalışan 2024 yılındaki bu sepetin aynısını almak isterse cebine ekstra 33.475 lira daha koymak zorunda.
0: Özgür, ne diyorsun, yorumun ne? Yani bu gidişatı sen nasıl görüyorsun canım kardeşim?
1: Yorum, bunlar işte daha da bir artacak. Az önce program yaptım bir saat boyunca. Yani bunların konuşulmaması için daha çok fazla gündem değişecek. Hı hı. Çünkü hı hı. Zaten Türkiye'deki gündemin değişme hızını biliyorsun. Hı hı. Programdayken yetişemiyoruz son dakikasına, hı hı, bilmem nesine. Buradaki mevzu, bize zaten bahaneler çok. Hele hele şu an küreseldeki olaylar o kadar çok zemin veriyor ki. Hı hı. Yani şöyle,
0: biz zaten çok
1: elini avuçlayarak ekonomiyi yönetebilirsin.
0: Biz zaten çok kırılgan bir ülkeyiz. Yani başka bir yerde bir ufaktan bir rüzgar esse biz hemen etkileniyoruz.
1: Ya tartışmasız, çünkü para birimiz rezerv para değil. Petrol yataklarımızda yok. Hı hı. Elimizde bir tarım vardı. Onun da geldiği durum ortada. Kaç sefer tarımla alakalı programlar yaptım burada. Hı hı. Yani üretemiyoruz. Daha doğrusu üretmiyoruz. Üretmediğimiz zaman ne olacak? Hı hı. Bütün her şeyde dışa bağımlı hale gelmiş durumda olacağız.
0: Peki, şimdi bu rakamlar can yakıcı. Önümüzdeki ay yapacağımız programda daha da can mı yakacak diyorsun? Ne diyorsun? Öyle mi
1: Tabii
0: görüyorsun?
1: Tabii ki daha da can yakacak. Çünkü biz o mevsimin etkisinden faydalanamıyoruz nedense. Hı. Hani yaz sezonu geldi sırada, hasat dönemidir, meyve sebze toplanmıştır, her şey tazedir. Hani bolluk bereket dönemidir yaz. Hı hı. O güzel topraklarımızın üzerinde. Geçen sene yaşananları gördük, bir don yaşandı. Temmuz ayındaki enflasyon rakamı daha da yüksek olacak diye söylemiştik o zaman. Dediğimiz gibi çıktı. Şimdi zaten önümüzdeki aya kadar daha bu ülkede ne olacak onu da bilmiyoruz ki. Hı hı. Yani gündem sürekli değişiyor. Ekonomiyi sürekli sarsacak olan şeyler var. böyle bir durumda işte konuşulması gereken de bu diyoruz. Bunu da konuştuk neyse ki yani biz öyle bir radyoyuz o anlamda. Hani dinleyicilerimizden böyle çok mesaj geldi. Kızanı da vardı takdir edeni de.
0: Bu arada ben dinleyicilerimizi gerçekten bu tarz mesajlar gönderen dinleyicilerimize şunu içtenlikle söylüyorum. Kızmıyorum, anlıyoruz sizi. Çünkü biz de bu ülkede yaşıyoruz. Emin olun biz de aynı duygular içerisindeyiz. Ama o noktada bilmiyorum sen ne düşünürsün. O noktada bugün ya kardeşim niye böyle ya şimdi karşımda olsa var ya şöyle şöyle şunu şunu sorarım şunu şunu söylerim dediğiniz insanları bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Genelde davetler reddediliyor ama bugün mesela bu davet bir red almadı.
1: Ya tam sadece tersine. Şunu sorsunlar mesela hemen bakacağım bir dakika. 30'lu yumurta çok muhabbetimiz olurdu bizim. Şu an 30'lu yumurtanın fiyatı 3 adet 30'lu yumurta alabiliyormuşuz. Bu alışveriş sepetinde 570 lira.
0: 3 tane 30'lu yumurta 570 lira mı?
1: Evet 570 lira. Ve bu yolculuğa nereden başlamış? 240 liradan başlamış. 2024 yılında 240 liraymış. 3 adet 30'lu yumurta.
3: Vay arkadaş. 570 mi dedin ya?
1: Evet. 3 adet 30'lu yumurta 570 lira. Şey 2024 bak, Aralık ayında 240 liraymış.
0: Senin bulduğun bu yumurtalar bizi öldürmez değil mi? Zehirlemez değil mi? 30'lu yumurta 190 liraymış. Kemal ne diyorsun? Evet. 190 liraya 30'lu yumurta bulmuş bu. Nereden bulmuş? Linkini atsın. Yok, bana diyor.
1: Aynı yerde 3 farklı fiyat vardı. Gramajına göre değişiyor bir de şimdi yumurtaların.
0: Ben ortasını aldım. Yumurta. Ya tabii canım o rahat rahat gezen, akrabayı ziyaret eden tavuklardan değildir o. Kümeste onun i̇şte, numaraları var biliyorsun.
1: Dinleyicilerin az önceki bu siyasi mevzuda siyasileri ilgilendiren, tabii ki biz de ilgilendiriyor vatandaş olarak. Hı. Çünkü sonuçlarını böyle yaşıyoruz işte ekonomik olarak ödüyoruz bunun bedelini. Hı. Sormaları gereken bu. Ben 2 sene önce 30'lu yumurtayı 3 koliyi 240 liraya alıyordum. Şimdi niye 570 lira bunu sorması lazım.
0: Evet.
1: Yoğurdu aldığım fiyat şuydu. 6 kilosunu 200 lira alıyormuşuz. Şimdiki fiyatını söyleyeyim mi? 6 kilo yoğurdun.
0: Ne kadar?
1: 600 lira olmuş. 3 kat artmış.
0: 6 kilo yoğurt 600 lira mı?
1: Evet.
0: Kilosu 100 liraya geliyor yani.
1: 3 kat artmış. 2 senede 3 kat artmış fiyatlar. Niye bizim ülkemizde bolluk bereket ülkesinde fiyatlar 2-3 kat artıyor ve küreselde düşerken? Küreselde gıda fiyatları düşerken Türkiye niye buradan ayrışıyor da fiyatlar artıyor? Sebebi ne?
0: Ben mesela bayram tatilinde ilk gün bahsetmiştim. Bir yurt dışı seyahatim oldu. Orada mesela ilk şeye baktım Özgür. Akaryakıt fiyatlarına baktım. Akaryakıt fiyatları çünkü benim hatırladığım en son 2000 galiba 15 yılı falandı. 2015 yılında gittiğim yere bir daha gittim. 1.80 ve 1.70-1.80 euro. Litresi civarında falandı. Şu anda
1: 2 birimde.
0: Şu anda da 2.18 2.20 civarında falan oralarda falan yani. Hatta pardon 1.90 olan yerler falan da var. Düşün bak küresel kriz diyoruz. Savaş iklimi diyoruz. Ondan sonra Hürmüz diyoruz. Akaryakıt fiyatlarının ne kadar yükseldiğinden bahsediyoruz. Ona rağmen çok enteresan.
1: Şimdi şunu yapanlar olacaktır. Bunu yapmayın diye cümleme başlayayım. 2 euro diyelim fiyatına litresine. Diyecekler ki 100 lira.
0: Çeviriyorsun
1: 100 lira mı? Değil kardeşim.
0: 2 birim.
1: 2 birim.
0: Evet.
1: Senin cebinde 2 birim yani 2 TL ile ne yapabiliyorsun? En son cebinde ne zaman bozuk para girdi?
0: Ha sen gidip burada çalışıp burada kazanıp gidip orada harcıyor yiyorsan ayrı mesele. Çevirebilirsin istediğin kadar çevir ama orada yaşayan bir insan için böyle bir çevirmeyi yapamazsın yani. Böyle,
1: hadi dinleyicilerimize böyle
0: bir şey,
1: soralım.
0: Böyle bir şey yok.
1: En son ceplerinde bozuk para ne zaman oldu? O 1 liralar 5 liralar.
0: Bir şey söyleyeceğim soru yanlış. En son cebinizde para ne zaman oldu diye bir
1: o ayrı bozuk paranın hükmüyordu artık. Cebimizde kalmıyor bozuk para durmuyor. Yok bozuk para yok.
0: Ha, tabii almıyor da insanlar değil mi bozuk para. Aman ben şimdi bunu aldım bunu nereye harcayacağım diye. Nereye
1: bir
0: ne yapacağım.
1: Bir şeyin üstü bozuk para olarak
0: önceden
1: verilmiyor ki artık.
0: Önceden biriktirilirdi falan kumbaramız falan vardı oraya atılırdı. Oldu mu senin hiç Mikael kumbaran? Yanlış sayardık o kumbarayı açardık parayı sürekli sayardık yanlış sayardık ederdik falan. Özgür işte. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok söyleyeceğim o yani Avrupalı cebindeki 2 birim parasıyla 1 litre benzin alıyor. Biz cebimizde 50 birim parayla o benzin alıyoruz. Küsuratına girmiyorum bile.
0: Özgür çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür emeğine ederim. Sağlık yüreğine evet. Sağlık. Hanımlar beyler Özgür canlı yayında çalışma arkadaşım konuktu ve bu ayki asgari ücrete baktık. Kısa bir ara sonra buradayız.

0: şu mesajlara bir taraftan. Bu arada yani çok fazla aktardığım haberler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bu arada grup toplantısı, Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Bu haberi sizlerle paylaşalım Sayın Özel. Değerli dinleyiciler, konu bozuk para. Yollarda görüyorum bozuk demir paraları demiş. Bu arada tebrik ediyorum sizi. Adı Güzel milletvekilinin stüdyonuza çağırıp soru sormanız, Adı Güzel'de bunu kabul etmesi bir başarı. Ekibinizi ve sizi tebrik ediyorum demiş Antalya'dan dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Sizlerden gelen soruları da mümkün mertebe sormaya, mesajları aktarmaya çalıştım. Önce kendi içimizde demokrasi, parti içinde demokrasi ve ülkemizde demokrasi demiş Turan Bey göndermiş. Bilgimiz oluyor olan bitenden vekili yayına almanız güzel oldu demiş sayın sevgili dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Okan Bey, siz görevinizi yapıyorsunuz. Kimsenin size kızmaya ya da sitem ekmeye hakkı yok. Ama şu anki siyasetçiler ülkeyi mi karıştırıyor çabasında kimse mutlu değil demiş dinleyicimiz. Sevgili, bu arada aynı zamanda bir taraftan da meslektaşımız sevgili Ramazan Bey. Ordulular sizi hiç unutmayacak. Ülkedeki gidişatı düzeltmek yerine benzinle gidiyorsunuz. Sanki ülke dört dörtlük yönetiliyor ki yönetiliyor. Gitmişler delegeleri parayla satın aldı diye yönetimi lave ediyorlar demiş. Okan Bey, bir ordulu olarak seçim bölgesi Ordu olan Mustafa Adıgüzel orduya bir faydası yok. İktidarı çalıştırmaz. Muhalefet zaten iktidarın yüzünden suspus olmuş. Mutlak butlan olunca sanki ülkeye ordu yararı olacak, orduya yararı olacak konuşuyor. Bir seçmen olarak Mustafa Adıgüzel'in benim nezdimde beni temsil etmiyor demiş. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun, merak etmeyin. Kimse sizden vazgeçmez demiş. Etmesin dinleyicimiz Ahmet Öztürk göndermiş. Yapmayın, birbirimizden vazgeçmeyelim zaten, birbirimizi sevelim. İyi günler, bozuk parayı hurdacılar da gördüm. Adam topluyor, bozuk paraları götürüyor, hurdacıya satıyor, daha çok para alıyor. Atıyorum 100 liralık bozuk para topluyor. Onun madeni maden değeri daha yüksek, 100 TL'den daha fazla demiş dinleyicimiz. Sevgiler, selamlar. Adnan Çağlak, ben turizmde şoförüm. Avrupalı verdiği 5 euro bizim için en büyük kağıt paramızdan daha yüksek demiş. Ya Adnan Bey, ne kadar doğru. Çok haklısınız. Şimdi biz burada kazanıp gidip oralarda gezip yediğimiz zaman, bak şöyle bir durum var. Vaktimiz ne kadar Mikail? Mikail böyle koltukta yaylanıyor, yaslanıyor, böyle bir dönüyor ediyor, bir şeyler yapıyor falan, böyle bir acayip bir hallerde. Ben de Mikail diye seslenince bir anda böyle bir şey yaptı, bir afalladı kaldı. 6 dakika var mı? Peki. Şimdi kıymetli dinleyiciler, burada ülkemizde çalışıp parayı kazandınız, bir şekilde yurt dışına gidiyorsunuz, tatil yapacaksınız, gezeceksiniz, orada birkaç gün zaman ayıracaksınız. Orada şöyle bir durum fark ediyorum ben. Yanlışım varsa giden ve bilen dinleyicilerimiz beni düzeltebilirler, çok mutlu olurum. Ama ben gördüğüm şeyi biraz yorumlamaya çalışıyorum. Şöyle ki, burada kazanıp kazandığımız parayla gidip orada mesela yemek yediğimizde bazı yerlerde yemek buraya göre evet ucuz. Yani daha ucuz. Mesela bir Yunanistan'a gittiğinizde masayı donatıyorlar böyle. İnanılmaz bir masayla karşılaşıyorsunuz. Ödediğiniz fiyata bakıyorsunuz, hemen onu çarpıyorsunuz. Aa işte ödedim ne kadar? 30 euro ödedim. 30 çarpı 53 şu kadar para yapar falan gibi. Kıyafet mesela baktığınız zaman orada buraya göre sanki bir tık daha. Elektroniği konuşmuyorum bile. Yani elektronik ÖTV'si şuyu buyu falan, her şeyde vergi var gerçi de. Bir de orada şöyle bir avantaj var. Tax free denilen bir avantaj var. Gidip alışveriş yaptığınız zaman hele de iyi yerlerden, iyi mağazalardan, yani tax free'yi size sağlayan yerlerden, o formu dolduran yerlerden yapıyorsanız orada da bir indiriminiz, karınız nedir o oluyor. O yüzden insanlar yurt içinde mesela, şimdi bak yurt içinde nedir o? Tatil planları yapacaksanız şayet aylar evvelinden, bir sene öncesinden falan ne yapıyorsunuz? Rezervasyonlar falan yaptırıyorsunuz. Öyle böyle paralar değil. Bir dünya paralar gidiyor yani. Ama daha düşük paralara yurt dışında mesela ne yapılabiliyor? Tatil yapılabiliyor. Bu üzücü mü? Tabii ki üzücü. Yani ülkemizde, kendi ülkemizi öncelikle görmek isteriz. Her yerini görmek isteriz. Ayrıca ben kendi ülkemde rahat yaşamak isterim ya. Huzurlu yaşamak isterim. Paramla rezil olmamak isterim, para kazanmak ve o parayla rahat rahat geçinebilmek isterim. Ama maalesef öyle değil. Bugün her yer, her yere, nereye dokunsan bir dokun bin ah işit misali bu hale gelmiş vaziyetteyiz. Bu ülkenin insanların umutlarını karartıyorsunuz. Tarih sizi affetmeyecek demiş bir dinleyicimiz. Münevver Hanım göndermiş. Bu kararı ilk duyduğumda içime müthiş bir darlık girdi. Hala darlığım devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi eksileriyle de olsa umut olmuştu. Mahkeme kararıyla umutları ortadan kaldırdı demiş. Mahkeme demiş. Mustafa Saral beyefendi göndermiş. Go home Mustafa demiş dinleyicimiz. Özcan Bey göndermiş. Şimdiye kadar muhalefete 5 dakika bile ayırmayan yandaş medya saatlerce Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyor. Biz sizi hiç mi rahatsız etmiyor demiş. Nazım Demir göndermiş. Özgür Özel ahlaklı adamları belediye başkanı yapmış olsaydı bugün bu olaylar olmazdı demiş. Ersen Bey göndermiş. Kurultay yolu açılsın, karar kesinleşsin, Yargıtay başvuruyu geri çeksin. Mehdi Tepebaş göndermiş. Kardeşim 13 seçim kaybetmiş birisini hala kim niye savunuyor, bunu sormanız gerekmiyor mu demiş dinleyicimiz. Kemal Bey göndermiş. Kurultayda yapılan dediğiniz sizlerin AK Parti'nin tehdit ve şantajlarla itirafçı yapılandır. Yüzleri cesaretleri varsa halkın içine çıksınlar demiş. Yalan söylüyor adı güzel demiş. Bozkurt işaretini Kılıçdaroğlu yaptı demiş. Neyi bekliyorlarmış? Gitsinler Özgür Özel'in yanına. Başkan Özgür Özel'dir demiş dinleyicimiz. Sayın Milletvekili kendi çevresindeki 100 tane eşine, dostuna, akrabasına sorsun. Bu ülkede yargıya güveniyor musun? Eğer güveniyorlarsa milletvekilimiz haklıdır. Eğer güvenmiyorsa haksızdır demiş dinleyicimiz. Gökhan Bey göndermiş. Değerli dinleyicimiz. Konuşturmayın yeter demiş bir dinleyicimiz. Belediye başkanları itirafçı olup da sonradan beni zorla itirafçı, ben sonradan zorla itirafçı yapıldım diyen itirafçılar var. O itirafçılar hakkında bir şeyler diyecek mi? Buradan da bahsedilmedi ki iftiracılardan biri başkanlar da haklarını helal etsin diyen kimlerdi, bunu da sorun lütfen demiş. Ah işte var ya, bir sinirlerim çok bozuldu, yazıklar olsun demiş bir dinleyicimiz. Bitiriyor muyuz ya? Söyleyemedim de. Okan Bey uçakta su ücretsiz olacaktı, olmuş mu demiş. Yok olmamış, hala paralı. Okan Bey yürekten kutluyorum, harika bir gazetecilik. Estağfurullah. Ordu milletvekilinin yerine çıkardınız. Delikanlı gibi sorularınızı sordunuz. O yetmedi, izleyiciden gelen soruları da yönelttiniz. İşte yayıncılık budur demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Sevgiler gönderiyorum size de. Musa Bey galiba değil mi? Evet. Oradan Mikail kıvranıyor. Saniyeleri sayıp duruyor bana, bir an önce bitir abi diye. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yakışıklı canım kardeşim sevgili Serkan burada olacak sizlerle. Hoşçakalın.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme dair konuştu. CHP kurultay soruşturmasında delegelerin hesap hareketleri istendi. İsrail'e eski istihbarat şefi ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye'nin engellediğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme dair konuştu. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizine ilişkin Yargıtay'a kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP üzerinden bölünmüş parti algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
2: Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
1: Devlet Bahçeli'nin gündeminde İsrail de vardı. Bahçeli, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına ve İslam dünyasının tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2: Daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir.
1: CHP kurultay soruşturmasında delegelerin hesap hareketleri istendi. 38. CHP olağan kurultayındaki delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. 6 milletvekili hakkında fezleke Ankara'ya gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturmada 2024 yerel seçim sürecine ilişkin para talebi ve teslimine dair iddiaların HTS ve baz kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiği belirtildi. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti devredildi. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmedilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliyesine karar verildi. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçları endişelendirdi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki obezlerin oranı geçen yıl %21,8'e ulaştı. Kadınların %24,8'inin, erkeklerin %18,7'sinin obez olduğu tespit edildi. Haftada 150 ila 300 dakika arası fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlarda %2,7 oldu. Araştırmaya göre alkol ve tütün kullananların sayısı da artıyor. Buna göre her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında %28,3 iken 2025'te artarak %30,1 oldu. Bu oran geçen yıl erkeklerde %42,9, kadınlarda ise %17,5 olarak hesaplandı. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'a yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerde ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini iddia etti. Bu durumun İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından kaynaklandığına dikkat çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Myanmar'da meydana gelen patlamada ölü sayısının 55'e çıktığı bildirildi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın Şan eyaletine bağlı Namkan bölgesinde dün sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel kurtarma ekipleri patlamada en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin yaralandığını açıklarken ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği bildirildi. İsrail'e eski istihbarat şefi, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye'nin engellediğini söyledi. İsrail'e eski istihbarat şefi Hayman, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planı ve eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı yeniden öne çıkarmayı içeren gizli planlar hazırladığını, bu planların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesi sonucu hayata geçirilemediğini öne sürdü. Hayman, kamuoyundaki İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığını da savundu. Canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şu anda bir konuşma gerçekleştiriyor, dinliyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Çıkmak için, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna sahip çıkmak için koşup gelen değerli örgütümüz, belediye başkanlarımız, tüm dostlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Meclis çok grup toplantıları gördü. Çok coşkulu, çok kalabalık grup toplantıları gördü. Ama bugün buradaki tablo ve Dikmen kapının önünde, turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir.

3 haftalık aranın ardından milletin meclisinde olmamız gereken yerde milletin görevlendirdiği milletvekillerimizin takdir ettiği görevimizle olmamız gereken kürsüdeyiz. Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.

0: arkadaşlar.
1: Canlı yayın.
0: Değerli arkadaşlar. Bugün burada, bugün her biriniz partinin saatinin vidasından geliyorsunuz. Bu partinin damarlarından, damarının içindeki al yuvardan, ak yuvardan geliyorsunuz. Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

0: son grup toplantımızdan sonra hem 19 Mayıs bayramımızı, hem mübarek Kurban Bayramımızı, hem de bayramlarımızı zehir eden bir takım gelişmeleri hep birlikte yaşadık. Bugün Gadir-i Hum Bayramı. Bugün 1 milyona yakın Arap Alevi vatandaşımız, yurttaşımız cehennemin dahi ateşlerinin söndüğü ve sevginin, bağışlamanın, bağışlanmanın en üst noktaya çıktığı bu bayramda, dün gece son seçimlerde bize %93 oy vermiş olan Samandağ ilçesinin %100'lük desteğini bize taşıyan, aktaran, dua eden, oradan bizim için dua edenlerin selamını alıyor. Bütün Arap Alevi vatandaşların bu güzel bayramını yürekten kutluyorum. Yine bu 3 hafta içine büyük bir mücadelenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik itirazlarından olan gezi eylemlerinin 13. yıl dönümünü de içine aldı. O dönemde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Sarısülü'yü, Abdullah Çömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedi'yi ve evladımız Berkin Elvan'ı rahmetle anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: O günlerde hepimizin yerini orada olan, çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan, kimsenin burnu kanamasın diye yüreklerini ortaya koyan, ağaçları savunan, İstanbul'u savunan, İstanbul dayanışması, Taksim dayanışmasından yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar. Halen daha AİHM ve AYM kararlarıyla, bu kararlara rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya, Can Atalay'a, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Çok yakında. Buradan

Değerli arkadaşlar, hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Bizi buraya millet getirdi. Bu görevleri millet verdi. Her ne yaşarsak yaşayalım, milletin gündeminden kopamayız. Bugün halkımızın, milletimizin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini hepimiz biliyoruz. 2018'den beri bitmeyen, ağırlaşarak devam eden çok yönlü bir krizin içindeyiz. Dün Mayıs ayının açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı. Ve açlık sınırının 35.200 liraya, yoksulluk sınırının 114.500 liraya yükseldiğini gördük. Yani tüm emeklilerin, tüm emekçilerin, tüm mavi ve beyaz yakalıların, neredeyse tüm devlet memurlarının yoksulluk sınırının altında olduğu, emeklilerin ve emekçilerin açlık sınırının altında olduğu bir sürecin içindeyiz. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçiler, ortalama 19.700 lira aylık gelirleriyle çiftçiler ve bunların alışveriş yapıp da para kazandırarak geçimini sağlayacağını düşünülen esnaflar kan ağlıyor, perişan bir durumdalar. Ülkede çiftçi yaşı 58'i bulmuş, 3 çiftçiden ikisi asgari ücretli iş bulursam seneye ekmem dikmem, toprağa bırakırım, giderim diyecek hale gelmiştir. İnsanca yaşamın mümkün olmadığı bir sürecin içinde Türkiye gıda enflasyonunda da genel enflasyonda da Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sıradadır. Enflasyonu Türkiye'den kötü, dünyada dört ülke vardır. Bu ülkeler ya savaşta, ya iç savaşta, ya bombardıman altında, perişan durumdaki Güney Sudan'dan, İran'dan ve Brezilya'dan sonra, Arjantin'den sonra en kötü enflasyon, adını bilmediğimiz, coğrafyada, haritada yeri zor bulanacak ülkelerde enflasyon bizden iyidir. Milletimize tüm bu yaratılan büyük kaos, kargaşa, onlara da değineceğim. Ama milletin sesini kesen, milletin sesi yerine başka sesler duyurmaya çalışanların huzurunda milletimize şunu hatırlatmak isterim. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu dünyadaki 100 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazladır. Yani ülke kötü yönetilmekte, beceriksizce yönetilmekte, enflasyon sorunu dünyada çözülmekte ama Türkiye'de tırmanmaktadır. Bunun sebebi liyakatli, akılcı, doğru yönetim yerine hem liyakatsiz kadrolar hem de iktidarı kaybetmemek için ardı arkası gelmeyen siyasi operasyonlar, devletin 30 yıl önce verdiği bir diplomayı birisine rakip olmasın diye iptal eden devletin, devletin bütün kağıtlarına yarattığı güvensizlik, 30 yıl önce verdiği diplomayı inkar eden, benim tapumu mu tanıyacak, benim banka cüzdanıma mı değer verecek, onun bonosu yarın gittiğinde geri mi ödenecek? Ülkenin ana muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi sözü ne zamana kadar sürecek lafı, işte bu ülkenin risk primidir. Bu ülkenin pahalı borçlanmasıdır. Bu ülkenin yüksek faizidir. Bu ülkenin içinden çıkamadığı ekonomik sarmaldır. Ve öyle bir noktadayız ki bir büyük paradigma değişimi, bir büyük

0: baştan aşağı sarsan bir şey. Yani onlar gitti. Türkiye onları geride bıraktı. Hukuk tanımazları, mahkeme tanımazları, kendilerinin yenemediklerini hapse attıranları, sırf seçim kazanabilmek ya da sırf yenilmemek için rakiplerinden teker teker kurtulanları ve sadece iktidarını sürdürmek için hukukun H'sini bile anmayanları Türkiye geride bıraktı. Türkiye artık öyle bir ülke değil. Türkiye'de halk kazandı, hukuk kazandı, adalet kazandı. Türkiye'nin önü açık. Türkiye'de artık millet kazandı denmeden bu kriz bitmeyecektir.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu vergi sorunudur. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu verginin adaletsiz, haksız, yersiz alınma sorunudur. Türkiye'nin servet sahiplerinin toplam verginin %11'ini ödediği, bu salondaki gibi Türkiye'deki bütün vatandaşların zenginliklerine, fakirliklerine bakılmadan dolaylı vergilerle verginin 64'ünü ödediği, maaş alanlarında gelir vergisiyle verginin 24'ünü ödediği bir düzende, yani esas vergi vermesi gerekenlerin verginin 1/10'ını, az ya da hiç vermesi gerekenlerin verginin 9/10'unu ödediği bir düzen, haksız bir düzendir. Söz verdim genç bir arkadaşa, diyor ki bana Çınar, diyor ki hani diyor Özgür abi AKP'den .com devam edecekti. Ediyor dedim, AKP'den 2.com. Baktım ama dedi, bir ilk araba var, bir de dedi geçen hafta söylediğin bilgisayar var, ama dedi cep telefonu var, ama dedi devam edeceksin demiştin, oyun konsolu demiştin, Amerika'da Türkiye'nin 1/3 fiyattaymış Özgür abi, onu göstereceksin mi dedi. Göstereceğim oğlum dedim. Aha da Çınar'a gösteriyorum. İşte o vergi düzeni. Bunu Türkiye'de 44.500 liraya almak varken, AKP'den olmasa, AKP'den .com'da sepete ekle dediğinde Çınar, dur bakalım Çınar diyorlar, dur 8.900 lira gümrük vergisini ver, 10.680 lira özel tüketim vergisi ver, bir de bunların üstüne 12.820 lira KDV'sini ver, yani sen buna 32.400 lira da Tayyip amcaya ve onun beceriksiz bakanlarına ver, varsa 77.000 liran oyun konsolunu alırsın Çınar diyorlar. Bu düzeni değiştirmenin, bu kara düzeni ortadan kaldırmanın, Çınar'ın da yüzünü güldürmenin sözünü veriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çınar'ın ve babasının anasını ağlatanlar 65.000 liralık cep telefonunu 133.000 liraya sattıranlardır. 65.000 liralık cep telefonundan 67.000 lira vergi alanlardır. Çınar'ın babası 30 sene önce, 40 sene önce devlet memuru olaydı ya da beyaz yakalı, mavi yakalı olaydı, Çınar'ın annesi de çalışaydı, 5 yıla bir araba alıyorlardı, 10 yıla bir ev alıyorlardı. Ama şimdi Çınar'ın babası, eğer babasından miras değilse veya milli piyangodan ikramiye çıkmadıysa, Çınar'ın anasıyla babasının her sabah 6'da kalkıp işe gidip turşu gibi geriye gelenlerin ömürleri boyunca çalışıp bir ev almaları, bir araba almaları mümkün değildir. Almaya kalkanın karşısında Tayyip Bey belirir, 1200 liralık arabadan 1557 lira vergi alır, 2.7 milyona getirir. İşte AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu açlığa, bunu kısaca neden söylüyorum? Bu adaletsiz %90 vergiyi almaması gerekenlerden alanların, vergi verenleri, vergi verecekleri rahat bırakanların, yandaşa iltimas yapan, kıyak geçen, yandaşın vergisi parayı kazanmış, vergisi hesaplanmış, tam ödenecek zamana gelmiş, burada komisyonlardan onlara af çıkaranların tarafını görmek, hepimiz tarafımızı belirlemek durumundayız. Bu açlığa, bu sefalete çözüm bulmayanlar, çözüm bulamayacaklarını bilenler, bu kötü yönetimi artık milletin istemediğini görenler, bir daha asla seçim kazanamayacaklarından emin olanlar, kendilerini düzeltmek ve gerekirse bir dönem kaybetmek, ders almak, yeniden iktidara hazırlanmak, yani demokrasinin gelişli gidişli milletin tercihine göre iktidar değişimlerini mümkün kılan, memnun olunmayanın gittiği, umut edilenin geldiği, yapamayanın gittiği, yapacak olanın geldiği, ya da emeklinin, işçinin, herkes kendisine en iyi taahhüdü yapanı seçer deyip kendinden yana politikalar söyleyenleri tercih edip iktidara getirebildiği bir düzeni, ki bu düzen bu ülkenin savaş meydanlarında kurulan, sonra cumhuriyeti kuran, sonra da çok partili rejimi getirip milletin istediğini getirip istediğini götürmesine karar vermesini bu ülkeye hediye eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli bu ülkeye kazanımıdır, kazandırdığı iştir. İşte o düzenden vazgeçiyorlar.
2: Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Saat 13.30'da kürsüye çıkan Özel, toplantıya katılan milletvekillerine, önceki dönem milletvekillerine, grup başkan vekillerine, belediye başkanlarına ve partililere konuşmasının başında teşekkür etti. Meclisin çok sayıda kalabalık grup toplantısına ev sahipliği yaptığını belirten Özel, bu toplantıda da yaklaşık 3200 kişinin yer aldığını ifade etti. Partisine sahip çıkmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm arkadaşlarına yürekten teşekkür ettiğini de ifade etti, mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hem partiye yönelik girişimleri hem de Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına toplantıya katılan milletvekillere, önceki dönem milletvekillerine teşekkür ederek başladı. Bunu da konuşmasının başında söylemiştik. 3 haftalık aranın ardından yeniden meclis kürsüsünde olduklarını belirten Özel, partilerin kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Toplumdaki öfkenin farkında olduklarını kaydeden CHP lideri, siyaset kurumunun görevinin bu öfkeyi büyütmek değil, mücadeleye ve umuda dönüştürmek olduğunu söyledi. Konuşmasında son grup toplantısına bu yana yaşanan gelişmelere de değinen Özel, 19 Mayıs ve Kurban Bayramı döneminde yaşanan bazı olayların toplumda üzüntü yarattığını ifade etti. Arap Alevi vatandaşlarının bayramını kutlayan Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümünü de anarak olaylarda yaşamını yitirenleri rahmetle andı. Türkiye'nin temel gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayan Özel, vatandaşların ağır bir ekonomik kriz altında yaşam mücadelesi verdiğini savundu. Özgür Özel'in detaylı konuşmasını Radyo Sputnik'te saat başı haber bültenlerine vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
6: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
7: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
8: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
9: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
10: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında beraberiz.
11: Merhabalar Gündem Dışı'ndan, ben Serhat Sarısözen.
12: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
13: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
14: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

0: short wind to being ignored.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel karar sonrası CHP'de ilk grup toplantısını yapıyor. CHP kurultay soruşturmasında delegelerin hesap hareketleri istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yargıtay'a CHP çağrısı yaptı. Konunun hassasiyetine binaen vakti itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel karar sonrası CHP'de ilk grup toplantısını yapıyor. Partilerin yoğun desteği ve sloganları arasında salona gelen Özel kürsüye çıktı. Öte yandan Ankara, Manisa, Edirne, Konya, Kayseri, Kırklareli, Samsun, Düzce, Kocaeli, Adıyaman, Bolu, Adana, Ordu ve İstanbul başta olmak üzere il ve pek çok ilin ilçe başkanları da izleyici olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özel şu sıralarda kürsüden seslenmeye devam ediyor. Özel izleyicilere teşekkür ederek sözlerine başladı. Meclis çok kalabalık grup toplantıları gördü ama bugün buradaki tablo ve Dikmen Kapı'nın önünde turnikeler önünde hazır bekleyen 3200 arkadaşımıza teşekkür ediyorum diyerek başladı konuşmasına. Konuşmasında direniş, mücadele ve umut mesajları verdi.
3: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bugün burada her biriniz partinin saatinin vidasından geliyorsunuz. Bu partinin damarlarından, damarının içindeki al yuvardan, ak yuvardan geliyorsunuz. Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz ama bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak putlan kararı sonrası ilk grup toplantısında Yargıtay'a CHP çağrısı yaptı. Konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir dedi.
4: Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
2: Öte yandan CHP kurultay soruşturmasında delegelerin hesap hareketleri istendi. 38. CHP olağan kurultayındaki delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve iş insanı Turgut Koç'un ifade vereceği öğrenildi. CHP'de 1 milyon euro iddiası da Ankara'ya taşındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İBB davasının 42. gününde Vedat Şahin savunma yaptı. İddianamede iki farklı eylemle suçlanan Vedat Şahin, İBB iştiraki Kültür AŞ'den yalnızca 3 alt ihale aldığını söyledi. Yaptığı işlemlerin resmi olduğunu, aldığı ihalede teminat mektubu sunduğunu belirten Şahin, AK Partili belediyelerle de çalıştığını ifade etti. Kendisine itirafçılık teklifinin yöneltildiğini söyleyen Şahin, ziyaret eden kişiler şöyle demezsen çıkamazsın dediler. kadar eşimin tutuklanacağını söyleyen avukatlar geliyordu. Savcılık ifadesinde söylemediğim bazı ifadelerin yazıldığını gördüm dedi.
5: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.927 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, kapalı çarşıda gram altın 6.726, çeyrek altın 10.970, tam altın 43.731, atı altın ise 44.839 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, şahane bir futbol saatinden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol saati başlıyor. Ben Selin Yazıcım.
1: Ben Serhat Ayan.
0: Böyle coşkulu başlayalım istedik futbol saatine. Dünya Kupası'na sayılı günler kala DJ Festo'nun. Herkesin bir milli marşı var biliyorsun ya, milli takıma çok fazla marşlar yapıldı. Evet, Tarkan'ın yeri apayrı diyoruz ama onların arasında bence en güzel sıyrılan varsa işte o da bu. DJ Festo'ya da teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
1: Saygılar, sevgiler hakikaten. Bakalım kadro tutacak mı DJ Festo'nun?
0: Evet, ona hiç bakmadım aslında biliyor musun? Tutmuştur diye düşünüyorum.
1: Tutar,
0: nasılsın
1: tutar
0: Serhat? Dedim. Nasıl geçti bayram?
1: Saygılar, sevgiler. İyi geçti. Oturduk, uğraştık, çalıştık bol bol. Ben bayramı çalışarak geçirdim. Ters bir adam olduğum için. Ama güzel güzel şeyler çalıştık yani. Hakikaten ortaya çıkan sonuçlar şahane oldu.
0: Evet, vallahi zamanımız nasıl yetecek mi bilmiyorum. Şahane bir dosya var. Yine bugün dinleyicilerimizle paylaşacağımız. Ehaliyle efendim ligi bitirdik. Haftalarca ligi konuştuk. Şampiyonu ilan ettik. Konuştuk ve işte sonrasında artık Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Heyecanımız bu sene dorukta. Niye? Çünkü 2002'den sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılıyoruz ve dolayısıyla Türkiye'yi orada görmek bile, yani konuşurken bile ben gerçekten heyecanlanıyorum. Bir an önce maçlar başlasın istiyorum. Az önce de milli takımın 26 kişilik kadrosu açıklandı böyle sıcağı sıcağına. Kadro ile ilgili var mı söylemek istediklerin Serhat?
1: Vallahi kadronun üstünden yeri geldiğinde beraber geçelim, bakalım, çünkü bakılması gereken bir şey.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet, şu anda tam önümde liste duruyor, istersen konuşalım mı azıcık?
1: Hadi başlayalım ya.
0: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kaleyle başlayalım o halde. Kalede Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
1: Okey.
0: Yani
1: orası tamam, yapacak bir şey yok ona.
0: Bilemedim yani, Fransa'da bir birinci kalecimiz de var ya, hani Fransa ligini birinci bitirmiş Berke Özer
1: işte,
0: falan.
1: Yok, o girmedi oraya, tamam olsun yani, yapacak bir şey yok. Şimdi Montella'nın ne zaman tercihlerini sorgulasak sen şucu musun bucu musun falan diyorlar.
0: Tabii.
1: Yani yapacak bir şey yok, adam böyle seçiyor. Yani.
0: Ben sorgulayacağım, birkaç tane soracaklarım da var sana. Soracağım. Defansta Galatasaray'dan Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı. Fenerbahçe'den Mert Müldür, Çağlar Söyüncü. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu. El Ahli'den Merih Demiral. Hoffenheim'dan Okan Kabak. Başka Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın ve Roma'dan Zeki Çelik defans oyuncularımız. Orta sahaya baktığımızda Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan var. Forvet'e baktığımızda Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Çok güzel bir liste değil mi bu ya? Daha ne olsun denilecek bir şey değil mi bu? Sence?
1: İşte forvet mi onlar yoksa kanat mı?
0: İşte orada bak, tam onu söyleyecektim sana, çünkü bunu normalde biz ligdeyken de tartışıyorduk, bu oyuncular işte forvetteler mi değiller mi, evet, diye. Dolayısıyla milli takımda nasıl olacak göreceğiz. Nasıl olacak?
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gideriz biz oraya.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela, ne güzel.
0: Olabilir. Cemina'ya da sordu mu bunları?
1: Tabii. Şimdi konuşacağız onu zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Onunla başlayalım mı? Çok fena.
1: Ya başlayalım, şu şeyi bir tek üstünden geçeyim. Yani defansımız gayet iyi bir defans. Sol tarafta işte Eren Ferdi var. Sağ tarafta işte Zeki var. Hani şeyi söyleyebiliriz oraya tabii. Mert'i söyleyebiliriz. Mert. Sağlı solda oynuyor diye. Birazcık sağ tarafımız şey gibi duruyor ama dur bakalım görelim. Ya orta bence gayet sağlam. Yani Çağlar, Abdülkerim, Meri, Ozan falan gayet iyi. Samet de hiç küçümsenecek bir şey değil. Hani yedeği gibi gözüküyor ama bence oyuna girmesi muhtemel. Yani defans bakımından iyiyiz bence. Defansın oyun kurması bakımından da iyiyiz. Onu cebimize tutalım. Orta sahaya geldiğimizde evet, İsmail, Salih böyle daha geriden ileriye doğru. Daha ileriye doğru işte Hakan, Orkun. Yani Kaan'ı orada tam konumlandıramıyorum kafamda. Mutlaka bir şey vardır. Yani Kaan'ı yerine koyacak, çünkü çok isim geçiyor gözümün önünden. Ama yani yapacak bir şey yok. Okey. Forvet'e baktığımızda, kanatlar açısından baktığımızda bence burada da çok iyiyiz. Yani teknik olarak çok iyi bir takımız. Yani şimdi Can Uzun'un fulleli ve koşulları var, delici şeyleri var. Yunus desen öyle, Kenan desen öyle, Kerem desen öyle. Deniz'i çok görmezden geliyorlar ama Deniz müthiş bir adam bence. Dün de zaten gösterdik yani, evvelsi gün müydü maçı? Dündü galiba değil mi?
0: Dündü. Ondan da konuşalım.
1: Barış Alper Yılmaz Arda Güler'i zaten tartışmaya gerek bile yok. Bence hani altın jenerasyonun böyle o ucundaki kancaları gibi duruyor onlar. Hakikaten bir yere takacaksak onlardan tutarak takmamız lazım. Yani çok güzel. Sadece bu çocukları biz mental olarak hazırlayabilmemiz lazım. Genç bir kadromuz var ön tarafta ama bu kadroyu mental olarak hazırlayabilmemiz lazım. Dün mesela Arda Güler oyuna girdikten sonra normal şartlarda atmayacağı çalımları attı. Hani böyle bir pozisyonda böyle 6 tane falan üst üste çalım atmaya çalıştı. Arda da bir sakin be hayatım.
0: Oldun mu demek istiyor Arda. Ya
1: oldum değil de heyecan doluyor şimdi. Ya bu çocuk daha 20'sine geldi mi gelmedi mi?
0: 2005'li. 2005'li.
1: Yani 20 yıl geldi. Yani çok heyecanlanıyor tabii. Onun işte o heyecanı dizginleyecek arkada abilerinin olması lazım. Oğlum bir sakin bak. Bir sakin falan demesi lazım. Çünkü çok yetenekli bir adam ama yeteneğimizin hepsini göstermemiz şart değil.
0: Evet.
1: Yani dün böyle üzüldüm ona. Yani gerçekten de böyle bir içim acıdı. Çünkü o tuzağa doğru emin adımlarla gidiyor. Ama onu durduracak adam var milli takımın içinde. Çok değerli adamlar var. Bu yollardan böyle katmer katmer geçmiş adamlar. Bence Arda'nın en büyük şansı da arkasında Hakan'ın olması, Orkun'un olması, Salih'in olması. Yani oğlum bak bak neler yaşadık biz diyecek adamların olması. Keza Mert desen öyle, şey desen öyle, Abdülkerim desen öyle. Yani kaptan çok fazla takımda.
0: Evet.
1: Kendi takımında kaptanlık yapan insanlar var. Hani orayı hızlı geçeriz gibi ama böyle bir korku saldı beni. Onu bir söyleyeyim dedim.
0: Peki bu arada dünkü mücadelede de Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettik. Tabii ki hani bir hazırlık maçıydı bu veya rakibimizi hani küçümsemek adına da tabii ki söylemiyorum ama bir hazırlık maçıydı. 4 gol güzel de bir moral olmuştur onlara diye düşünüyorum ama ben böyle golü atan isimleri görünce böyle genç isimleri işte Can'ı görünce Deniz'i görünce bir ayrı mutlu oluyorum. Açıkçası
1: tabii.
0: Dün de yine Deniz Gül attı, işte Barış Alper Yılmaz attı, Orkun Kökçü attı ve Can Uzun'un attığı gollerle 4-0'la güzel bir moralle gidiyoruz. İşte bugün şu dakikalarda uçakta da olabilirler bilemiyorum. Bugün öğleden sonra Amerika'ya yolculukları başlayacaktı ve 7'sinde de pazar günü de Venezuela'yla bir hazırlık maçı olacak Türk milli takımının. Sonrasında artık 2026 bizimdir.
1: Dünkü maç aslında şöyle bir maç olacaktı. Üçlü defansla oynuyor Makedonya. Ondan sonra üçlü defans oynuyor olması Avustralya karşısında biz ne yaparız? Hani kapanan Avustralya karşısında üçlü defansla ne yaparızın şeyi olabilirdi. Denemesi olabilirdi. Olabilirdi diyorum. Çünkü biz en başta ve hızlı bir şekilde ilk 15 dakikada iki gol atınca adamların da çok kapanası kalmadı. O yüzden de biz kapanan takıma karşı ne yapacağımızın denemesini çok yapamadık. Ama yani İyiydi ama tabii ki yani Makedonya şey değil. Hani yani, şu anda yapılanmakta olan bir takım ve rakip olabilecek değil. O yüzden de bizim oyuncuların aslında kapanan takımın nasıl üstüne gideceklerini tam göremedik. Yani bizim Avustralya ve Paraguay karşısında o oyunu hissedebilmemiz lazım. Önden bakalım Venezuela'ya karşı neler yapacağız. O maç o yüzden çok önemli.
0: Peki o deneme halde ben bir WhatsApp hattımızı da hatırlatayım dinleyicilerimize. 0505-171-66-56 0505-171-66-56'dan da dinleyicilerimiz sizler de bize Türk milli takımının bu yolculuğuyla ilgili kadroyla ilgili söylemek istedikleriniz olabilir. Final olur mu bunu konuşabiliriz. Her türlü mesajınızı da bekliyoruz dedikten sonra esas bizi hayretlere düşüren konuya geçelim mi Serhat?
1: Tabii geçelim şimdi. Google dün bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Dedi ki ya biz milli takımları resmi sponsoru olduk dedi. Vay dedim hakikaten.
0: Şahane,
1: yani Google
0: güzel.
1: Türkiye'ye hiç böyle bir şey yapmamıştı şimdiye kadar. Günahını vermemişti böyle bir sivil topluma bir şeye falan böyle. Neyse bir sivil topluma günahını verdi diye ben böyle bir sevindim. Ne yapmışlar diye baktım. Google Gemini işte resmi sponsor olmuş. Bundan sonra işte taraftarlar kendilerine özel görseller tasarlayacakmış efendim. Ondan sonra yapay zeka yetenekleri sayesinde marşlar yapacaklarmış. Gelsinler DJ Festo yapıyor zaten onları herkes için. diğer taraftan işte maç günü istatistiklerini yapacaklarmış. Biz bunu zaten yapıyoruz ve geliyoruz. Epeydir işte bize sponsor falan olmadı.
0: Ya.
1: Olmasın da zaten biz onu kullanıyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Kullanıyoruz zaten.
0: Bugünden sonra hiç olmaz biliyorsun değil mi az sonra? anlattı seni ortaya çıkardıklarından sonra.
1: Yani Ekim'e kadar olabilirler belki. Bakalım yani. Kasım'da da karşılıklı tartışırız. Hikayemiz orada şuna doğru gidiyor. Şimdi demişler ya böyle şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Ya kimsenin de aklına gelmemiş mi acaba? Yani Cemina'ya birisi gidip milli futbol takımı nasıl oynuyor, şunu bir şeyini eleştirir misin deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş. Akıllarına gelmeyen şeyi ben yaptım. Akıla gelmeyen başa gelir şeklinde. Yani hiç düşünmemişler mi bunu? Şunu dedim. Yani ben Türkiye milli takımı iyi bir milli takım mı? Nasıl bir milli takım? Şunu bir anlatır mısın? Bana bir eleştirir misin dedim.
0: Eyvah. Aldı sazı eline. Aldı sazı eline.
1: Ama çok yani bu kadar da yapmasa mıydın acaba dedim sonra yani.
0: Çok acımasız.
1: Gerçekten de dedim.
0: Gerçekten acımasız yani bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat. Acımasız
1: ya yani. Evet ama ben eleştirmedim bak yani bunu çok ya, acımasızca eleştir de içinden geç bak bakalım şunu bir şey olsun falan demedim yani gerçekten bu konuda eleştirim var mı diye sordum.
0: Bunu özellikle belirtelim çünkü bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor dinleyicilerimizden böyle ani tepkiler geliyor. Cemina'ya sorduk efendim sevgili Serhat özellikle sordu. Dedi ki Türk milli takımını hani eleştirmek istesen nasıl eleştirirsin bu şekilde bir sorumu sordun sen.
1: Evet evet aynen öyle. Ben yani, de tabii Cemina ile beraber çok fazla futbol şeyi yapıyorum. Dataları işliyorum yani.
0: Aynen.
1: O yüzden benim kullanımımla hani nelere dikkat ettiğimizi, nelere dikkat etmediğimizi, nereden gittiğimizi falan iyi bilir. Hatta ben ona karşı Türk milli takımını biraz koruyan bir insanım. Buradaki oyuncuları da koruyan bir insanım. Buna rağmen şunları söyledi. Dedi ki taktiksel kimliksizlik ve doğaçlama futbol var dedi. Yani işte ne bileyim futbolun olmazsa olmazı o set oyunu, organize ön alan baskısı, işte ezberlenmiş geçiş şablonlarının hiçbiri bu takımın DNA'sında yok dedi. Tüm oyun planı topu bireysel yeteneklere ulaşması inşallah bugün günündedir. Duasına dayanıyor dedi. Çok... Aynen böyle söylüyor bak.
0: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
1: Ama hani inşallah bugün günündeyse iyi oynayacak. Değilse oynamayacak gibi bir yere geliyor yani çok, onu söylediğine göre. Sağ içi organizasyon ve taktiksel disiplin gerektiren anlarda kompakt oynayan vasat rakiplere karşı bile oyun aklı felç olabiliyor dedi. Bunu gördük daha önce aslında. Yani görülmüş şeylerden almış bunları. Bu durum bir oyun felsefesi inşa etmek yerine takımın tamamen günü kurtarma güdüsüyle hareket edilmesinin en net göstergesi dedi.
0: Daha ne dedi?
1: Sonra bir Süper Lig'e atarlandı. Süper Lig'in toksik bataklığı dedi buna. Ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçgenine sıkışıp kalan vizyonsuz, hakem odaklı ve güncel günlük reytinglere dayalı sığ futbol iklimi milli takımın köklerini zehirlemiş dedi. Daha arkadaş kavgada söylenmez bu ya.
0: Tam onu söyleyecektim.
1: Kavgada söylenmez.
0: Ne söyleyecek yani? Bu kadar...
1: Ben bu milli takımın mesela ne bileyim şeycisi olsam bir çalışanı yerleri silen falan bir adam olsam birinin böyle konuştuğunu duysam ağzını kürekle vurmak isterdim yani. Yani, gerçekten yani. Montella'yı Hacı Osmanoğlu düşünmek bile istemiyorum yani. Neyse kendi ülkesinde sürdürülebilir bir altyapı ekolü kuramayan bunun yerine tamamen Almanya'nın, Hollanda'nın futbol fabrikalarından çıkan gurbetçi oyuncuların omuzlarına çöken bir yapının nesiyle gurur duyabiliriz dedi.
0: Of of. Orada benim de şu dikkatimi çekti. Serhat şöyle diyor. Türk milli takımı yapısal bir enkazın sadece Avrupa'da yetişmiş birkaç yetenekli oyuncunun bireysel pırıltısıyla ayakta tutulmaya çalışılan makyajlı bir vitrininden ibaret. Çok ağır. Şimdi, aşırı ağır yani.
1: Çok ağır. Şimdi şöyle bakalım ama bak. Yani buradan bakalım şimdi. Avrupa'da yetişmemiş kimler var takımda diye Avrupa'da yetişmişlere bakalım. Mesela işte Ferdi. Değil mi? Şöyle gidiyorum.
0: Evet.
1: Merih, Mert, Ozan Kabak,
0: Zeki Çelik,
1: Hakan, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Almanya'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ben.
0: Deniz Gül.
1: Can Uzun. Ondan sonra Kenan Yıldız.
0: Kenan Yıldız, Deniz.
1: Şimdi böyle bakınca evet yani çok haksız mı? Yani. Neyse. Ya özetle aslında ben hep iletişim tarafına gelmek istiyorum. Şimdi iletişimde şöyle kurallar vardır. Kendinize şey olarak yanınıza koyduğunuz bir şeyin sizi eleştirmesine çok fazla izin vermemelisiniz. Çünkü o normal eleştirilerden iki kat daha fazla yaralar. Yani mesela şöyle düşünelim. Bugün mesela CHP'nin grup toplantısı vardı. CHP'nin şu andaki genel başkanı dedi ki hayır grup toplantısı yapılmayacak. Adam bunu söyledikten 45 dakika sonra grup toplantısı yapıldı. Şimdi ne oldu? Siz kendi elinizle kendi söyleminizi ezdirmiş oldunuz. İşte bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Bu da onun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Sağ olsunlar. Bunu da bize verdiler yani.
0: Evet oldukça fena bir eleştiri olmuş. Şu bu nedir ya, ortada övünülecek bir takım değil. Tesadüflere, kaosa ve anlık kriz çözümlerine bel bağlamış bir oyuncu yığını var. Hakikaten çok ağırmış yani. Çok
1: ya fena. En ağrı da ne biliyor musun, aslında şunu söylüyor. Yani takımın etrafındaki ekosistemin en tehlikeli illüzyonu olarak milli ruh masalı ve hamaseti söylüyor.
0: Ya bizim taktiksel en güvendiğimiz şeydir planın... milli ruh, evet, olacak iş değil. Evet. Bunu asla kabul etmiyorum. Karşımda olsa kavga ederim şu planın, anda onunla.
1: Planın ve sistemin bittiği yerde hamaset devreye giriyor diyor. Biz bitti demeden bitmez romantizmi devreye giriyor diyor. Sürekli bir kaos futbolu, sürekli böyle bir romantizm var diyor. Hayırlısı diyelim, hayırlısı.
0: Her şeyi yani, bir kenara bırakıyorum ama.
1: Bunu da biz
0: ama,
1: kendi içimizden dile getirmiş olalım.
0: Milli ruha karışmasın, orada bir dursun. Orada bir dursun, oraya pek bence karışmasa daha iyi olur yani. Ama bunu sormam ve bu cevaplar gerçekten şaşırtıcıydı. Ki yani şu anda biz böyle içlerinden böyle çeke çeke söyledik hani. Daha birçok şey de var, evet, aslında, evet. Yani oldukça uzun da bir metin.
1: Biraz
0: bu
1: ufaktık.
0: Ama ha, böyle
1: biraz
0: kısa
1: ufaktık.
0: Kısa da söylediğimizi aktaralım dinleyicilerimize.
1: Evet. Değil evet. Mi? O zaman milli takıma doğru geçelim şimdi. Hayır. Nedir ne değildir bizim milli takımımız?
0: Hadi
1: ne
0: geçelim, hadi geçelim. Nelerden bahsedeceksin şimdi?
1: Ya şöyle şimdi bizim bir savunmadan çıkarkenki şey sorunumuz var. Bunu bizim maçlarda da yaşıyoruz, hatırlarsın. Hani ne zaman böyle Galatasaray Fenerbahçe'ye bir hücum presi yese, hı-hı, ya da çoğunlukla hücum presi yaparak top kapıp gol atmaya çalışıyoruz ya. Hı-hı. O yüzden biz de hücum presi yediğimizde çok fazla geriden oyun kuramıyoruz. Bize diğer takımlar hücum presi nasıl yaparlar, yaparlar mı onu bilmiyorum. Ama bir savunmadan çıkış konusunda sıkıntılarımız var. Bizim şimdi yine gegenpress yapıyoruz ya biz, sahanın her yerinde pres basıyoruz, almaya çalışıyoruz falan. Şimdi topu kendi yarı alanında kaybeden takımların böylesi bir sıkıntısı var. Topu kaybeder etmez kalesine hızlı top gitmesi sıkıntısı. Umarım bunu yaşamayız. Biz çünkü daha çok ileriye yönelik orta sahalarla çıkacak olan bir takımız. Bakalım, görelim. Bir de pres konusunda yine yapay zekanın şeylerini aldım ben burada. Bütün bizim son maçlardaki verileri verdim. Son 4-5 maçtaki ve oradan yapay zekanın bu konudaki yorumlarını verdim. Tabii şimdi yapay zeka bizim son 5-6 maçtaki oyunumuza göre yapıyor. Belki de Monte'ye oraya bambaşka yeni oyun planları koydu. Onu bilmiyoruz. Ben mevcut düzenle konuşuyorum şu anda. Şimdi biz pres yapıyoruz, gözüküyoruz ama aslında biraz yalancı baskı yapıyoruz diyor yapay zeka. Bizim yaptığımız pres aksiyonuyla kazandığımız top sayısı arasındaki uçurumu dile getiriyor. Yani biz pres yapıyoruz ama kapmak için değil, pres yapmış olmak için yapıyoruz.
0: Koşuyoruz
1: biraz
0: diyor.
1: Da diyor. Bu bana biraz enteresan geldi. Yani ön alan oyuncularının yaptığı pres ve izole pres girişimleri orta saha ve savunma bloklarının bu prese eşlik etmemesi yüzünden boşa çıkıyor dedi. Yani hücum pres yapıyor hücumdaki 3 kişi ama arkadaki 3 kişi onlara destek vermediği zaman
0: boşa çıkıyor.
1: Abi tamam öyle, onlar onu geçiyorlar, onlar ileride yorulmuş oluyorlar gibi. Diğer taraftan mesela şeyden bahsettik, o orası bence önemli. Bizim hani şeyden alt, takımdaki bazı oyuncular kendi takımlarında da oynamıyorlar, biraz soğuk yani oyuncular. Şimdi mesela baktığında Merih mesela kendi takımında oynuyor mu? İşte Çağlar Söyüncü oynuyor mu? Yani öyle bakmak lazım belki. Yani Arda hani oynuyor diyoruz ama Arda'nın da böyle oynadığı çok fazla şeyi yok. Yani normal şartlarda Türkiye'de olsa Arda, ben sana söyleyeyim, şu anda 45. maçını yapmıştı yani.
0: Tabii.
1: Doğru. Ama tabii Real Madrid'de o kadar şans bulamayabilir. Normal Real Madrid'den bahsediyoruz. Yani böyle bir şey var. Biraz istersen şeye geçelim buradan. Rakiplerimize geçelim istiyorum.
0: Ah geçelim bak, en güzel rakiplerimize geçelim. Avustralya var, Amerika Birleşik Devletleri var ve Paraguay bizim rakiplerimiz.
1: Evet.
0: Bu üçlüden böyle en seni korkutan hangisi?
1: Amerika.
0: Amerika diyorsun.
1: Amerika çok net ve hemen söyleyeyim yani.
0: Vallahi,
1: Amerika.
0: 1930'dan bu yana 11 kez organizasyonda olan bir kişi diyorum, olan bir ülke. Şimdi Dünya Kupası'nı da yapınca senin güzel verilerinle, güzel editöryel desteğinle ve gazeteciliğinle, bu arada burada canlı yayında da ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dinleyicilerimizden çok güzel olumlu dönüşler aldık. Dünya Kupası'nda Kupanın İzi programını yaptık. Sevgili Serhat yayında sesini duymadınız ama tamamen onun emekleri de vardı. Buradan bir kez daha söyleyelim. Dolayısıyla Dünya Dünya Kupası ile ilgili müthiş bir arşive sahibim artık sevgili Serap. Sana süper, her şeyi söyle. Bak süper. Mesela Amerika 1930'dan beri 11 kez bu organizasyonda kaldı. 3 kere bir ev sahipliği var falan böyle. Bunların hepsine hakimim. Ya böyle.
1: Şimdi Avustralya'dan girelim istersen. Tony tamam. Popovich yönetiyor Avustralya'yı 2024'ten beri başında bu arada. Hani 2 senesi oldu artık oturdu takımın başında. Şimdi şöyle oynuyorlar. 3-4-2-1 oynuyorlar. Bu ne demek? Hücuma daha fazla adamla katılmaya çalışırken kendilerine hücum yapıldığında direkt 5'li defansa dönüyorlar. 5-4-1'e dönüyorlar. Bu da biraz şeyi getiriyor. Yani kapanınca iyi kapanıyorlar. Eğer biz bir takımı açmaya çalışacaksak bence buradaki ilk açmaya çalışmamız gereken yer Avustralya olmalı. İnşallah onlara bir erken gol buluruz, evet, açarız. İnşallah. Erken gol bulamazsak eğer maçın son 1/3'lük kısmına golsüz girersek gerçekten de çok sıkıntı çekeriz. Evet, çok yani kapanıyorlar
0: ilk
1: çünkü. Gerçekten
0: de maçı almalıyız bir de ya Serhat. Ben de öyle bir şey var. İlk maçı almalıyız ya. İnşallah.
1: Yani İngiltere kökenli çok adam var içlerinde orada oynayan. İyi de takımlarda oynuyorlar adamlar. Yani onları birazcık şey yapmalıyız. Başta bir erken gol şahane olurdu.
0: Evet.
1: Keşke öyle bir şey olsa.
0: Evet. Niye şimdi olmasın ki?
1: Kimler öne çık... Ya olur olur tabii yani. Canım. Tabii ki olur.
0: Yani,
1: olmaz diye bir şey yok. Biz zaten erken golleri iyi buluyoruz. Bak bu maçta da mesela onu verdik. O kadar şok baskı yapıyoruz ki bir millet bir şaşırıyor yani karşı taraf.
0: Evet.
1: Bakalım yani.
0: Öne
1: şimdi orta sahada
0: o
1: merkez, evet evet, merkez ikilisi birazcık önemli orta sahada. Hücum hattında da şunu çıkarttık biz yapay zeka ile beraber teker teker adamların ayaklarına baktık. Şimdi 10 numara özellikli veya ters ayaklı kanat ile kullanıyorlar ve hızlı reaksiyon veriyorlar. Yani çok hızlı set ucu şeye çıkıyorlar. Kontratağa çıkıyorlar. Ve bizim o konuda çok dikkatli olmamız lazım. İleride evet böyle kendi aramızda hop hop filan diye top çevirelim ama adamlar kapınca uçarak gidiyorlar. İyi koşuyorlar çünkü. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Orada işte Watford'da oynayan İran Kunda var. Onlarda Nestroy var. 20 yaşında çocuk. Acayip hızlı. Yani acayip hızlı ve şutları da böyle şey gibi mermi gibi gidiyor. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Güçlü yönleri bir arada şey var. Hani o hep söylüyoruz ya senden de konuşurken duran toplarda iyiler. Savunmada o kompakt savunmada o blokları çok daraltıyorlar karşılıklı olarak. Bu konuda çok iyiler ve dediğim gibi acayip hızlı kontratağa çıkıyorlar.
0: Yaş ortalaması yani bizim... genç zannedersem. Fiziksel kondisyonları da o
1: yaş
0: yüzden
1: ortalamasını...
0: yüksek.
1: Yani son kadroyu bilmiyorum. Yaş ortalaması şimdi 26 kişilik kadronun yaş ortalaması 27.4. Yani teknik olarak genç. Ve adamların %81'i yurt dışında oynuyor. Bu arada. Hani Avustralya'da futbol mu var falan? Yok evet ama adamların %81'i yurt dışında zaten. Orada oynuyor. Futbol olan yerlerde oynuyorlar ama takım değerine baktığımızda Avustralya'nın takım değeri ne kadar biliyor musun?
0: Ne kadar?
1: 173,5 milyon euro.
0: Ne kadar?
1: 73,5 milyon euro.
0: E çok az mı?
1: Evet.
0: Yani bizim Türk milli takımıyla şimdi karşılaştırırsak bayağı bir
1: arkadaş,
0: az.
1: Arkadaş Osimhen parası yani. Bir Osimhen yani, adamların tamamı. Doğru. Öyle baktığımızda. Yani takımın en değerli oyuncusu da Volpato mesela 10 numaraları. 22 yaşındaki çocuk 10 milyon euro yani. Hani baktığında bizimkileri alsalar. Pardon 12 milyon euro sol bekleri var. Özür dilerim bunu atlamışım. Ve stoperleri var 12 milyon euro. Ama yani hani şey... Hani en pahalı adamları biz de şey deriz biz. Abi ya o kadar paraya adam mı alınır falan deriz. Yani şimdi uçtuk ya hep, kaçtık ya o yüzden söylüyorum. topa sahip olamıyorlar. Ben son birkaç maçlarına baktım. Gerçekten de topa sahip olamıyorlar. Enteresan bir şey, topa sahip oldukları maçları yenilmişler. Yani %50'nin üstüne topa sahip olduklarını yeniliyorlar. Ama topa sahip olmakta genelde zorlanıyorlar. Belki de bilerek yapıyorlar. Onu artık ben şeye bırakıyorum. İzleyicilere bırakayım. Dinleyicilere de bırakayım. Bekler hücuma çıktığında stoperlerin arkasında ve kenarlarında boşluk bırakıyorlar. Eğer hücuma çıkmışlarsa işte onun için diyorum. Biz bunlara bir erken gol atarsak önden. Gerçekten bizim hızlı kanatlarımızla Yunus'la bilmem Arda'yla şununla bununla filan falan biz onlara üçün üstünde gol atarız.
0: İnşallah.
1: Onu da hani ben söylemiş olayım. Bu arada hani bizim orta sahada hani çok ayaklı, güzel ayaklı insanlarımız var ya, işte Hakan var, Orkun var, Arda var, Kenan var. Bunlar hani top ayağına yakışan adamlar diyoruz ya. İşte karşı tarafın çok sert oynadığı yerde bizimkiler ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Yani ben erken golü şu anda çok istedim onlara karşı. Böyle bir şey.
0: Güzel bir şey. Güzel bir şey söyledin. Evet. Hakan, Orkun, Arda, şimdi, Kenan, Yıldız. Çok iş düşüyor aynen onlara. Öyle. Onlara çok iş düşüyor.
1: Aynen öyle. Yani onlar biraz tekme yiyecekler bu maçta. Onu da söyleyelim. Hani biraz sert girecekler onlara. Başka şansları yok çünkü.
0: Vallahi ne dünya kupaları gördük. Sevgili Serhat. Evet, 10 tane yaralı, hastaneler, şunlar bunlar. Yani evet, o ne evrim geçiren futbolun tarihini gördükten sonra bunlar da çok şey gelmiyor. Paraguay'la mı devam edelim? Bir sonraki rakibimize
1: Paraguay'la devam edelim istersen. Hadi geçelim. Yani Paraguay'da kapanan bir takım. Hani Yunanistan'ın bir ara şeyi vardı. Avrupa şampiyonu olmuştu öyle. Kapanıp gol yemeden bir gol atıp üstüne yatmak. Kornerden gol atmak falan gibi. Biraz Paraguay gol yememe üstüne ve fiziksel olarak çok kuvvetli çalışmak üstüne kurulu bir takım. Yani hiçbir maçlarını böyle 3-0, 5-0 falan kazanmamışlar ama 0-0, 1-0 olsun bizim olsun. Bir atalım bizim olsun modundalar biraz. Ama hani Brezilya'yı da 1-0 yenmişler. Arjantin de 2-1 yenmişler. Onu da cebimize tutalım yani. Hani böyle ne olacak ya falan değil.
0: Önemli
1: hani,
0: bir şey ama bak değil. Brezilya ve Arjantin'i yenmek de önemli bir şey ama yani. Bayağı aynen önemli bir şey yani.
1: Evet. 4-4-2 oynuyorlar.
0: Dizilişleri çok tanıdık.
1: 4-2-3-1'e dönüyorlar. Evet yani bizim bildiğimiz biraz dizilişler. Hani aşina olduğumuz dizilişler. Orta sahaları bizim gibi Hakan gibi falan şey değil. Hani böyle bir top yapalım, rakibin açığına adam sokalım, bilmem ne yapalım değil. Biraz daha böyle kesici, kırıcı orta sahalar. Böyle dandun hani yine girmeli orta sahalar bunlar. Yani şey var yine onların da ben ekibine baktım hani neleri var neleri yok diye. Onu ben sana söyleyeyim dur. Yaş ortalamaları 29 bu arada. Ve takımın %89'u Paraguay dışında oynuyor. Onu da söylemiş olalım. Takım değeri ne kadar?
0: Ne kadar?
1: Avustralya'nın iki katı. Yani 157 milyon euro takım değeri
0: daha
1: var.
0: Daha bize ulaşan yani, yok. Bekliyorum.
1: İki Osimhen. İki Osimhen. Neyse. Böyle bir takımları var. Yani açabiliriz onları gibi geliyor bana. Yani tam bizim takımın aslında istediği birazcık böyle hani tırnak içinde söylüyorum. Hani kazmalara karşı ayağı teknik olanlar biraz daha böyle açarlar falan. Ama işte dikkat etmek gerekiyor bence. Dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet, zaten güçlü yönlerinde de direkt o ortaya çıkıyor. Fiziksel dayanıklılığı ve presi çıkıyor. Maç başından sonuna kadar fiziksel mücadeleden kaçınmayan sert ve yıpratıcı bir takım olarak geçiyorlarmış efendim.
1: Evet, evet, evet. Yani ona çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi Amerika'ya gelelim.
0: Haydi.
1: Amerika'nın değeri 378 milyon. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Bizimkileri vereyim de ben ona göre herkes dinlesin. Bizim takım, milli takım değerimiz şu anda ama şey kadroyla bu. 35 kişilik kadroyla tabii ona bakmak lazım. Özür dilerim. 26 kişilik kadroyu şimdi güncellendi.
0: Tamam.
1: 26 kişilik kadroda bizim değerimiz 472 milyon. Yani Paraguay'ı Avustralya'yı Amerika'nın üstüne koyduğun zaman bizi yakalıyorlar aşağı yukarı.
0: Gibi
1: bir kadro değerleri var. Biz hepsinden iyiyiz. Bizim bu arada %42 yurt dışında oynayan elemanlarımız var.
0: %42.
1: Onu da ben hani evet. Onu da söylemiş olayım. Amerika'nın mesela %73.
0: Bizde de Amerika'nın neredeyse %73. Yarıya yakın olmuş yani. Bizde de.
1: Ya ama şey enteresan yani bizde yurt dışında oynayan adam yok neredeyse. Hani öteki takımlarla kıyaslayınca çünkü öteki takımların hepsinde yurt dışında oynayan adamlar var. Neyse Amerika'yı şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika bize tehlikeli bir takım. Genel
0: niçin?
1: Olarak.
0: Niçin tehlikeli?
1: Niçin? Şimdi çok iyi bekleri var. Çok iyi. Yani sağ kanat sol kanat bekleri çok iyi. Orta sahası acayip fiziksel oynuyorlar. Acayip fiziksel oynuyorlar ve çok kuvvetli, çok koşuyorlar. Yani bizim en iyi yönümüz koşmamız değil orta sahanın en iyi yönü. Hakan böyle koşusuyla tanınan bir adam değil.
0: Yok,
1: çok zeki
0: zaten.
1: Bir adam falan ama yani adamlar iki kişilik oynuyorlar. Orta sahada o yüzden biz tehlike şeyi var. İki kişilik oynuyorlar ama üçer kişilik oynuyorlar orta sahaları. Hücum hatları da ters ayaklı kanatlardan oluşuyor. Yani içeri giriyorlar, çok iyi top sürüyorlar, şaşırtıcı hamleler yapıyorlar. Yani biz biraz beklerimiz de burada o hücum hatlarını nasıl durduracağını düşünmesi lazım. Bizim sağ ve sol beklerimiz bu maçta çok büyük önem arz edecek. Hı hı. Biz neyse ki bunu üçüncü maç olarak oynayacağız.
0: Hı hı hı.
1: Onu ben söylemiş olayım. Hı hı. Neyse ki diyorum. Hı hı. Neden? Çünkü en başta onlarla oynayıp yenilip de böyle moralsiz olarak diğer taraflara gitmek bizi biraz şey yapardı. Yani çok tempolu, çok atlet adamlar.
0: Hı hı. Hı hı.
1: Ve bir de şöyle bir avantajları var. Ev sahibiler.
0: Evet.
1: Yani onu evet. da unutmayalım. Amerikalılar da yeni Trump döneminden sonra böyle biliyorsun çok milliyetçi falan bayrakları kapıp gelebilirler yani. Bakalım ne olacak yani.
0: Bakalım ne olacak. Ben de şimdi oyuncularına bakıyorum. Pulisic var bayağı bir öne çıkan. Milan'dan evet. herkes biliyordur zaten. Takımında beyni olarak işte, olarak evet. geçiyor. Bakalım ne olacak.
1: Yani göreceğiz, göreceğiz. Hep beraber göreceğiz bunları. Şöyle ben biraz şeylere de baktım. Hani bu takımlardan kimler nerede oynuyor'ya biraz baktım. Onları söyleyeyim istersen. Mesela Avustralya'da La Liga'da oynayan, Premier Lig'de oynayan, Eredivisie'de, Feyenoord'da oynayan adamlar var. Bundesliga'dan var, Belçika'dan var. Ve İngiltere 2. Ligi'nden Championship'de, Watford'da oynayan o İran Kunda demiştim ya.
0: İran Kunda,
1: şeyi.
0: Kanat.
1: Onlar var mesela. Paraguay'a baktığımızda La Liga ve MLS'ten yani Amerikan Futbol Ligi'nden oyuncular var. Onlar biraz daha böyle yurt dışına şey yani yurt dışında en iyi oynayan şeyleri Newcastle'la Wolverhampton'da oynayan iki kanat oyuncusu var. Almiron ve Gonzalez. Onu cepte tutalım ama Amerika böyle bayağı yurt dışı şeyi var. Evet. Premier Lig'de çok fazla oyuncusu var. Yani mesela işte kaleci Turner Crystal Palace'tan, stoper Crystal Palace'tan, burada beraber de oynuyor adamlar. Öyle bir
0: evet,
1: avantajları
0: evet.
1: da var.
0: Birbirlerini de biliyorlar.
1: İşte, aynen öyle. Yani mesela Serie A'dan, İtalya'dan, Juventus'tan McKennie var. İşte Milan'dan Musa var, Yunus Musa var. Real Metis'ten işte Cardoso var artık. Yani onları tanıyoruz zaten. Bakayım başka Milan, Juventus, Monaco, Eindhoven falan böyle gidiyor. İyi takımlarda oynayan iyi adamları var.
0: Evet.
1: Yani Amerika'ya biraz daha o açıdan dikkat etmemiz lazım. Amerika'nın temposunu nasıl kırarız orada, onlara karşı nasıl top çeviririz? Ben hep ondan korkuyorum. Yani ben bizimkilerin aslında bu turnuvada oynayacağı ilk üç rakibin çok fiziksel rakipler olması dolayısıyla bizim biraz yıpranma ihtimalinden korkuyorum. Onun dışında iş tekniğe kalırsa biz onları teknikte üçünü de üst üste koyar döveriz.
0: Hadi
1: yani teknik
0: bakalım.
1: Konusunda ben bir şeyim yok yani benim. Yani en güvendiğim şey teknik ama tekniğe kalır mı iş yoksa fiziksel dünyada mı biter? İşte orada bakmak lazım. Bakmak lazım.
0: Bu arada sevgili Serhat, dinleyicilerimiz Cemina'ya hep katılmışlar biliyor musun? Birçok mesaj geldi ve genel olarak ve şöyle bir şey var, bir tane dinleyicimizinkini okuyayım. Mesela diyor ki Cemina'nın eleştirisi zorumuza gitse de genel olarak haklılık payı var diye düşünüyorum. Minvalinde mesajlar gelmiş. Bunu da buradan söyleyeyim.
1: Şimdi yapay zekalar şöyle bir şey yapıyorlar. Yapay zekalar genellikle eğitildikleri verileri insanlara makyajlayıp geri sunuyorlar. Yani bu adam, yapay zeka bu verileri nereden aldı? Bizden alıyor. Yani aslında bizim düşündüklerimizi bize veriyor.
0: Tabii.
1: Ya o yüzden de acaba milli takımın başındaki adamlar ya da Google'daki iletişimciler buna baksalar mıydı? Neyse, aman biz mi kurtaracağız onları?
0: Peki efendim. Şu şeyi de biraz bahsedelim mi? Format biraz değişti. Bundan da bahsedelim. Yani avantajı da var, dezavantajı olarak gören de olabilir. Şimdi 2026 Dünya Kupası bu tarihinde ilk kez 48 takımla oynanacak. Bu durumda da ne oluyor? Gruptan çıkma matematiği tamamen değişiyor. Nasıl oluyor?
1: Değişiyor ama şöyle bir şey var. Şimdi gruptan çıkamayanı döverler gibi bir. Yani aslında grup öyle bir lay lay lay lay bir şey olacak yani. Grup orayı ısındırtmak için olacak. Neden biliyor musun? Çünkü 48 takım katılıyor. 32 takım 32... gruptan çıkıyor.
0: Evet, aynen. Yani.
1: Yani arkadaş, hani 3'te 2'si gruptan çıkacaksa niye grup var ki? Hani grup biraz azaltmak içindir ya.
0: Evet.
1: Yani 48 takımın 32'si zaten çıkacak. Şimdi 48 takıma şöyle ben yukarıdan aşağı baktım. Yani bu 32 takımın içine kalamamak için gerçekten büyük çaba sarf etmek lazım.
0: Ay büyük konuşmuyorum Serhat. Yani.
1: Ya ben büyük konuşurum ama yani kusura bakmasınlar. 450-500 milyon euroluk bir takımımız var bizim. Dünya literatürüne geçmiş adamlarımız var içinde. Genciyle yaşlısıyla yani.
0: Doğru söylüyorsun da.
1: Ama yani bu adamların çıkması lazım. Bu adamlar çıkacak, başka yolu yok yani. Peki. Şimdi şeylere bakıyorum. Ben en azından bir formatı söyleyeyim sana istersen. Hı-hı. Şimdi hı-hı. 4 takımlı 12 tane grup var. Hı-hı. Bunların ilk birincileri ve ikincileri çıkıyor. Hı-hı. Eskiden ikincilerin hepsi çıkamazdı. İkinciler şeyden çıkardı. En iyi ikinciler hı-hı. falan çıkardı. Şu anda en iyi üçüncüleri koymuşlar. Hı-hı. Yani 12 gruptan ilk 2 çıkıyor.
0: 24
1: en takım. En iyi 12 grubun da en iyi 8 üçüncüsü çıkıyor. En iyi 8 üçüncü demek zaten geriye 4 takım kalıyor. Yani 4 takımdan daha kötü kalmak için yani 3 puan toplaman lazım. Öteki maçlarda da çok ciddi yenilmiş olman lazım. Evet. 4-0, 5-0 gibi yenilmen lazım. Yani gerçekten çıkamamak için çok ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Bu gruptan çıkamaz. Kimse buraya gelmesin. Ben sana söyleyeyim, orada kalsın yani.
0: Eyvah.
1: Neyse. Ben bunu büyük konuşmak zorundayım buna yani. Şimdi Anadolu Ajansı bir çalışma yapmış. Türkiye'nin o gruptan çıkması halinde neler olur çalışması. Hı-hı. Ben bu çalışmayı arttırdım. Görüyorum ve arttırıyorum dedim. Hı-hı. Yapay zeka ile beraber diğer gruplardan çıkma ihtimali olan kimlerle nasıl eşleşiriz diye baktım. Hı-hı. Şimdi mesela biz 6-7 puan alırsak lider olarak lider bu gruptan olarak çıkıyoruz inşallah. Hı-hı. Yani nedir 6-7 puan? 2 galibiyet, 1 beraberlik. Hı-hı. Yani hani
0: i̇şte Avustralya
1: yani iki galibiyet alamazsan lider olamazsın.
0: Avustralya ve Paraguay'ı yensek
1: mesela Avustralya ve Paraguay'ı yendikten sonra Amerika'yla berabere kalsak, berabere kalmasak, yenilsek bile çıkma birin lider çıkma ihtimalimiz var ama hı-hı. hani yani ama hani beraber yani iki takımı yenip bir takımla berabere kaldığımızda kesin lider çıkıyoruz. Hı-hı. Kesin. Hı-hı. Hani bunun başka şeyi çok zor. Alternatifi çok zor yani. Hı-hı. Neyse. Burada işte şey yapacağız, o kimlere de düşeceğimizi söyleyeceğim bu arada. İkincilik için mesela hani bir galibiyet bir beraberlik, hı hı. bir galibiyet iki beraberlik gibi hı hı. şeyler bizi kesin ikinci yapar diye düşünüyorum. Üçüncü olmamıza imkan ve ihtimal yok zaten, 5 puanla 3.

0: İşte B, E, F, Ü ve de J gruplarının en iyi üçüncüleriyle çıkacağız mesela. İşte ikinci olursak direkt ikincilerle çıkıyoruz. İşte bir ikinci olursak ikincilerle oynuyoruz. Üçüncü olursak birincilerle oynuyoruz. İşte orası
1: Eyvah,
0: sakat.
1: orası kötü. Orası fenaymış. Ay,
0: Evet.
1: en iyisi ikinci
0: Şimdi
1: olmamız mı sanki?
0: şöyle enteresan bir şey var. O tabloya baktığımızda, gidişata tabloya baktığımızda ikinci olmak birinci olmaktan biraz daha iyi gibi
1: Bir
0: duruyor.
1: tık daha iyi
0: Ya
1: gibi
0: nasıl
1: sanki.
0: ya filan diyecekler şimdi. Buna hani bizim dinleyicilerimizin nasıl filan dediğini duyar gibi oluyorum açıkçası. Şimdi neden biliyor musun? İkinci çıkarsak mesela G grubundan ikincilerle oynayacağız. Şimdi orada kimler var? Belçika, Mısır,
1: Mısır,
0: İran ve Yeni
1: İran.
0: Zelanda var. Belçika'yı büyük bir ihtimalle bir lider bitirecek orayı. Biz büyük bir ihtimalle Mısır ya da
1: Mısır ya da
0: İran'la oynayacağız.
1: İran. Evet. Evet.
0: Ya bence iyi bir şey bu.
1: Bu mantıklı, evet, dediğin doğru. O yüzden bana da sarı hat güvenli hat gibi geldi bana da.
0: Evet. Yani şimdi üçüncü olursak o sakatın önde gideni.
1: Çok fena
0: Neden?
1: orası.
0: Çünkü birincilerle oynayacağız ya. Arkadaş birincileri sayıyorum sana. Olası birincileri sayıyorum.
1: Say.
0: Almanya, Fransa, Portekiz.
1: Bitti.
0: Seç beğen oyna hadi bakalım.
1: Bitti.
0: Almanya, Fransa, Portekiz. Seç beğen al.
1: İK grupların liderleri oluyor değil mi onlar?
0: Evet. Evet.
1: Al başına.
0: Yani büyük bir ihtimalle Almanya gelecek. Büyük bir ihtimalle Fransa gelecek. Büyük bir ihtimalle Portekiz bitirecek orayı liderler açısından söylüyorum. Hani oradan böyle çok sürpriz görmüyorum ama tabii belli olmaz futbol bu. Ama yine de hani ihtimal olarak üçüncülük gerçekten bizi çok zor bir yere götürüyor.
1: Evet.
0: Yani bizim burada başarı faktörümüz gruptan çıkmak değil, gruptan en kötü ikinci çıkmak bence. Şimdi birinci olursak peki, lider çıkarsak gruptan o zaman ne oluyor ya baktığımızda karşımıza böyle biraz Kanada, Ekvador, Tunus, Senegal çıkıyor. Şimdi Senegal beni biraz korkutuyor
1: Senegal
0: açıkçası.
1: belli olmaz, evet. Sağ solu belli olmaz.
0: Yani Kanada da korkutuyor beni. Kanada da enteresan bir takım. Yani tamam en iyi adamlarını biz almıştık hani oynamıştık falan ama yani yine de bir ürküyorum Kanada'dan yalan değil.
1: Elde var
0: Yani
1: Ekvador ve
0: liderlik tabii
1: Tunus.
0: liderlik güzel de tabii şey hani bakalım ne olacak.
1: Ben
0: Hep
1: ikincilik
0: beraber
1: güzel
0: göreceğiz.
1: olmuş. İkincilik gerçekten
0: İkincilik evet ya.
1: ha
0: Mısır, İran
1: birazcık
0: güzel. Bir de İran'la oynamayı isterim
1: da
0: yani. Hani böyle İranlı kardeşlerle böyle bir kardeş kardeş
1: değil mi?
0: maç izlemek isterim.
1: Birazcık
0: Gerçekten de.
1: rahat gidelim ya. Ve bu kadar da böyle sıkmadan böyle biraz hafif rahat, o biz de bir rahatlığı yaşayalım yani bir kere de yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Bu arada şimdi bu seneden itibaren kurallarda da çok ciddi değişikliklere gidiliyor.
1: Ben çok
0: Onu da söylemiş
1: başarılı buldum
0: olayım.
1: bu kural değişikliklerini bu arada. En başta yani hepsini açıklamadan önce ben böyle söyleyeyim. Ben
0: Akıl dolu kural değişiklikleri var
1: çok
0: yani.
1: çok
0: Gerçekten de
1: güzel.
0: oyun ilerlemesine yönelik değişiklikler var. Hakikaten de ve bu arada bizim maçlara da yansıyacak. Hani
1: Yansımalı
0: sadece orada
1: zaten.
0: değişiyor falan değil. Sonrasında bize de gelecek bunlar.
1: Kesinlikle yani hepsi böyle zaman odaklı falan. Ben böyle inanılmaz başarılı buldum bu değişiklikleri. Kısa kısa bakalım mı onlara ne olduğuna?
0: Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya yani mesela işte kaleci tedavi görürken yan tarafta insanlar bir araya gelip taktik şeyi yapamayacaklar.
1: Evet, taktik molası
0: Yani.
1: olmayacak.
0: Evet
1: Şahane,
0: abi
1: güzel.
0: hani böyle şey alır gibi mola alır gibi ne yapıyorsunuz yani?
1: Taç atışında gecikmeye 5 saniyelik geri sayım gelecek. Hakem bir takımın tacı bilerek geciktirdiğini düşünürse eliyle 5 saniyelik görsel geri sayım başlatacak. Süper. Bu sürede
0: Güzel.
1: olmasına rağmen de taç kullanılmazsa top rakibe geçecek. Şahane, daha ne olsun.
0: Abi süper bir şey. Ha burada tabii şunu söylemek lazım. Hakem eline taç için eline alır almaz 5 saniye saymaya başlamayacak. Hakem bakacak diyecek ya bu geciktiriyor bu bilerek yapıyor bunu. Al o zaman 5 hadi ötekisi atsın diyecek yani. Bence süper bir şey bu.
1: Bence de
0: Yani çünkü eline alan orada bir şey yapıyordu düşünüyordu. Bayağı bir vakit geçiriyordu yani.
1: bu aynısı korner için de geçerli. Yine aynı şekilde
0: O çok güzel
1: kale
0: ya.
1: vuruşunu geciktiren takım kornerle cezalandırılacak. Yanlış söyledim.
0: Evet.
1: Bu da bir
0: Kaleci
1: şahane.
0: geldi, topu düzeltti. Ay arkadan bana bir şey attılar dedi. Onu dedi, bunu dedi filan falan. Öyle mi abi? Sana korner atıyoruz o zaman diyecek ve süper bir kural değişikliği
1: Olur
0: bu
1: da
0: yani.
1: Uğurcan geçerse kaleye söylesinler ona bugün değişiklikleri.
0: Ya Uğurcan hepsi bunu bir şekilde yapıyor. Yapmasın artık yani. Biz maç seyredelim arkadaş yani.
1: Yok yok, şaka
0: Maç
1: söylüyorum.
0: seyredelim ya.
1: Şaka söylüyorum. Peki. Yine genelde hep olarak bu zaman harcamasıyla alakalı cezalar değişmiş. İşte kaleci de topu eliyle fazla uzatması kornerle cezalandırılacak. Oyuncu değişikliğinde çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı

0: fark edecek. İşte değişiklik o tabela gösteriliyor. O tabela gösterildikten sonra 10 saniye içerisinde terk etmesi gerekecek. Şahane. Yani bunlar hep zaman odaklı. Yani maçta kalalım, maç için harcayalım zamanımızı şeklinde. Çok başarılı aynen buldum ben öyle bunları gerçekten. Tabii burada hani sakatlık falan filan olduğu zaman tabii ki burada bazı istisnalar olacak. Hani adam sakatlandı, aldır götürdü olmaz yani.
1: Ya ona o şey yapılır canım, onu insani olarak herkes ona bakar zaten, rakip de bir şey demez ona, seyirciler de bir şey demez. Ama mesela bak, şu kuralı ben hep bekledim biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Sahada tedavi gören oyuncu bir dakika dışarıda kalacak. Ben bu kuralı hep bekledim. Arkadaş böyle adam yerlerde yatıyor, aa diyor, bağırıyor, çağırıyor falan. Sahanın dışına adamı koyuyorlar,
0: Uçuyor.
1: 10 saniyede içeri dalıyor. Yok ya, ya hasta değildin, yalancısın, kırmızı kartla seni atmak lazım ya da nesin yani sen?
0: Ya kesinlikle.
1: Bence çok iyi bir şey. O içeride yuvarlandın mı? Sen vakit geçirdin mi abi? Ben onu vakte eklerim. Sen de bir dakika dışarıda kalırsın. Bu kadar basit. Bu kadar. Ha, kaleciye olmaz tabii bu. Yani kalecide öyle bir şey olmaz. Kaleciler dışarıda kalamıyor biliyorsun yani. Su molası zorunlu geldi yine. Biz bunu zaten bizim ülkemizde yaşıyorduk biliyorsun. Yapıyorduk yani. Sıcak ülkelerde hep bu yapılıyor. Ama şu bana enteresan geldi. Ağzını kapatıp böyle konuşan oyuncuya kırmızı kart vermek. Ya ne var orada biliyor musun? Hani ağzını kapatınca muhtemelen ana avrat düz gidiyor. Ondan sonra ağzı kapanmasın da bir görelim bakalım neymişin falan diye. O...
0: Hakemin kararına yönelik harekette değil mi futbolcunun?
1: Evet, evet,
0: Hakem
1: evet, evet, evet.
0: yani
1: Ya böyle ağzını kapatıp pık pık pık pık konuşuyorsa orada, gel bakayım sen ne diyordun falan diye böyle çat diye kırmızı kartı verecek.
0: Bu da güzel.
1: Burası
0: Çok merak
1: önemli.
0: ediyorum. Bu şekilde kart gören olacak mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Düşünsene,
1: Evet.
0: kapattı ağzını ve kart görüyor. Bunu merak ettim açıkçası.
1: Türkiye için sıkıntılı bir kural geliyor.
0: Eyvah.
1: İkinci sarı karttan doğan kırmızı kartlar da VAR kapsamına bundan sonra girecekmiş. Bizde şey yapıyorlar ya, mesela kırmızı kart olunca yok abi kırmızı kart değilmiş diye VAR'a bakıyorlar. Adam saçma sapan iki tane sarı kart veriyor. Ona bakmıyorlar mesela. Abi niye, aynı sonucu doğuruyor? Yani sonuçta yine atılıyor adam oyundan. Baksanıza buna. İşte yani ona bakacaklar artık. İkinci
0: Evet.
1: sarı karttan kırmızı karta gidiyorsa VAR'a gidilip bakılacakmış. Bu arada hani sarı kart verildi verilmedi diye de, yani mesela ikinci sarı kartı veriyor kırmızı karta dönüyor, bu yanlış mı diye bakıyorsun ya. Eğer sarı kart verilmediyse burada sarı kart verilmeliydi diye de bakılacak. Adamın bir sarı kartı var mesela, bir hareket yaptı. O da sarı kart gerektiriyor. Normalde kırmızı kart değilse bakılmıyordu. Şimdi o sarı kart kırmızıya dönebilecekse de bakılıyor.
0: Evet.
1: Burası da önemli. Yani ligimize çok şey değiştirir bu. Ben sana söyleyeyim.
0: Bu arada kalabalık durumlarda böyle arada kaynayan oyuncular oluyor bazen. Hatta böyle hakeme bakıyor, ben niye kart gördüm diye böyle yanlış sarı
1: Evet.
0: kartlar var. Onlar için de artık efendim VAR'a gidilecek ve VAR bu hatayı düzeltebilecek. Aa, sana yanlış göstermişim, sen arada kaynamışsın diyebilecek. Kartı geri çekebilecek. Bu da bir
1: Evet,
0: başka
1: evet.
0: yenilik. Başka neler var?
1: Kornerler için VAR'a gideceklermiş. Kornerde hani yanlış korner VAR'dan
0: Bir şey
1: dönebiliyormuş. Abi
0: söyleyeceğim
1: yok öyle bir şey,
0: sana.
1: ötekinden çıktı diye.
0: Serhat, bir
1: Evet.
0: şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu VAR'a gitmek ama bir süre alıyor biliyorsun. Hani diğer şeylerden bu kadar kasmalarının, sıkmalarının sebebi bunların da her şeyin VAR'a gidecek olması. Çünkü VAR'a gitmek birkaç dakikayı alan bir şey.
1: Değil, değil. Mesela bak korner
0: Biz de
1: konusunda
0: öyle.
1: adam mesela diyor ki şeye verdi korner. Adam hemen bakacak orada, yok abi korner diye şey diyecek. Adam gidip de orada ekran başından uzun uzun seyretmeyecek bunu. Ha öyle mi diyorsun? Tamam diyecek, geçecekler.
0: Umarım,
1: Yani
0: umarım ya, bizde
1: onlar
0: çok uzun
1: hızlı var
0: seyrediliyor.
1: kararları.
0: Umarım bizde çok uzun
1: Ya bizde
0: seyrediliyor.
1: o araya reklam alıyorlar diye
0: Altı
1: düşünüyordum
0: dakika falan ben biliyorum seyrettiğimizi, beklediğimizi yani.
1: Ama
0: Süper
1: şey ya,
0: Lig'de.
1: biz alışkınız ona. Bizim diziler de uzun ya mesela. O yüzden böyle bir televizyonun karşısına geçenin oturup izleyesi geliyor. Neyse. Atlayarak biraz bakayım. Şu şey önemli çünkü sarı kartlar iki kez silinecek. Şimdi normal şartlarda sarı kart almışsan sen, ikinci sarı kartı da almışsan üçüncü maçta oynayamıyordun. İki
0: Evet.
1: ayrı maçta sarı kart aldın, üçüncü maçta oynayamıyordun. Bunu grup aşamalarında siliyorlardı. Şimdi çeyrek finallerden sonra da silecekler.
0: İyiymiş. Fena değilmiş.
1: Yani iyi, iyi, evet, evet iyi
0: Fena
1: yani.
0: değil yani. Neyse. Final kaçırma
1: Aksesuarlar
0: riski var
1: eğer...
0: ya oyuncuların, o final
1: Evet,
0: kaçırma riski.
1: aynen öyle.
0: Ona odaklı bir şey olmuş zannedersem.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Aksesuarlar, tehlikeli olmayan aksesuarlar güvenli şekilde kapatılırsa kullanılabilecekmiş. Mesela Osimhen burada o yüzlüğünü, suratlığını kullanamayabilirdi. Ben sana söyleyeyim mesela. Ha, aksesuar olarak tabii şey de var. İşte kültürel, dini filan onlar da var yani aksesuar deyince. Bu arada hani şöyle bir şey var. Yanlış kullanılan yeniden başlatmalarda avantaj oynatılabilecekmiş. Bu sene biliyorsun bu konuda büyük Türkiye'de polemikler çıkmıştı. Adam oyunu başlatıyor, gole gidecek. Abi dur, yanlış yerden vurdun diye.
0: Evet.
1: Yanlış yerden başlattın diye. Burada avantaj olabilecekmiş. Bu güzel bir şey. Futbolun ahlakına en azından yakın bir şey bu. Penaltıda istem dışı çift dokunuş sonucu netleşecekmiş.
0: Bunu yani, lütfen bir detaylı anlatır mısın?
1: Şimdi maç içinde penaltıda top gol olursa iki kere dokunuyor. Hani böyle olmuştu ya bizde, kim kimin ayağına gelmişti? Birisi geldi iki kere vurdu çototonk diye böyle.
0: Beşiktaş maçında
1: ondan sonra
0: mı?
1: İptal'ın yok, hatırlamıyorum ya. Değildi galiba.
0: Öyle bir şey
1: geldi. Neyse gol olursa penaltı tekrar edilecekmiş iki kere dokununca. Gol olmazsa savunma lehine en direkt serbest vuruş verilecekmiş. Yani top diğer karşı tarafa gidecek. Bakalım bunu da görelim.
0: Onu bilemedim.
1: Yani güzel bir şey bekliyor bizi. Dünya Kupası bekliyor.
0: Dünya Kupası bekliyor gerçekten. Ama son olarak da hani şunu da söyleyebiliriz. Bu kural değişiklikleri daha az zaman geçirme, daha az hakem baskısı, daha fazla hızlı düzeltme diye yorumlamış.
1: Ya ben sana söyleyeyim mi? En temizi ne olur biliyor musun? Basketbol gibi olur. Top durunca zamanı durdurursun. Top başlayınca başlatırsın arkadaş. Evet, bu kadar basit iş yani. Doğru. Ondan sonra istediği kadar vakit geçirsin. Yat abi. 40 saat yat. Ne olacak? Nasılsa durdu vakit.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Neyse, ama bunu futbolda yapmak çok zor tabii. Saat hakemi bilmem ne filan. Baskette minicik salonda bile ayarlayamadılar. Orada nasıl ayarlayacaklar? Yani dedik bunları da, vaktinde sonuna geldik. Senin
0: sonuna
1: yani
0: geldik
1: böyle
0: vallahi.
1: Bayağı bir hızla yürüdük yani.
0: Ama buradan dinleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki biz Dünya Kupası boyunca sevgili Serhat'la maçları değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. FIFA 2026'nın genel maç takvimine baktığımızda 11 Haziran'da grup aşaması maçları başlayacak. 27 Haziran'a kadar devam edecek. Son 32 maçları 28 Haziran 3 Temmuz arasında oynanacak. Son 16 maçları 4-7 Temmuz'da. Çeyrek finaller 9-11 Temmuz. Yarı finaller 14-15 Temmuz. Final inşallah o finalde biz olacağız. 19 Temmuz 2026 olacak mıyız Serhat? Olur muyuz Serhat?
1: Hayırlısı diyelim inşallah ya. İnşallah. Ama şu olacak, ben sana söyleyeyim. Uykusuz her gece şarkısını daha çok seveceğiz.
0: Kesinlikle. Sabah ben alışkınım. Benim hep ayakta olduğum saatler olduğu için benim için şahane saatler. Benim güne başladığım saatler olacak ama tüm Türkiye'yi uykusuz günler bekliyor. İnşallah da uzunca bir süre bekler. Yani 3-4 maçla gitmesin böyle. Uzunca bir süre uykusuz günler Türkiye'yi beklesin. Çünkü biz gerçekten çok istiyoruz. Çok da hasret kaldık bu sevinci, bu başarıyı yaşamayı çok çok çok istiyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar DJ Festo ile sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Hoşça kalın.

Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: 2003'ün başında Bağdat bombalandı. Hatırlayın, Bağdat bombalanmadan evvel ben oraya son ziyarette 750 milyon dolarlık bir anlaşma için gidiyordum. CHP'nin o zamanki genel başkanı rahmetli Deniz Baykal da dedi ki bir dolar bile getiremezsiniz. Hatırladınız mı?
3: Hatırladım.
2: Biz dedik ki gelin bir iddiaya girelim de gittik. 750 milyon doları getirdik. Saddam da bana verdiği bütün sözleri tuttu. Saddam'la da 3,5 saat konuşma yaptık biliyorsunuz. Gizli bir evet. Ortamda 3-4 araba değiştirerek, 3-4 evet. Yeraltı şehri değiştirerek. Ama burada...
3: O görüşmeyi de dünya basınına ben aktarmıştım. Gazetecilerin sizi takip etme ve Saddam'ın güvenliği sorunu da vardı. O evet. Nedenle ben gazetecileri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı'na götürmüştüm. Herkes evet. Oraya sizin oraya geleceğinizi bilirken siz Saddam'a gitmiştiniz. Bir şaşırtma evet. Yapmıştık. Yani, aklıma geldi evet.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de iç gündem şu anda öne geçmiş durumda. Hani herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Ne olacak bu CHP'nin hali diye. CHP'de ilginç gelişmeler var ama... çok ilginç de saflaşmalar var, çok çarpıcı açıklamalar var. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'le konuşacağız. Yılmaz Bey biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Biz o gelene kadar dünyadaki diğer gelişmeleri sizlere aktaralım. Evet, Amerika-İran görüşmeleri. Amerika-İran görüşmeleri... parçalı bulutlu devam ediyor. İran şu anda metin alışverişini de kesti. Nedeni İsrail'in Lübnan'a saldırısı. İran Gazze'de, Lübnan'da, Yemen'de Amerika İsrail'in oralara saldırılarını kesinlikle kabul etmiyor. Yani ateşkesin hepsini birden kapsamasını istiyor. İsrail saldırıları durmadan anlaşma yapmayacağını net bir şekilde açıkladı. Bu nedenle de şu andaki manzara ilişkilerin donmuş hali. Tabii Trump bundan İran'ın bu kararlı tutumu karşısında rahatsız oldu. Bu arada başka şeyler de oldu. Neler oldu? İran Amerikalılara yönelik, Amerikalılar İran'a yönelik bazı saldırılar gerçekleşti. Anında karşılık verdi. Hürmüz Boğazı'nı İran politikalarını engellemeye çalıştı. Anında Amerikan gemilerini vurdu. Daha sonra Trump'tan bir açıklama geldi. Netanyahu ile konuştu. Gelen bilgilere bakılırsa sert tartışmalar yaşandı. Trump'ın biliyorsunuz bütün görüşmelerde dili pek durmuyor. Dilinin ayarı yok. İşte Netanyahu'ya kızdığı ve hatta bazı hakaretler ettiğine ilişkin bilgiler yayılıyor. Ama biz benzer açıklamaları sürekli duyduk. Trump'ın İsrail'in yaptıklarına hoşgörüsü mü diyelim yoksa danışıklı dövüş mü diyelim bilemiyoruz. Onlar da devam ediyor. Ama şu anda söylediği söz şu. işte İsrail Lübnan'a karşı saldırılarını durduracak. Bu nedenle İran'la yapılacak olan müzakerelerin de önü açılmış olacak. Yapılan açıklamalarda şöyle işte önümüzdeki hafta İran'la bir anlaşmaya varabiliriz şeklinde böyle bir manzara geçiyor. Hürmüz'de neler oluyor? Hürmüz'de İran bir kural koydu ve tam yetki uygulamasına geçtiğini duyurdu. Ticari gemiler, tankerler devrim muhafızlarına başvuruyorlar. Onların alacakları izinle ve onların gösterecekleri güzergahtan yollarına devam ediyorlar. Biraz önce Hürmüz'de bulunan gazeteci arkadaşımız, geçtiğimiz haftalarda da konuğumuzdu. Gürkan Demir'le konuştuk. Gürkan Demir şu anda Hürmüz'de. Son 24 saatte 24 geminin geçtiği konusunda bilgi paylaşılıyor. Bunu o da doğruladı. Gürkan Demir'in verdiği bilgilere göre Hürmüz'de, yani dünyaya da geçti o görüntüler. Çocuklar salıncaklarda denize karşı sallanıyorlar. Yani bir tarafta dumanlar çıkıyor, bombalanan yerlerin dumanları, bir tarafta işte çocuklar eğleniyorlar. Orada hayat normal bir şekilde devam ediyor. Yani İran'da bir panik ve bir şey yok. Yönetimlerine karşı bir güven var. Savaşta İran'ın gösterdiği direncin yarattığı özgüven halka da yansımış gözüküyor. Gürkan'ın anlattığı manzaralara, yani neler oluyor orada deyince, hani hep şöyle şeyler, işte halk şöyle sıkıntı çekiyor, şöyle işte bulunamıyor, şu ürünlerde şu yokluk var, şurada kuyruklar, böyle bir şey yok, hayat normal, her şey. Bender Abbas'ta söz ediyoruz zaten, Tahran tarafını daha önce anlatmıştık, bu şekilde devam ediyor. O nedenle yani buradaki asıl sorun Amerika'nın tavrından kaynaklanıyor. Metinler gelip gidiyorlar biliyorsunuz. Sonunda İran bir ilave yaptığını duyurdu. Trump'ın ilavelerinden söz edildi. Ama İran net bir şekilde şunu söylüyor. İranlı kaynaklar da net bir şekilde şunu söylüyor. Bizim için ölçüt bizim kabul edebileceğimiz bir anlaşmadır diyor. Bizim kabul etmeyeceğimiz hiçbir anlaşma olmayacak diyor. Evet, İran'daki mesele bu. İçeriye dönecek olursak ekonomiye, Türk İş açlık yoksulluk sınırı her ay açıklıyor biliyorsunuz. Bu sınırı açıkladı. Buna göre açlık sınırı 35 bin, Mayıs ayında 35.174 liraya yükseldi. Yani bu asgari ücretin 7 bin lira üzerinde. Diğer bir deyişle %25 üzerinde. Yoksulluk sınırı ise 114.576 lira. Şimdi 114.566 lira. Şimdi bu yoksulluk sınırı söylüyoruz hep, gerçekten de bizim için artık bir lüks haline geldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 45.488 liraya ulaştı. Mutfak enflasyonu aylık 1.70, 12 aylık %40,18... yıllık ortalama %40,58 olarak belirlendi. Bu arada büyüme rakamları da açıklandı. Büyüme rakamları yıllık bazda baktığımız zaman %2,5 gibi gözüküyor. Şimdi bu 2,5, aa büyüyoruz falan dersek yanılırız. Şundan dolayı yanılırız. Bizim yani mevcut durumu korumamız için yaklaşık %4 civarında zaten büyümemiz lazım. %4 büyürsek mevcut durumu koruma noktasına geliriz. Ama 2026'nın ilk çeyreğinde sanayideki büyüme %0,8. Yani bir anlamda sanayi sektöründe ciddi sorunlar yaşanıyor. Ve bu küçülmenin önümüzdeki süreçte yansımaları olacaktır. Bu yansımalar da işte işsizlik olarak olacaktır. Başka şekillerde olacaktır. Yani hiç de hoş olmayan bir durum olarak karşımıza çıkacaktır. Yani büyümedeki bu düşüş, hele ki birinci çeyrekte sanayideki büyüme, yani diğer hizmet sektörü, şunlar bunlar o kadar önemli değil. Bir ülkenin büyümesini belirleyecek esas şey tarımdaki ve sanayideki büyümedir. Diğer tarafları biraz işin yani üretime dayanmayan şeylerdir. Gayri safi milli hasıla da öyle. Yani hizmet sektöründeki işte efendim bankalardaki transferler bunların çok fazla bir ülkeye bir katkısı yoktur. Büyüme esas olarak ülkelerde tarım gayri safi milli hasıla içinde öyle. Tarımdaki sanayideki büyümeye göre değerlendirilir. Hani bir basit örnek verecek olursak mesela Amerika'daki gayri safi milli hasılanın %60'ı hizmet sektöründen geliyor. %40'ı sanayi ve tarımdan gelen payı oluşturuyor. Mesela Çin'de ise bu tam tersi. Sanayi ve tarımın payı %60, hizmet sektörü ve diğer sektörler %40. Yani o nedenle bu yaklaşık onlarca yıldır aynı şekilde devam ediyor. Budur zaten, budur Çin'i dünya ekonomisinin bir numarasına oturtan süreç. Evet, CHP'yi konuşacağız dedik bugün. CHP'de neler oluyor? Yılmaz Ateş'le konuşacağız ama kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Dediğimiz gibi Türk siyasetinde CHP konuşuluyor. CHP şu anda görüntü itibariyle iki merkezli hale geldi. Bir tarafta meclis grup başkanı ilan eden kendisini Özgür Özel var. Diğer tarafta genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi var. Yani bilemiyorum ama Türk siyasetinde ilk kez böyle bir durumla herhalde karşı karşıyayız. O nedenle tabii doğal olarak tartışılıyor. Ana muhalefet partisi şu anda kendisinin en yüksek oy oranına sahip olduğu iddia edilen parti. Doğal olarak oradaki bu tartışmada siyasetin gündeminde oturdu. Evet, CHP'yi konuşacağız. CHP'nin en tecrübeli isimlerinden birisi, CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bütün CHP'liler birbirlerine karşılaştıkları zaman ne olacak bu CHP'nin hali diye soruyorlar. Şimdi ben de sorsam ne olacak bu CHP'nin hali diye herhalde saatlerce anlatırsınız.
2: Ya ben size sorarım ya, ne olacak bu halimiz diye.
1: Evet, yani nedir şimdi mesela bugünkü durumu nasıl karşılıyorsunuz? Yani böyle bir durum hiç yaşandı mı?
2: Şimdi böyle bir durum hiç yaşanmadı. Evet. Daha doğrusu benzer bir durumu biz 1993 yılında Sayın Murat Karayalçın SHP Genel Başkanı oldu. Genel Başkan olduğu kurultayda Sayın Aydın Güven Gürkan'la yarıştı ama Sayın Karayalçın Genel Başkan oldu. Milletvekilleri de Sayın Karayalçın'ın gönlünde başka bir aday olduğu halde milletvekilleri de Aydın Güven Gürkan'ı grup başkanı seçtiler. O zaman Sayın Aydın Güven Gürkan, kardeşim ben grubun başkanıyım, Murat Bey nasılsa milletvekili değil, grup başkanı da olamadı, genel başkanın masa odasına ben otururum demedi. Genel başkan gruba gelip konuşamaz.
1: 1993'te.
2: Tabii. Yani SHP'nin SHP'de Erdal Bey çekilmişti.
1: Evet.
2: Kurultay oldu. Sayın Karayalçın, Sayın Yüksel Çakmur, Sayın Aydın Güven Gürkan, bir de bir fizik profesörümüz yarışmışlardı.
1: Evet.
2: Sayın Karayalçın genel başkan oldu. Aydın Güven Gürkan da kurultayda yarıştığı Sayın Karayalçın milletvekili olamadığı için grup başkanı olamamıştı. O olamıyordu. Sayın Aydın Güven Gürkan da milletvekillerimiz grup başkanı seçtiler.
1: Evet.
2: Ama hiçbir zaman Sayın Aydın Güven Gürkan gidip genel başkanın makam odasına oturmadı. Hiçbir evet. zaman grupta ben konuşurum, grubu benim istediğim gibi yönlendiririm demedi. Çünkü yönetmelikte, iş düzlükte buna uygun değil. Şimdi bu durum tabii çok içler acısı bir durum.
1: Evet.
2: Komedi bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi tilleri üzen bir durum. Sayın Özel eğer bu yargı kararını tanımıyor idiyse grup başkanlığı seçimini yenilememeliydi. Zaten ben genel başkanım ve milletvekilim, doğal grup başkanıyım denmesi lazım.
1: Evet.
2: Ama hem grup başkanlığı seçimini yaptıracaksınız, kendini seçilmiş olarak orada oluşacak. Ama ben genel merkezi terk etmiyorum. Mahkeme kararını tebliğ etmiyorum. Peki ne oldu? Terk ettiniz. Peki o yaşanan o kadar bütün partiler, bütün kamuoyunu üzen bu görüntülere ne gerek vardı? Şunu söyleyeyim size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçimlerdeki argümanı, seçim argümanı bizim o genel merkezdeki görüntüler olacak. Şimdi aynı şekilde grupta meydana geliyor. Şimdi bu büyük sorumsuzluk İsmet Bey. Bakın biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının temellerini ne zaman attık biliyor musunuz? 94 yerel seçimlerinde attık. Ben o tarihte il başkanıydım. Sayın Karayalçın'a şu teklifle gittim. Ben Ankara'yı görüyorum. Dedim ki ya şöyle yapabilir miyiz? Mesela CHP'de olan belediye yerlerde biz aday çıkarmayalım. Bizim olduğumuz yerlerde de CHP aday çıkarmasın. Böylece bir seçim işbirliği yapalım. Sayın Karayalçın o günkü siyasi gelişmeler vesaire bunu parti meclisinden geçiremeyeceğini söyledi ve bunu sağlayamadık. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ali Dinçer 32 bin oy aldı. Biz seçimi 3-4 bin oyla kaybettik.
1: Evet.
2: Sayın Erdoğan İstanbul'da yine böyle yarışımız sonucu 3-4 veya 5 bin oyla ipi göğüsledi. Belediyeleri iyi kullandılar ve kardeşim ondan sonra bu sonuçtan sonra eyvah ne yaptık biz diye bu sefer iki parti birleştirilsin diye birleşmesinde benim de büyük katkım var il başkanı olarak. Çok önemli görevler yaptık ve birleştik. Ama maalesef onu da sürdüremedik doğru dürüst. Ağzımıza burnumuza bulaştırdık. Ve bu büyük emek sonucu bir SHP ile CHP'yi birleştirdik. Kardeşim şu anda parti bunlar bölünme işareti.
1: Evet.
2: Bölünme işareti.
1: Orayı biraz sonra gelelim. Ben de isterseniz bu tam dediğiniz noktada bir anımı aktarayım. Şimdi Murat Bey'in SHP Genel Başkanlığı'na gelişi. Orada Erdal Bey'den ziyade eşinin büyük rol oynadığını sanıyorum. Deniz Bey'i hiç istemiyordu. Hatta bir benim de olduğum ortamlarda bazı ifadeler kullanıyordu. Sırf Deniz Bey'i yaptırmamak için Murat Bey'i oraya getirdiler. Orada hem Ankara Belediyesi'nin Murat Bey kalsaydı belediyede çünkü Ankara metrosu yapılmıştı. Esas yük çekilmiş, inşaat bitmiş. Biliyorsunuz seçimi kaybetmeyip o açılışı metro Ankara'da ilk kez metro açılacaktı. O töreni o yapacaktı. Melih Gökçe'ye de yaptı o töreni. Sanki kendi yapmış gibi de sundu piyasada biraz. Yani orada eğer Erdal Bey çekilmeseydi ki Erdal Bey'in çekilme nedeni de rahmetli oldu. Şimdi tabii konuşamayacağı için burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Tansu Çiller'i baş amiri olarak yani başbakan olarak pek kabul edemedi. Ondan çekildi. Yani siyasetin garip garip çilveleri bu. Oysa ki baştan mesela Erdal Bey çekilince Deniz Baykal'a bıraksaydı belki partiyi çok daha farklı bir noktaya gelinebilirdi.
2: Şimdi biliyorsunuz CHP açıldı. Deniz Bey CHP Genel Başkanı olduktan sonra Erdal Bey çekildi. 92'de CHP açıldı.
1: Evet.
2: Deniz Bey CHP'ye Genel Başkanı oldu. Ondan sonra 93'ün Mayıs ayında da Erdal Bey çekileceğini ilan etti. Şimdi tabii o böyle anılara falan gidince sayın ben il başkanı daha doğrusu Murat Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bana karşı aday çıkardı. Ben kazandım bir gösterdim. Bakanlar yanındaydı milletvekilleri diğer evet. İlçe belediye başkanları. Ben kazandım. Beni tebrik etmeye geldi Murat Bey. Yönetim de var. Bir ara bana dedi ki İmaz Bey baş başa bir iki dakika konuşabilir miyiz? Tabii hayır efendim dedim. Toplantıyı bitirdik.
1: Ya bir de nezaket var yani.
2: Tabii.
1: Rakibi kazanmış tebrike geliyor.
2: Tabii. Benim odaya geçtik. Murat Bey dedi ki İmaz Bey benim çevremden ve kamuoyundan büyük baskı var genel başkan olmam için. İl başkanı olarak siz ne dersiniz? Ben de espriyle karşılık dedim ki Murat Bey samimi görüşümü mü istiyorsunuz resmi görüşümü mü? Ama efendim rica ederim biz eski dostuz tabii belki samimi görüşünüzü istiyorum. O zaman dedim ki sondan söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Buyurun dedi sakın aday olmayın. Niye dedi? Dedim ki Murat Bey bakın siz çok önemli projeler başlattınız. Sizden sonra bu projeleri götürecek adamımız yok. Kimi sizin yerinize geleceğini de biliyorum. O arkadaşın da bunu götürecek kapasitesi yok. O nedenle siz eğer belediyenin başında kalır, bu projelerinizi bitirirseniz, biz bunu sadece Ankara'da değil, bütün Türkiye'de bunun reklamını yaparız. Bizim belediyelerimizin tamamına da önemli katkısı olur bir. İkincisi, siz milletvekili değilsiniz. Grup başkanı olamıyorsunuz. Bu grup başkanlığı da grup başkanlığı olamadığın zaman gruba hakim olamıyorsunuz. O da ciddi bir sorundur karşınızda. Üç, örgütte hiçbir deneyiminiz yok. Böyle birden gelip genel başkan olduğunuz zaman bunu taşıyamayabilirsiniz dedim. Bu peki buna rağmen aday olursam ne yaparsınız dedi. Vallahi kurultay delegelerini yönetimimi toplarım. Ne karar çıkarsa onu uygularım dedi. Ya bunu yapar mısınız gerçekten? Tabii yaparım dedi. Ve bunu yaptık. Sonunda bizim delegasyondan Aydın Güvengürkan Bey'in kararı çıktı. Ben de bütün Türkiye'de bu çalışmaya katıldım. Hatta bir programda yanılmıyorsam Reha Muhtar'dı. Show TV'de Aydın Bey'in ikisini programa çıkardı. Dedi ki sizi kim finanse ediyor? Finans kaynağınız ne? Murat Bey, benim 5-6 tane arkadaşım var. Onlar bu finansmanı sağlıyorlar dedi. Aydın Bey'e döndü. Aydın Bey dedi ki beni bizim Ankara İl Başkanı Yılmaz Ateş Bey finanse ediyor dedi. Şimdi nezakete bakın ki böyle bir ortamda Murat Bey seçildi. Tebrik ettik. Hiçbir sorun yok. Sonra o kadar yani belki de bir televizyon kanalında ilk defa bir yayın organında açıklıyorum. Bir gün dediler ki Murat Bey acele sizi başbakanlıkta bekliyor. Gittim, odanın içinde geliyor gidiyor. Dedi ki İmaz Bey mahvolduk, perişan olduk. Nedir, hayrola efendim, ne oldu? Bakın dedi, Tansu Hanım genel başkan olduktan sonra şeylerini 3 ay içinde bakanlarını değiştirdi. Ben geldim 1 senedir bu arkadaşlarla çalışıyorum. Şimdi değiştirme kararı aldım ama 2 bakanımız istifalarını vermiyor. Siz alır mısınız dedi. Efendim, kim dedim? Hikmet Çetin Bey dışlarından, Seyfi Oktay da Adalet Bakanlığından istifa etmiyorlar. Siz alır mısınız? Efendim dedim, size vermeyenler bana nasıl istifasını verecekler? Yılmaz Bey çok dardayız. Siz bunu çözersiniz. Ben sizin yeteneğinizi biliyorum. Ne olursunuz kırmayın beni. Ya efendim olmaz. Yok yok, siz bir deneyin dedi. Peki bir deneyeyim dedim. Çıktım Seyfi Bey'i aradım. Tabii konuyu biliyor. Gelme dedi. İşim çok. Tamam, siz işinizi yapın. Ben akşama doğru bir daha ararım dedim.
1: Seyfi Bey bugün Özgür Özel'in grup toplantısında hemen gördüm.
2: Ve arkasından Hikmet Bey aradım. Tabii buyur gel dedi. Gittim 1 saat bu kararın yanlış olduğunu anlattı. Sonunda dedim ki bak Hikmet Bey, Demirel'le ilişkilerinizin iyi olduğunu biliyorum. Olacağı ben size söyleyeyim. Murat Bey bir fezleke hazırlar. Tansu Hanım da imzalar. Sayın Demirel'de bir hükümet krizi çıkmaması için onu imzalar, azledilirsiniz. Bu daha mı iyi olur? Siz partinin çekirdeğinden geliyorsunuz. Düşün, taşın dedi ki yarın 9'a çeyrek kala istifamı göndereceğim. Murat Bey'e dedim, yok dedi, şeye göndereceğim. Bu Cumhurbaşkanı'na. Peki. Murat Bey'e söyledim, çok mutlu oldu. Seyfi Bey, onu da deneyeceğim dedim. Aradım yine, işim çok. Dedim ki akşam sizinle bir baş başa yemek yiyelim. İyi peki dedi, bir restoranda şey yaptık. Akşam 8'den gecenin 12'sine kadar sabırla dinledim. Sonunda dedim ki bak sevgili abim, Hikmet Bey de istifa ediyor. Siz de direnmeyin. Bu azil olayını ona da anlattım. Siz mi aldınız istifasını? Yok, estağfurullah, ben nasıl alayım? Yani rica ettim, o da anladı, şey yaptı, ikna oldu ve istifasını veriyor dedi. Ne zaman? Yarın 9'u çeyrek kala. O zaman dedi ki 9-10 kalada ben istifamı gönderirim. Peki çıktık, tabi bu arada gece 1:30 oldu. Murat Bey'i aradım, kendisine bilgi verdim. Yarın saat 7:30'da bize kahvaltıya gel dedi. Efendim ben o saatte hanımefendiyi rahatsız edemem. O nedenle sizden ricam, başbakanlığa derseniz geleyim veya bürolarda kalalım. Yok yok, gelin. 8'de anlaştık. Gittim Murat Bey ile şey. Dedi ki Yılmaz Bey, ya istifa etmezlerse ne yaparız? Binde bir ihtimal vermem. Olur mu öyle şey dedim. Ya yani ciddi devlet adamları, böyle bir şey olmaz. Ve aynı saatte ikisinin özel kalem müdürleri aradılar. İstifa ettiklerini bildirdiler. Biz Murat Bey ile birbirimize sarıldık sevinçten. Şimdi aradan 1 yıl geçti, birleşme oldu. Hikmet Bey genel başkan, Murat Bey sade vatandaş. Bizim Yeşildere'de de seçimler var. Murat Bey'i aradım. Dedim ki Murat Bey, ben yarın gidiyorum. Ya gelip sizi alayım, beraber gidersek çok iyi olur. Çok mutlu oldu. Aldım, gittim, aldım. Samsun yolunda da parti otobüsüne geçtik. İkimiz yan yana oturuyoruz. Şurada da İbrahim Tez oturuyor. Arkadaşlar var. Telefonum çaldı. Açtım, Hikmet Bey. Yılmaz ne yapıyorsun? Efendim işte Yeşildere'ye çalışmaya gidiyorum. Şimdi bırak o çalışmayı. Şimdi sana bir şey söylüyorum. Bunu hemen yapacaksın dedi. Efendim yapabileceğim bir şeyse hay dedim. Dedi ki şimdi Aydın Güven Gürkan'ı bulacaksın. Çalışma Bakanı Aydın Bey de. Bulacaksın. Ya istifa edecek ya da bu il olma kararnamesini imzalayacak dedi. Kilisin. Ben şu anda Gaziantep Havalandayım. Esir düştüm. Ben dışarı çıkamıyorum. Kiliseye gidemiyorum. Bul istifasını al. Efendim size istifasını ver, ya imzalat ya istifasını. Efendim sizin size istifasını vermeyen bana verir mi deyince, alırsın alırsın, benimkini nasıl aldıysan onunkini de öyle alırsın dedi. Kapattı. Fakat öyle bir yer ki bir 10 dakika daha gitsem ulaşması mümkün değil çünkü çekmiyor. Çok çukur bir yer. Aradım Aydın Bey'i, cebi kapalı. Özel kalemini aradım, dedi ki efendim dedi işte biz de ulaşalım. Ya bırakın onu da beni hemen görüştürün dedim. 2 dakika sonra telefonum çaldı, Aydın Bey. Tabii o dostum verdiği bir samimiyette dedi ki buyur patron beni emretmişsiniz. Estağfurullah efendim, biz kim, sayın bakana emir vermek kim? Emrini söyle, emrini söyle dedi. Dedim ki Aydın Bey, bu parti Federe Devletler Topluluğu değil. Siz genel başkanlık yaptınız. Böyle bir şey olabilir mi dedim ya. Parti ne hallerde? Ne yapmamı öneriyorsun? En uygununu siz bilirsiniz. Ya istifa ya imza. Başka bir şey yok. Emrini aynen yerine getireceğim diye böyle çok staşlı. Ama efendim dedim, hani hangisini takdir ederseniz benim de haberim olur. Tabii o emrin de yerine gelecek dedi. 2 dakika sonra özel kalem müdürü aradı ve Sayın Bakan'ın istifa ettiğini söyledi. Hikmet Bey'i aradım. Öyle çıkabildi, gitti kilise. Bunu da bir şey yaptıktan sonra Murat Bey döndü bana, dedi ki ya Yılmaz Bey, sizin bu genel başkanlardan çektiğiniz nedir dedi, bak bir espriyle. Şimdi o günlerde böyle bir terbiyesi partinin bir emeği olanın hakkı da oluyordu kardeşim.
1: Ama şimdi bakın Yılmaz Bey, şimdi onu hep konuşuyoruz da CHP'de şu andaki yöneticilerin anısı yok. Yani CHP anısı yok, bırakın terbiyeyi. Şimdi mesela şu krizi CHP'de sizin gibi daha önceki bu olayları çözen insanlar olmuş olsaydı bu noktaya gelir miydi?
2: İsmet Bey bakın, o görüntüleri izledik. Daha doğrusu butlan kararı çıkınca ben Sayın Murat Karayalçın'ı aradım. Tahmin ettim yani.
1: Kemal Bey'le de konuştunuz değil mi? Bir bakın, de onu da soracağım tabii arkasından.
2: Murat Bey'i aradım. Dedim ki Murat Bey, genel başkan olarak siz ve Hikmet Bey varsınız. Hikmet Bey'in sağlık durumu nedeniyle ondan bir şey bekleyemeyiz ama biz sizinle görüşebilir miyiz dedim. Evdeyseniz eve geleyim, bürodaysanız büroya geleyim. Ben dedi eski genel sekreterimizin ölümünün 40. günü tören var, oraya gidiyorum dedi. Yeni Mahalle'de Ankara Kulübü'nde. O zaman ben de geliyorum, orada görüşürüz dedim. Gittim, toplantı bitti, bir kenara çekildik. Dedim ki Murat Bey, bakın dedim, yani parti o kadar sıkıntılı bir durumda ki siz akil insan olarak, genel başkan olarak devreye girin. Her iki tarafla da görüşün. Çok büyük bir sorunlar yaşanacak. Parti kırılacak, dökülecek. Bu birleşmeyi nasıl sağladığımızın birinci derecede mağduru sizsiniz. Siz genel başkanlığı bıraktınız. Deniz Bey genel başkanlığı bıraktı. Şimdi bu kadar emek verdiğimiz parti bölünme noktasına geldi. Sizden rica ediyorum, siz devreye girin. Benden eğer ihtiyaç duyduğunuz zaman ben de girerim dedim. Teşekkür ederim dedi. Bakayım dedi. Sağ olsun, gecenin yarımında randevu verilmiş ve gitti görüştü. Ertesi gün beni aradı, sağ olsun Sayın Karayalçın. Dedi ki görüştüm, yani çok olumlu ama ben şahsen umutlu değilim dedi. Siz de bir şey yapacaksanız yap, yani siz de devreye girin dedi. Bunun üzerine o arada partilerden o kadar çok, pazar günü de oldu bu arada, o kadar çok talep geldi ki şimdi ben eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bölünmesinin Türkiye maliyetini tahmin etmesem, görmesem, CHP'nin dağılmasının Türkiye maliyetini, CHP'ye maliyetini düşünerek, şimdi düşünün Sayın Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilmiş. Sayın Özgür Özel, Sayın Hikmet Çetin'i devreye sokarak bana başvurdurdu. Kendisi arayıp geç kaldığı için özür diledi. İlk parti meclisine ben sunarım dedi sizin dosyanızı. Gerçekten de sundu ama reddedildi. Yani bir, eğer benim demokrasiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu saygım, bu sevgim olmasa ne haliniz varsa gör der, bir kenara çekilirdim. Evet. Bu dönemlerde bunun bir risk olduğunu da biliyorum. Başka türlü yorumlanacağını da biliyorum. Buna rağmen Sayın Özel'i aradım. Sayın Özel bu işte bir başvuru anında beni aramıştı. Yılmaz Bey, bu benim özel numaram, İstediğiniz zaman arayabilirsiniz demişti. Ben de aradım, cevap alamadım. Muhtemelen ya değişti, çünkü sık sık değiştirdiği söylentileri var, ya da çok yoğundu. Bunun üzerine yardımcım özel kalemini aradı Özgür Bey'in. böyle böyle görüşmek istiyor dediler. Dedi ki ya çok yoğun, heyetler de gelip gidiyor ama bir de akşam veya yarın sabah erkenden İzmir'e gidecek. Ama en kısa zamanda görüştürürüz dediler. Bunun üzerine ben Bühlün Tam Aydıgil hanımefendiyi aradım. Birlikte genel merkezde görev yaptık. İkimiz de genel başkanımızıydık. Evet. Durumu Bühlün Hanım'a anlattım böyle böyle. Ya siz de bir hatırlatırsanız iyi olur. Hay hay dedi, ben de hatırlatırım. Ama şu ana kadar bana herhangi bir şey gelmedi.
1: Hala talebinize karşılık verilmedi.
2: Tabii halen verilmedi. Şimdi Kemal Bey'i aradım. Kemal Bey'e dedim ki ya Kemal Bey, bu görüntüler, dünkü görüntüler, yani bırakın partilileri, bırakın CHP'lileri, bırakın CHP oy vermeyenleri dahi yüzdü. CHP önemli bir kurum. Bu duruma bir şey yapmak lazım. Çözüm bulmak lazım. Bunu da sizinle yüz yüze görüşebilir miyim? Hay hay tabii, buyurun gelin dedi. Sonra işte siz saat bildirin dedim. Danışmanı aradı. Hangi saat derseniz dedim. Saat 13 uygun mu dedim. Uygun, gittim. Bunları aynen Sayın Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki ben buna dikkat ediyorum. Şunu söyledim. Düne kadar partinin birlik ve bütünlüğünü korumak Sayın Özgür Bey'in göreviydi. Ama bu saatten, dünden itibaren size geçti. O nedenle armudun sapı var, üzümün çöpü var, bana dün selam vermişler gibi eften püften şeylere takılmayın sizden hocam. Ya partinin birlik ve bütünlüğünü sağlayın. Bir arada tutun. Çünkü bir seçim kaybı değil. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi parçalanırsa demokratik, layık, üniter ulus devleti tehlikeye girecek kardeşim. Bunu görelim. Bunu görelim. 94'teki olayı da anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ben bütün bunlara dikkat ediyorum ama o arkadaşlarımız ayrılmaya karar vermişler dedi. Hmm. Nasıl tespit ettiniz dedim. Yani örneğin sizi aramışlar, ya yeni parti kuruyoruz, gelir misiniz? Siz de teşekkür ederim demişsiniz. Ben partimde kalacağım demişsiniz. Açıp Kemal Bey'e de demişsiniz. Yani böyle böyle bunların parti kurma çalışmaları var. Bana teklif ettiler, ben kabul etmiyorum ama bilginiz olsun. O da iyi niyetle tedbir alınması için Sayın Kılıçdaroğlu'na bu ifadelerde bulunmuş. Şimdi durum bu İsmet Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu. Bu görüntüleri ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Türkiye ne Türkiye demokrasisi hak etmiyor. Bir an önce bir araya gelip buna bir çözüm bulmaları lazım.
1: Evet. Evet. Şimdi peki Karayalçın'ı ben orada gördüm. Şu 93'teki Aydın Gürkan meselesi çok kritik. Aynı bugüne benziyor. Yani burada peki Karayalçın buna bak geçmişte bana böyle yapmışlardı, sen de böyle yapman lazım demiyor mu Özgür Özel'e?
2: Şimdi tabii ne dediğini bilmiyorum ama ya, şimdi Murat Bey'in demesine gerek yok.
1: Evet.
2: Yani Özgür Bey'in yani bir parti kültürü vardır. En azından tarihi yakında bilgisi vardır.
1: İşte yani bu sorun şimdi biraz oralarda
2: dönüp,
1: galiba.
2: Şimdi dönüp bakın. Bugün gazetelerde görüyorum işte yeni parti kurulursa %35.55 oy alınacakmış. Bunu siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Sayın İsmail Cem ayrıldığı zaman
1: evet.
2: Bu aynı medya %55'le İsmail Cem'i iktidar yapıyordu tek başına.
1: Evet, evet.
2: Seçime girdi, ne oldu kardeşim? %75 oy aldı. Yani %1 dahi alamadı. Murat Bey denedi. Sonra ceketini alarak geldi CHP'ye.
1: Evet, evet.
2: O kadar arkadaşı ortalıkta ziyan oldu. Yani hak etmiyorlardı o arkadaşlarımız. Partide kalınsaydı o arkadaşlarımız bugün belki de durum böyle olmayacaktı. Emine Ülker Tarhan öyle. En son örneği Sayın Muharrem İnce. Ne oldu kardeşim? Şimdi hepsi yani o zaman CHP'ye verecekleri kadar zarar verdiler. Şu anda CHP şemsiyesi altında barınmaya çalışıyorlar. Yani tekrar
1: CHP'den kopanlar çok fazla bir başarı sağlayamıyorlar.
2: Çok fazla hiç örneği yok. Başarı sağladığının örneği yok. Yani Feyzoğlu örneği var 60'lı yıllarda.
1: Evet.
2: O da sonunu gördük işte yani ne olduğunu. Evet. Yani diyelim bir yılda iki yılda iflas etmedi de 5 yılda iflas etti.
1: Evet. Şimdi burada biraz da sanki şeyim var. Bir siyasi de bölünme. Gerçi bütün partilerde var. Yani dünyadaki gelişmelere bağlantılı olarak ya dünyada da yeni bir saflaşmalar var. O tek kutuplu dünya gidiyor. Çok kutuplu bir dünya. İşte Avrupa ile Amerika kopuyor. Yepyeni ittifaklar oluşuyor. İşte Asya mesela MHP içinde de bir takım şeyler oldu. Bahçeli kestirip attı. Ana şeyi korudu ve Mesela ilginç, MHP'den mesela TRC'ye ittifakı diyor. NATO bitmiştir diyor. Bugünkü konuşması da son derece kritik bir konuşma Sayın Bahçeli'nin. Birleşmiş Milletler bitmiştir. Artık diyor dünyanın merkezi doğuya kayıyor diyor. Şimdi böyle saflaşmalar da var. Şimdi bu saflaşmalar içerisinde Özgür Özel'in dün Newsweek'teki bir yazısı gündem oldu. Aynen şöyle diyor. İlgili bölümünü, uzunca bir yazı. Bunlar biliyorsunuz oturup da o kişiler yazmaz. Yazılar üzerinde çalışılır. Nasıl olduğunu siz benden iyi bilirsiniz. O işleri. Başlığı şu: Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor diyor. Ve arkasından şöyle diyor, bir ilgili bölümünü sadece okuyorum. Daha birçok yeri var da. Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek, aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecektir diyor. Yani CHP Genel Başkanı böyle bir açıklamasına ne dersiniz? Yani bilemiyorum, ben mi acaba çok şaşırdım diye de kendi kendime şey yapıyorum yani. Bilmiyorum, CHP böyle Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun güvenliği bizim meselemiz midir ya?
2: Şimdi İsmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 103 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleridir.
1: Evet.
2: İlkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideridir.
1: Evet.
2: Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır.
1: Evet.
2: Ve kılıçla mühürlenmiş mühürü vardır.
1: Evet.
2: Şimdi bu, biz bu savaşı kime karşı verdik?
1: Batılı
2: emperyalizme karşı verdik. Evet. Hatta öyle bir ki çok bilinen bir şey ama Gandhi der ki, Mustafa Kemal bu emperyalizmi İngilizlere yenene kadar biz Allah'ın İngilizler olduğunu biliyorduk diyor.
1: Evet, doğru. Evet.
2: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü budur.
1: Şimdi Çin'de bile, Çin'de bile yakın tarih kitaplarının kapağında dört tane büyük liderin fotoğrafı vardır. Biri de Atatürk'tür.
2: Şimdi son moda yeni CHP, yeni bilmem ne, şöyle bir tartışma var CHP içinde. Ya biz CHP'nin ilkelerini mi iktidara getirelim? Yani iktidarsa iktidarın şu andaki bir partiden farkının olabilmesi için ilkeleridir.
1: Evet.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle mi iktidara gelelim? Onun için mi çalışalım? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz mi oluyor?
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman, böyle bir şey yaptığınız zaman, o zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, kuruluş değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. Hiçbir, evet, farkınız kalmaz. O zaman niye bu bizi iktidara getirsinler? Niye iktidara getirsinler? Bizim iddiamız, kardeşim, bizim iddiamız bir, demokratik, laik cumhuriyet. İki, üniter, milli, ulus devlet.
1: Evet.
2: Şimdi bu NATO'nun güvenliğini sağlayacağız. NATO'ya sadık kalarak, Batı'ya sadık kalarak demokrasiyi koruyacağız. Ya Amerikanlılar yazıyorlar, dünyada

0: çıkmıyorlar. Saksı gibi affedersiniz. Trump dizdi karşısına o batıdan medet evet, umduğumuz ya, o batıda saksı gibi dizdi.
1: Evet, evet.
0: Talimatı verdi. Hadi güle güle dedi, gönderdi. Şimdi biz bunlara güvenerek mi bunu yapacağız? Şimdi adam diyor görenlandı, şey yapacağım. Alacağım. Panama kararını alacağım. Efendim şeyi Gazze'yi kumarhane merkezi yapacağım diyor. Bunun demokrasi, yani biz şimdi bunlardan demokrasi mi dileneceğiz ya?
1: Evet, evet.
0: Yani bunlardan batıdan demokrasiyi dilemek, kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Kurtuluş Savaşı'nın bu ülkenin kurtarıcı ve kurucu önder olduğunu dışlamak demektir. Bunu dışladığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan bu ideolojisidir, bu ilkeleridir. Bunlardan vazgeçtiğiniz zaman geçmiş olsun Türkiye'ye.
1: Evet, evet. Hatta şöyle şeyler duymaya başlıyor. Yeni parti mesela Sayın İmamoğlu T24'ten bir Murat Sabuncu'ya bir röportaj vermiş. O röportajda da yeni parti için sanki bir düğmeye basmış gibi gözüküyor. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız diyor. Meşhur bir sözdür. Delegelerimizin ve milletin iradesini yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur, güçlüdür diyor. Yani bir yeni partinin bir anlamda işareti gibi gözüküyor. Şimdi sohbet ediyoruz o görüşü savunanlarla ve orada kullanılan dil benim çok dikkatimi çekti. Yani şu ifadelerle rastlıyoruz. Yeni parti iyi olur, CHP'ye tarihsel yüklerinden de kurtuluruz gibi bir ifadeler. Şimdi bu tarihsel yükleri dediği zaman işte o zaman NATO'ya girdikten sonra Cumhuriyet'in Atatürk dönemine ilişkin suçlamalar, işte yıpratma kampanyaları, bunları tarihsel yük olarak görüyorlarsa eğer, o zaman da bambaşka bir noktaya gidiyor iş.
0: Şimdi İsmet Bey, siz de gayet siyaseti yakından izliyorsunuz. Ben de yakından evet, izliyorum. Şimdi CHP'nin tarihsel yükü nedir? Bir, Türkiye'nin kurtulmasında önderlik yapmak. İki, kuruluşunda önder olmak. Üç, kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermek. Dört, çok partili siyasi hayata geçiş sağlamak. Kansız demokrasiye geçmek, uygulamak. Çalışanlara grevli sözleşmeli toplu sözleşme hakkı vermek. Bunlar yük olarak kabul ediliyor?
1: Kamuculuk,
0: ne yapacaktık?
1: Kamuculuk.
0: Yani bunların sanayi, halkçılık.
1: Halkçılık. Yani altı okta simgelenen Türkiye devriminin özü.
0: Şimdi bunlar yükse bu arkadaşlarımızın boşuna uğraşmasına, kendilerinin enerjilerini de böyle boşa harcamasına, bugüne kadar sayesinde kariyer sahibi oldukları partiyi yıpratmasına gerek yok ki. Arkadaş böyle böyle biz yeni bir parti kuruyoruz. Az önce işaret ettiğiniz gibi Yunanistan'ın eski başbakanı ben parti kuruyorum dedi. Ayrılıyor partisiyle, kavga dövüş etmeden parti kuruyor. Birçok ülkede de bu partiler kuruluyor. Bu saygıyla karşılanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni tahrip ederek ayrılmak demek, kardeşim ayrılmak demek, bu ülkeye verilebilecek en büyük zarardır. Ha bununla ya bu yargı kararını kabul ediyor muyuz? Yargı kararına karşıyız da. Ama bakın parti içindeki herkesi, en büyük belediye başkanından sade üyesine kadar parti içi hukuku güçlü olanla uygulamadığınız zaman partiyi o güçlüye teslim ediyorsunuz. Bugün CHP'nin yaşadığı sorun bu. Sorun bu. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde belediye başkanlarının bu tahakkümünü kırmadan, evet, kaldırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki yakası bir araya gelmez. Araya gelmez. Yani partilerin iradesiyle aday oluyorlar. Partilerin büyük emeğiyle, büyük koşturmasıyla belediye başkanı oluyorlar. Oradan aldıkları kamu gücünü kendi partilerini, parti örgütünü tahakküm altına almaya çalışıyor. İlçe belediyesi ilçeyi alıyor. İl belediyesi il alıyor. Büyükşehir belediyesi büyükşehirleri alıyor. Ya peki demokrasiyi nasıl yaşatacağız?

0: Eğer güçlünün hukuku bu CHP'de de uygulanacaksa o zaman niye CHP'yiz kardeşim, evet, ya?
1: Ben şeyi hatırlıyorum Yılmaz Bey, siz de hatırlarsınız. Mehmet Ali Kışlalı spor salonunda bir CHP kongresi vardı.
0: Ahmet Taner Kışlalı, evet.
1: Ha pardon, Ahmet Taner Kışlalı'da. Orada Sarıgül'le Deniz Baykal'ın mücadelesi vardı. Ben Deniz Baykal'ın konuşmasını anımsıyorum. Bu partiyi kara paraya teslim etmeyeceğiz. Değil mi? Tam böyle bir ifade kullanmıştı.
0: Tabii. Bir, partisini satmamış olacak.
1: Evet.
0: İki, partisini satın almaya kalkmamış olacak.
1: Evet, evet.
0: Ve bu partide kara para hükümdar olmayacak, evet, olmayacak,
1: evet,
0: diye.
1: Evet, ben onu çok iyi hatırlıyorum.
0: Müthiş bir şey. Şimdi dikkat eder misiniz? O günden nereye geldik ya? O, evet, günden nereye geldik?
1: Evet. Çok ilginç bir süreç yani. Peki ne görüyorsunuz bundan sonra?
0: Şimdi elimde ne olanak varsa, ne imkan varsa, ben halen bu yapının, Cumhuriyet Halk Partisi yapısının parçalanmaması gerektiği konusunda ısrarlıyım.
1: Evet.
0: Bunun için kardeşim, uzlaşma sağlanamaz, bir araya gelinemez diye bir noktada değilim. Bakın yani Ukrayna ile Rusya bir araya geliyor, konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Aylardır İsrail, Amerika, İran'a kök söktürüyorlar. Ama İran'ı teslim alamıyorlar. Yine bir araya gelip konuşuyorlar. Ya düne kadar bana şunu birisi izah etsin ya. Sayın Kılıçdaroğlu, bu benim grupta son konuşmamdır dediği zaman ağlayarak etme gitme diyen Özgür Bey değil miydi? Bu kadar milletvekilinin içinde grup başkanlığına Özgür Bey'i öneren Kemal Bey değil miydi? Bana şimdi bakın, ayrılıklar şöyle olur. İdeolojik ayrılıklar olur. Örneğin Türkiye'nin başında bu terör sorunu konusunda uzlaşamazsınız, bir dert. O bir noktadır, bir köşe taşıdır. Avrupa Birliği konusunda anlaşamazsınız, o bir köşe taşıdır, bir kilometre taşıdır. Kıbrıs konusunda anlaşamazsınız, bunlar bir kilometre taşıdır. Ege konusunda anlaşamazsınız, bir kilometre taşıdır. Ya bugüne kadar 16 yıl boyunca ne Kemal Bey döneminde uygulanan politikalara Özgür Bey ve arkadaşları itiraz ettiler, ne de bunlar döneminde uygulanan politikalara Kemal Bey ve arkadaşları itiraz ettiler. Şimdi nedir? Bireysel koltuk. Yani umuyorum bireysel koltuktur. Acaba bireysel koltuğun dışında demokratik layık üniter Türkiye'nin çökmesini isteyen güçler mi devrede? Böyleyse felaket olur.
1: Evet.
0: Böyleyse felaket olur. Buna her yurtseverin karşı çıkması lazım.
1: Evet.
0: Yani bakın, zamanımız kaldı mı bilmiyorum ama.
1: Son bir dakika.
0: Şunu Özgür Bey'le görseydim şunu söyleyecektim. Kardeşim sen bu mahkeme kararına dayanarak grup başkanlığı seçimini yaptırdın mı? Yaptırdın. Olayı da çıkarak terk ettin. Ya buna rağmen Özgür Bey bunların hiçbirini yapmasaydı, şunu yapsaydı. Kardeşim ben bu yasayı, bu şeyi tanımıyorum. Yargı kararını tanımıyorum. Ama saygım var, uygulanacak. Ben kardeşim genel başkan olmadan görevim neydi? Grup başkanlığı. O günü yapmazdım, 10 gün sonra olsa. Grup Özgür Özel Bey elini kolunu sallayarak eğer gitseydi, ben adayım deseydi, oy birliğiyle seçilirdi. Bakın, oy birliğiyle seçilirdi. Veya Kemal Bey kurultayı ne kadar erteleyebilir? Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, yedi ay, bilemedim bir yıl. Ya bir yıl sonra otursa köşesinde Özgür Bey deseydi ki kardeşim bak gördünüz, ben partim yara almasın diye her şeyi sineme çektim, şimdi adayım deseydi, o delegelerin tamamını Kemal Bey'le yasaydı %80'le yine alırdı.
1: Evet.
0: Aynı şekilde Sayın İmamoğlu, ya Türkiye'nin genel siyasetine odaklanacağına, kendi belediye görevine odaklansaydı var ya, seçim dönemi geldiğinde bu millet onu %60'da getirir cumhurbaşkanı yapardı. Birilerinin ihtirası olabilir. İhtirası bastıracak olan partidir, genel, evet, başkandır. Beğenirsiniz beğenmezsiniz kardeşim, bu partinin genel başkanı o tarihte Özgür Özel'di. Herkes onu genel başkan olarak kabul edecek ve izinde yürüyecek. Ama bu olmadı. Kendilerine de yazık ettiler, Türkiye'ye de yazık ettiler. Genç arkadaşlarımızdı, gelecekleri de vardı. Bununla kendilerine de çok yazık ettiler. Türkiye'ye de yazık ediyorlar.
1: Evet. Yani bilemiyoruz tabii. Belki de birileri çok acele etti. Yani İmamoğlu'nu bir an önce başa geçirme noktasında. Yani bir de belediye başkanından partiyi idare etmek de CHP tarihinde benim gördüğüm kadarıyla bir yok öyle bir olay.
0: Ya icazetle hiçbir kurumu yönetemezsiniz, evet. Ya. Vesayetle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemezsiniz ya.
1: Evet, evet.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi her türlü eleştirsin yapar. Evet. Ama sandık günü gittiği zaman da gider o altı okun altına mühürünü basar.
1: Evet. Evet, daha çok konuşacağız öyle gözüküyor. CHP'yi daha çok konuşacağız. Süremizin sonuna geldik. Perşembe günü yeniden birlikte olmak üzere. Sayın Yılmaz Ateş konuğumuzdu. Çok teşekkürler efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Geçmişte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda basın danışmanlığını yaptım. Devasa kitler bize bağlıydı o zamanlar. Türkiye Şeker Fabrikaları, Makine Kimya, Gübre Fabrikaları, Sekkası, Çitosan'ı. Ondan sonra bunlar satıldı. Ben merak ettim. Satıldıktan sonra bunlarda verimlilik artmış mı? İstihdam artmış
3: hocam,
1: mı? Hiçbirisi doğru değil.
3: Yani siyasette rekabet var. Biz onlarla işimiz yok. Yani siyasi rekabetin içinde değiliz. Bizi kimse siyasi emellerine alet edemez.
1: Evet, evet. Türkiye'nin bir sorunu bu. Yani biz tabii pandemiyi yaşadık biliyorsunuz. Pandemide kamuculuğun ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gördü. Herkes kamuculuğa yönelirken özellikle enerjide özelleştirmenin nasıl bir vahim sonuçları olacağını, yani artık bir tecrübemiz var. Zonguldak'ta hatırlarsınız geçmişte madenleri kapatalım. Ne olacak? Somon yetiştirelim demişlerdi. Yani şimdi sonra ne oldu? Türkiye'nin bütün kaynakları dışarıdan kömür ithal etmeye gitti. Yani bunu tekrar yaşamamızın bir nedeni var mı ya?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında konuşan Özgür Özel, bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP için verilen mutlak butlan kararını eleştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında konuşan Özgür Özel, bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, o kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de orada tam ortada duruyorsun ifadelerini kullandı.
2: 10 gün sonra ilk konuştuğunda dönüyor diyor ki biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, kumpas der çok iyi bilir. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir. O kumpaslarda sen nerede duruyorsan şimdi de tam orada duruyorsun, tam orada.
1: Mutlak butlanın bir saray darbesi olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan'a sert sözlerle yüklenmeye devam etti.
2: Biz o gün en büyük rakibimize darbe yapıldığında olmaz demiştik. Biz burada duramayız demiştik. Şimdi 10 gündür susan Erdoğan'a, ben hiçbir tarafında yokum bu işin diyen Erdoğan'a soruyorum. Hiçbir tarafında yokum demek, bir yerde oturup da susuyorum, izliyorum demekle olmaz. Darbeye karşı olunur, karşı olunur. Hadi bakayım, hadi bakayım.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da CHP için verilen mutlak butlan kararını eleştirdi. Bakırhan, CHP'de yaşananların sadece hukuki mesele olmadığını vurguladı.
3: Butlan kararı salt, hukuki bir meselenin çok ötesindedir. Bu karar demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir. Hiç kimse bize başka hikaye anlatmasın. Demokratik siyaset dışarıdan hukuk müdahalesiyle şekillendirilmek isteniyor. Siyaseti yargı kararnamesiyle şekillendirmek, demokrasiyi prosedürün arkasına saklayarak etkisizleştirmektir. Kimse bu bir yargı kararıdır diyerek 86 milyona cambaza bak oyununu da oynamazsın. Türkiye'de bu rejimin en yakın tanığı, sanığı ve şahidi bizleriz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi.
4: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili olarak kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına göz yummayacaklarını belirterek, kamu malını kişisel çıkarları için kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edeceklerini söyledi.
5: Utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla azur görülemez. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
6: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.090 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.54 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 10.939, tam altın 43.634, ata altını da 44.725 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
6: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.
7: Epstein koalisyonu diye anılıyor, ABD İsrail koalisyonu. İran'ın insanlık için savaştığını söyledi. Ortası yok dedi. Şartları tekrarladı. 47 yıldır İran ekonomisinin bombalandığını zaten söyledi. Saddam'ı İran'a gönderen kimdi ki diye sordu. Bir yandan da ama Amerika'ya da öfkeliler. Trump'ın kararları üzerinde kendilerinin etki sahibi olmadıklarını düşünüyorlar. Umman Dışişleri Bakanı Bedir Bin Hamed El-Busaidi, İran hakkında görüşünüz ne olursa olsun bu savaş onların eseri değil dedi. Diego Garcia ile ilgili NATO Genel Sekreterine de sormuşlar. O kanıt yok diyor. Teyit edemedik diyor. Edemezler tabii. Diego Garcia aslında İngiliz üssü. Amerika'ya kiralık. Yani birlikte kullanıyorlar diyebiliriz. Bütün Ortadoğu operasyonlarında.
8: Ceyda Karan'la Eksen. Hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bizans döneminden günümüze ulaşan ve son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul'un en gözde turizm noktalarından biri haline gelen tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Turistlerin kapıda sıra beklediği sırada gerçekleştirilen tahliye işlemiyle birlikte sarnıç geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan yapı, bugün İstanbul'un en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer alıyor. İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir dönem başladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB Miras tarafından kapsamlı şekilde restore edilen ve kentin en çok turist çeken noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi kapsamında Sarnıç'ta 2 Haziran tarihinde tahliye gerçekleştirildi. Turistlerin ziyaret için kapıda sıra beklediği sırada yapılan tahliye sırasında İBB'ye ait gişeler de kaldırıldı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirmesine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni gişe ve işletme düzenini tamamlamasına kadar ziyaretçilere kapalı kalacak. Sarnıcın boşaltıldığı anlar kameralara da yansıdı. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet değişikliği ilk olarak Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuş, İBB ise mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim ya da resmi tebligat olmaksızın değiştirildiğini açıklamıştı. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararının ardından Nisan ayında da dikkat çeken bir uygulamayla gündeme gelmişti. İBB, tarihi yapının İstanbullular tarafından daha yakından görülmesi ve sahiplenilmesi amacıyla giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sembolik olarak 1 liraya düşürmüştü. Kararın ardından Sarnıç'ta uzun kuyruklar oluşmuş, İBB'nin verilerine göre 500 bini aşkın kişi tarihi yapıyı ziyaret etmişti. İlk günlerde ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artış yaşanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tek tarihi yapı ise Yerebatan Sarnıcı değil. Daha önce Taksim Gezi Parkı, Galata Kulesi, Pera Palas, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Said Halim Paşa Yalısı ve Vefa Lisesi gibi birçok tarihi yapı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB yönetimi söz konusu devir işlemlerine ilişkin hukuki süreç başlatırken İstanbul'un tarihi mirasına ilişkin mülkiyet tartışmaları da sürüyor. İBB tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle birlikte tarihi yapı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Devir işlemi, İstanbul'daki tarihi eserlerin mülkiyetine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de Adalesi'ndeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Can Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Sergei Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlatan Günaydın, Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı yorumunu değerlendirdi. Devlet aklı hukukun üzerinde mi diye soran Günaydın şöyle konuştu.
3: Müesses nizamla devlet aklı tartışmasını daha açık bir şekilde yorumlayabilir misiniz bize?
4: Yeni bir dünya biçimleniyor, yeni bir Orta Doğu biçimleniyor. Orta Doğu'da da hayırsever monarşilerle memleketi yönetmeye, bölgeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bölge valiliği sistemleri oluşturdular neredeyse. Ne diyor bölge valisi, olağanüstü hal bölge valisi? Diyor ki biz Arap Baharı ile oralara demokrasi getirmeye çalıştık ama oralar demokrasiden anlamıyorlar. Hayırsever monarşiler buralar için en iyisidir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı emperyalizmin işine gelmiyor demektir. Devlet aklı denilen şey milletin aklıyla ne ölçüde ters düşebilir ve eğer ters düşmesine rağmen tırnak içerisinde devlet aklı galebe geliyor ise, galebe çalıyor ise o takdirde seçimlerin ve demokrasinin anlamı nedir? Yani siz bir şeyler yapacaksınız, sonra da diyeceksiniz ki bir müesses nizam ve bununla çatışan bir Cumhuriyet Halk Partisi

0: Sana da ben karar vereceğim. İlave bir adım daha atayım mı? Seçimlere kimin girip kimin giremeyeceğine de ben karar vereceğim. Sizin de yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Teslim olun çünkü bu bir devlet aklıdır. Diyor ise birisi, bu akla benim uymam, bizim uymamız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, kendisini demokrat olarak hisseden ama o demokrasinin ikinci sıfatını milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat, sosyalist her neyse, neyle doldurması gerekiyorsa onunla dolduran hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir. Hiç kimsenin de yukarıdan konuşmasına teslim olacak halimiz yok.
1: Yeni parti kurma ihtimalini de değerlendiren CHP'li Günaydın, ya bir yol buluruz ya da bir yol yaparız ifadelerini kullandığı konuşmasında şunları söyledi.
0: CHP'nin 1400 delegesi var. Bunun içerisinde işte mahkeme kararları vesaire sonrasında 1157'si kalmış. Ve bunların bu sabah 8'de başlayan noterden onaylı imza sürecinde bir günde 650'den fazlası imza vermiş. Bu imzalar genel merkeze teslim edilecek. Genel merkezinde kurultayı çağırmaya gücü olan organ, delegeler bir günde 650 toplamışlarsa, ki 15 günlük süresi var, tahmin edin siz düşünün kaç tane toplanacak. Zamanında ben kurultayı çağırayım demesi lazım. Kurultay çağrılır, toplanır, seçimler yapılır. Partinin yeni genel başkanı seçilir, yeni parti meclisi seçilir. O parti meclisi içerisinde yeni MYK belirlenir ve böylece bu kriz Temmuz'un ortasına varmadan ortadan kaldırılır. Krizi çözmeye niyetiniz varsa, yok krizi çözmek yoksa, değil de krizin üzerinde sörf yapma niyetiniz var ise, o zaman iş başka bir noktaya girer. Çünkü o başka noktayı iki şekilde söyleyeyim. Diyorlar ki tedbir kararı var ise kurultay yapılamaz. Yahu tam tersine, tedbir kararı sana diyor ki sen temelli asıl işleri yapma, geçici ve acil işleri yap. Nedir o geçici ve acil iş? Tam olarak sana verilen görev kurultay, yani kurultayı toplamak. Tedbir kararını aldıran ya da tedbir kararı sonrasında atananın en temelli görevidir. Önce bir bunu saptayalım. İkincisi, ya zaten Temmuz'un ortasına kadar bu seçimi yapmazsan parti 3 yıldır kurultayını yapmamış konuma düşecek ve seçimlere girememe durumu söz konusu olacak. Orada da diyorlar ki işte yapabilme yapamama, ability meselesi vardır. Yani senin elinde değilse, muktedir değilsen, bunu yapamıyorsan, mahkeme kararı nedeniyle yapamıyorsan böyle bir süre çalışmaz diyenler var. Hayır, böyle bir şey çalışır diyenler de var. O halde bir Cumhuriyet Halk Partili bunu riske etmek istemez. Dolayısıyla hani bir kere daha söylüyorum. Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Partimizin içerisinde de, 102 yıllık partinin içerisinde de kalmaya devam ederiz. Dolayısıyla tabloyu ben buradan okuyorum. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hannibal'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, partisinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Bülent Kuşoğlu'nun devlet haklı yorumunu da yanıtlayan Günaydın, devlet haklı hukukun üzerinde mi diye sordu. Yeni parti kurma ihtimalini de değerlendiren CHP'li Günaydın, ya bir yol buluruz ya da bir yol yaparız ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı, devre mülk ve devre tatil satışlarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edildiğine dikkat çekti. Son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza kesilirken çok sayıda dosya savcılıklara gönderildi. Bakanlığa ulaşan başvurularda tüketicilerin daha önce satın aldıkları devre mülklerin satılacağı vaadiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek vekaletname alındığı ve bilgileri dışında yeni taşımaz satışlarıyla tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmelerine yönlendirildiği, iptal işlemleri için senet imzalatıldığı ve yeniden ödeme alındığı belirlendi. Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetimler kapsamında 62 firmaya toplam 352 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanırken 3 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet ve vekaletnameleri dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak belgelerde yer alan hükümlerin kendilerine sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ücretsiz tatil kazandınız gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olunmasını isterken satıştan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilirken bu sürede olmadan tüketiciden ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının da yasak olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı son dönemde artan şikayetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ücretsiz tatil vaadi, agresif satış yöntemleri ve vekaletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor. Eski futbolcu Ümit Karan tahliye oldu. Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Siyasetle başlayalım. Mutlak butan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısına konuşan Özgür Özel, bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Özel, o kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de orada, tam ortada duruyorsun ifadesini kullandı.
2: 10 gün sonra ilk konuştuğunda dönüyor diyor ki biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Bize haksız, kendilerince yapışmayacak bir FETÖ yapıştırması yapmaya kalktıklarında, bize sahip çıkan sevgili Ahmet Tatar burada, kumpas der çok iyi bilir. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir. O kumpaslarda sen nerede duruyorsan şimdi de tam orada duruyorsun, tam orada.
1: Mutlak butlanın bir saray darbesi olduğunu söyleyen Özel, Erdoğan'a sert sözler yüklendi.
2: Biz o gün en büyük rakibimize darbe yapıldığında olmaz demişti. Biz burada duramayız demişti. Şimdi 10 gündür susan Erdoğan'a, ben hiçbir tarafında yokum bu işin diyen Erdoğan'a soruyorum. Hiçbir tarafında yokum demek, bir yerde oturup da susuyorum, izliyorum demekle olmaz. Darbeye karşı olunur, karşı olunur. Hadi bakayım, hadi bakayım.
1: ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın da katılmayı planladığını söyledi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini ifade etti. MHP lideri Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizine ilişkin Yargıtay'a kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP üzerinden bölünmüş parti algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
3: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
1: Devlet Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in saldırganlığı da vardı. Bahçeli, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına ve İslam dünyasının tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3: Daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir.
1: Ümit Karan tahliye oldu. Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturmasından tutuklandıktan sonra açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İfadesinde eski sevgilisinin intikam planı sebebiyle suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ileri süren Karan, beraatini talep etti. Eski sevgilinin de tanık olduğu dinlendiği duruşmada mahkeme Karan'ın tahliyesine karar verdi. İran'ın önceki lideri Hamane için cenaze törenleri düzenlenecek. ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamane için Tahran, Kum ve Meşet kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi. Hamane, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla hayatını kaybetmişti. Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu. Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi. Kontrolörlerin aniden başlattıkları izinsiz grev nedeniyle Belçika hava sahasında uçuş trafiği gerçekleştirilemeyeceğini işaret edilen açıklamada bu nedenle havayolu şirketleri planlanan bütün uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı ifadesi kullanıldı. Çalışanlar yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte çalışma koşulları, personel sayısı, eğitim ve iş yükü gibi konularda yaşanabilecek sorunları protesto ediyor. Ekonomi. Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Türk İş'in Mayıs 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya yükseldi. Araştırmada bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de artışı sürdüğü görüldü. Buna göre tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti Mayıs ayında 45.488 lira 25 kuruşa ulaştı. İstanbul'un Mayıs enflasyonu belli oldu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar %1,53, toplam fiyatlar %1,58 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda %36,77, toplam fiyatlarda %23,35 oldu. En yüksek artış %4,14 ile lokanta ve oteller harcamaları grubunda görüldü. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.127 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 93 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.698, çeyrek altın 10.922, tam altın 43.545, ata altını ise 44.645 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.
5: Radyo Sputnik.
6: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
7: Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz.
8: Fethi Yılmaz da yazıyorum programındasınız efendim.
9: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
10: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
11: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
12: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
13: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
14: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
15: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarısözen.
16: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
17: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
5: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun, dedi. Kılıç, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan inanılmaz indirim, son dakika fırsatı gibi başlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi. Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek şöyle konuştu.
2: Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir.
1: Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Yaz tatili sezonunun başlamasına kısa süre kala sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına yönelik uyarılar da artmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yayılan cazip fiyatlı tatil kampanyalarının tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, rezervasyon öncesinde detaylı araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen bir günlük aranın ardından devam edecek.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel karar sonrası CHP'de ilk grup toplantısını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında karar çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel karar sonrası CHP'de ilk grup toplantısını yaptı. Partililerin yoğun desteği ve sloganları arasında salona gelen Özel kürsüde direniş, mücadele ve umut mesajı verdi.
3: Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz bir büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de grup toplantısında CHP'deki mutlak butlan krizine ilişkin Yargıtay'a kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP üzerinden bölünmüş parti algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.
1: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
0: Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Açıklamayı yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Yeni MYK'nın 19 kişiden oluştuğu görüldü. Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, yurt iç örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı da Müslüm Sarı oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin soruya, bildiğimiz kadarıyla evet katılmayı planlıyor yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, savunma, enerji, teknoloji ve altyapı gibi alanlarda işbirliği projelerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca Gazze'deki durum, bölgesel krizler ve uluslararası platformlardaki dayanışma konularını gündeme getirmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturmasında karar çıktı. Yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada beraat kararı verildi. Savcılığın iddianamesinde sanıkların birer yıl üçer aydan beşer yıl üçer aya kadar hapiste cezalandırılmaları istenmişti. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan eski futbolcu Ümit Kara'nın tahliyesine karar verildi. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Kara'nın savunması alındı. Mahkeme heyeti sanık Kara'nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. 21 ilde düzenlenen IŞİD operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli de gözaltına alındı.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.110 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.50'den satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.680, çeyrek altın 10.898, tam altın 43.451, atı altını da 44.552 lira.
2: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
3: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Türkiye heybesinde kötülüklerle gezenler ülkesi. Öfke, nefret, intikam duyguları pamuk ipliğine bağlı. Koptuğu anda heybedeki kötülükler acımasızca kullanılıyor. Hep diyorum, Neo Türkiye'de kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Sabah kahraman olarak uyanan akşam hain olarak yatar. O yüzden boşverin hainliği, kahramanlığı, heybesine iyilik dolduranları pamuklara sarmak lazım. İyi bir şey olacaksa onlar sayesinde olacak. Gelelim sıcak gündemimize. Çok tartışılan CHP grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel konuştu. Erdoğan'a sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na isim vermeden sert ifadeler kullandı. Ama hain Kemal sloganlarını da iki kez durdurdu. Sonra olan biteni anlatmaya başladı. O başladığı anda duygular yükseldi. Ağzından ilginç bir söz çıktı. Dinliyoruz.
3: Canımız verdiğinin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesine çarpıldı diye dalga geçen, karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor baba evinde. Evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yalçaklar.
0: Yavuçaklar, siyasi literatüre giren yeni bir kelime. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da ekibini belirledi, duyurusu yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Rıfat Turuntay Genel Sekreter, Orhan Sarıbal Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müslim Sarı Parti Sözcüsü, Semra Dinçer Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu, Deniz Demir Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay Sağlık Politikalarından Sorumlu, Cemal Can Polat İşveren Sendikaları ve İş Dünyası, Necdet Saraç Sosyal Politikalardan Sorumlu, Yıldırım Kaya Eğitim Politikalarından, Hasan Efe Uyar Gençlik Politikalarından, Berhan Şimşek Kültür ve Sanat Politikalarından, Devrim Barış Çelik Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden, Ahmet Hakan Uyanık Arge ve Üretim Politikalarından, Nevaf Bilek Bölge Kalkınma Politikalarından, Adnan Demirci İşçi Sendikaları ve STK'lardan, Tahsin Tarhan Sanayi ve Ticaret Politikalarından, Gamze Akkuş İlgezli de İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak açıklandı. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin gündeminde kurultay yok. Kurultay içinde Özgür Özel grupta açıkladığı 511 imza gerekiyordu ama bugünden 700 imzayı açtık diye söyledi. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu... Parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın mutlak mutan kararı ile ilgili "biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" ifadesine tepki gösteren Özel, "önümüze 6 kere barikatlar çektiğin, dolunun altında o üstüne çıktığın Toma var ya, sen o Toma'nın şoför koltuğunda oturuyorsun. 21 Mayıs mutlan darbesini yapan, polisi Atatürk'ün kurduğu partiye sokan da sen ve senin şımarttığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcın, ödüllendirip bakan yaptığın o cellatın eline talimatı sen verdin. Kes bunların boynunu" diye talimatı sen verdin. "Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan ve rejimle millet arasındadır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak mutlak tartışmalarına ilişkin konuştu. "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır" diyen Bahçeli, "Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itirazı yönelik kararını bir an önce vermelidir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "görevi veya konuma icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir" dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'le birlikte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi talebiyle dostların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın nihai kadrosu açıklandı. A milli takım bugün saat 13.30'da ABD'nin Fort Lauderdale kentine doğru yola çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, verisine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri obez. 2025 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Araştırmada Türkiye'de

Türkiye'de yaşam koşullarının her geçen gün daha kötüye gitmesi. Yine TÜİK raporu vardı eski, onu hatırladım. Diyor ki çocukların %62.4'ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. İşte obezitenin nereden olduğunu bir başka örneği. Ülkelerin yıllık ekmek tüketimlerine baktığınızda Türkiye kişi başı yıllık 199,6 kilogramla birinci sırada, Hindistan ikinci sırada, Nijerya üçüncü sırada. Şimdi bu kadar ekmek tüketilen bir yerde ekmeğin niteliği de önemli. Bir sürü uzman söyler, Türkiye'de tüketilen ekmeğin işlenmiş buğdayla birlikte bir sürü besin değerini yitirdiği ve bu besin değerini yitirmesiyle beraber vücutta olumsuz birçok tepkimeye yol açtı. Türkiye'de kişi başı yıllık makarna tüketimi de 12 yılda 3.9 kilo arttı. 2013'te 4,4 kilo olan makarna tüketimi 2024'te 7.3 kiloya çıktı. Şimdi bütün bunlar, bu rakamlar bize bir şey anlatıyor. Sosyal hayatın içinde neler yaşandığını, neler olduğunu anlatıyor ki bunların rakamlarında TÜİK rakamları olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. En yoksul haneler gelirlerinin %38,7'sini konut veya kiraya ödüyor. Gıdaya ödenen ise %29,2. En çarpıcı Türkiye tablolarından bir tanesi. Özgür, sıra sende.

Emekli tümamiral Cihat Yaycı. Böyle Yunanistan'a tatile gidenler için konuşmuş. Diyor ki, Türk vatandaşlarına çağrım şudur. Tatil planı yaparken sadece denizi, oteli, fiyatı değil, ülkemizin çıkarlarını, ekonomik gücünü ve milli hassasiyetlerini de düşününüz. Diyor Cihat Yaycı. Kim bu Cihat Yaycı? İşte o Paramount Otel'de tatil yapan isimlerden biriydi. Yani herkes Paramount Otel'de tatil yapamıyor tabii ki. O günden beri bak sürekli Türkiye'nin dış gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Mavi vatanla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hayatın her alanına ilişkin konuşuyor Cihat Yaycı. Ama tek bir sefer bu Paramount Otel'de ne işi vardı sorusuna yanıt vermedi. Orada kimin parasıyla kaldı? Kendi cebinden mi ödedi? O dönemin koşullarında bile geceliği 100 bin liranın üstünde olan bir oteldi. Hani ülkenin çıkarlarını, ekonomik gücünü ve milli hassasiyetleri de düşününüz diyor ya başkasına. O otelde kalırken aynı şeyleri düşündün mü? Çünkü o otelde 1 milyon lira olan bir ürün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ya da savunma sanayine 40 milyon euroya satılmıştı. Hani bütün bu rakamlar o Paramount Otel'de belirlenmişti ve Cihat Yaycı da orada kalan isimlerden bir tanesiydi. Devam edelim.

Bugün sinemanın efsanesi Marilyn Monroe'nun 100. doğum yılı. Marilyn Monroe'yu tarif edildiğinde sarışın güzel kadın, bir anlamda seks ikonu, Hollywood'un en önemli yıldızlarından birisi, fırtınalı yaşamı, çok şey anlatılır, söylenir. Ölümü üzerindeki şüpheler hala ortadan kalkmış değil. Ama bir taraftan gerçekten Marilyn Monroe'nun gerçek hayat öyküsü anlatılmaz. Çünkü o gerçek hayat öyküsünde direniş vardır. Faşist

McCarthy yönetimine isyan vardır, ırkçılığa karşı direniş vardır, Komünist Partisi sempatisi vardır. Marilyn Monroe aslında öyle biriydi. Gerçek adı Norma Jean Martinson'dı. Marilyn Monroe'yu en iyi anlatan yazılardan bir tanesini Britanya Komünist Partisi paylaştı. Olduğu gibi size okuyorum. Bugün dünyanın Marilyn Monroe olarak tanıdığı Norma Jean Martinson'ın doğumunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Burjuva basını üretilmiş bir simgenin hayaletine bakmaya devam ederken Britanya Komünist Partisi entelektüeli ve yoldaşı geri alıyor. Onun politikası montaj hattından doğdu. Los Angeles'ın yetiştirme yurtlarından radyo plen mühimmat fabrikasına kadar Monroe'nun sınıf bilinci, proletarya hayatta kalma mücadelesinin sıcağında dövüldü. Keskin zekaya sahip bir kadındı. Onun yönetmeye çalışan erkeklerin aykusunu gölgede bırakan bir zekası vardı. Ancak asalak stüdyo sistemi tarafından alınıp satılan, takas edilen bir metaya indirgendi. Son nefesine kadar onu izleyen FBI dosyaları düzenin korktuğunu aslında ne kadar da doğruluyor. Marx'ı okumuş, Çin devrimini hayranlıkla karşılamış bir seks simgesi. Ella Fitzgerald için renk bariyerini paramparça etmek amacıyla platformunu kullanan militan bir ırkçılık karşıtıydı ve kara listeye alınmış oyun yazarı Arthur Miller'la evlendiğinde McCarthy'ci cadı avlarının korkaklığına karşı dimdik durdu. Monroe'nun mücadelesinin sınıf sömürüsüyle ataerkil şiddetin kesişimi olduğunu tanımalıyız. Emekçisi kendi bedeni olan bir işçiydi. Güzel ve sessiz olması talep edilen bir sistem tarafından süper sömürülen. Hayatı sermayenin erkek bakışına karşı sürekli bir isyan eylemiydi. 100. doğum gününde bir bomba kutlamıyoruz. Sınıfının kurtuluşunun cinsiyetinin kurtuluşundan ayrılamayacağını anlayan berrak zihniyetli bir sosyalisti onurlandırıyoruz. Mutlu 100. yıl dönümü, yoldaş Marilyn, mücadele devam ediyor. Biz de devam edelim yolculuğumuza.

Türkiye tuhaflaşıyor diye hep konuşuyoruz, hep söylüyorum. O tuhaflaşmada bir sürü şey yer değişti. Hani mahcubiyet duygusu kayboldu. Hani ardamara çatlamış denirdi. Ardamarı kalmamış bir yere dönüşmeye başladı. Bunları şunun için söylüyorum. Hani Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlıyorsunuzdur. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ahmet'in öldürülüşü, sonraki dava süreci. İş kendi seyrinden çıkarılıp başka bir mecraya, sınıfsal bir statüye çekilmeye çalışıldı, olmadı. Hani bir taraftan etnik bir takım unsurlar eklenilerek başka bir şeyler yapılmaya çalışıldığı olmadı. Çünkü Ahmet Minguzzi iyi çocuklardandı, diğeri kötü çocuktu. Bu kadar, iyi çocuklar vardır, kötü çocuklar vardır her yerde. Ama bunu başka kılıflara sıkıp başka intikam duygularını almaya çalışanlar olmuştu. Neyse, laf uzadı ama Ahmet Minguzzi'yi öldürülen nereden bir tanesi olan, cezaevinde olan Umut. Annesi onu ziyaret etmiş bayramda, doğaldır, ziyaret eder, kendi çocuğudur. Ama bu paylaşımı sosyal medyadan paylaşınca ve bir de Ahmet Kaya'nın bir şarkısıyla paylaşınca iş başka bir yere gidiyor. Yani orada suçun mahcubiyeti suçun küstahlığına dönüşüyor, suçun kibrine dönüşüyor, suçun mahcubiyeti ortadan kalkıyor. Doğal olarak bunu gören herkes de tepki gösterdi. Yani cezaevinde ziyaret edilen bir suçlu değil, sanki bir kahramanmış gibi yaklaşım, kim yaparsa yapsın, ister ailesi ister başkası, bu ülkenin vicdanını sızlatır, sızlatmaya da devam edecek. Biz de yolculuğumuza devam edelim.

0: Amerika-İsrail Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta bir adım ileri iki adım geri süreci devam ediyor. Dün Trump önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi ve bunu sosyal medyasından çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan tüm askerler de geri çevrildi. Aynı şekilde üst temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Ateşkesin devam edeceği konusunda anlaştılar diyor Trump. Bu açıklamanın hemen peşinden Netanyahu bir açıklama yaptı. O da diyor ki bu akşam Başkan Trump ile konuştum ve ona eğer Hizbullah şehirlerimizi ve vatandaşlarımızı bombalamaktan vazgeçmezse İsrail Beyrut'ta terör hedeflerine saldıracak dedim. Bu tutumumuz aynen geçerliliğini koruyor. Aynı zamanda Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerimize de devam edeceğiz. İsrail Savunma Kuvvetleri orada faaliyetlerine devam edecek diye açıklama yaptı Netanyahu. Şimdi bu iki açıklama da birbirinden farklıydı. Trump'ın söylediğini aslında bir anlamda Netanyahu yalanlıyordu. Sonra ortaya çıktı ki o görüşme hiç böyle de olmamış. O görüşmede çok sert ifadeler olmuş, hatta küfür olmuş. Olabildiği kadar canlı yayında aktarabildiği kadar o küfürsüz haliyle aktarayım size. Trump diyor ki Netanyahu'ya, seni lanet olası deli, ben olmasam hapiste olurdun, senin kıçını kurtarıyorum diye bağırıyor. Sonrasında da daha ağır küfürler ediyor. Şimdi Julian Assange. Öyle yani İsrail'le ne Amerika arasındaki ilişkiyi anlatan ya da yapılmak istenenin dünyada ne olduğunu anlatan bir açıklama yaptı. Onu aktarayım. Diyor ki Assange, amacı İsrail ve Ukrayna'yı kullanarak ABD ve Avrupa mükelleflerinin parasını aklamak ve onu trans ulusal bir elitin ellerine geri döndürmek. Amacı başarılı bir savaş değil, bitmek bilmeyen bir savaş. Gazze yok edilirken milyarlarca dolar İsrail'e durmaksızın akıyor. Filistinli çocuklar ölürken elitler sonsuz savaşla zenginleşiyor. Her şey kan ve para için büyük iş. İsrail müttefik değil, askeri, endüstriyel kompleksi ve küresel elit için mükemmel bir araç diyor Julian Assange. Bir anlamda da olan bitenin en kısa özetlerinden birisi. Devam edeceğiz önce ama saat başına gidelim.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Bunu hazır mı? Tamam, şimdi Türkiye'ye vize meselesi Türkiye'de en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Şimdi yurt dışına çıkmak isteyen herkes burnundan soluyor. Vize almak bir yana, randevu almak bile büyük bir mesele haline geldi. 2025 verilerine göre Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranı %14,6'ya çıktı. Her 100 başvurudan %15'i reddediliyor. Başvurular için 114 milyon euro ödendi. Red kararı nedeniyle 17 milyon euro boşa gitti. Son 17 yılda Schengen vizesi başvuruları için 938 milyon euro ödendi. Redler için ise 94 milyon euro boşa gitti. Bu tabloda gösteriyor ki vize işlemlerinde bir acayiplik var. O acayipliğin peşine Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun gitti ve vize İmparatorluğunun karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Canan Coşkun canlı yayında. Alo.
2: Merhaba Mustafa, hoş yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldin Canan.
2: Hoş buldum.
1: Muhabir yapar. Muhabir haberleri de Türkiye'de çok şeyi değiştirir. Sayınız çok az kaldı. Evet. Az sayıda kalan muhabirlerden birisin. Bu vize meselesinde, bu vize imparatorluğunu ortaya çıkarken, şimdi önce şeyi de söyleyeyim, şimdi erişim yasağı geldi değil mi bütün bu haberlere?
2: Evet, hepsine erişim. Yani sadece 5. gün, yani bugün son günkü bölümüne henüz bir şey olmadı. Orada da zaten cevap hakları tanındı taraflara. Herhalde artık ona da erişime geri getirmezler diye umuyorum.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu vize imparatorluğu tam olarak nedir? Az önce bir takım rakamlar saydım. Onları duyabildin mi bilmiyorum.
2: Duydum.
1: Şimdi bir rakamlar var. Hani gerçekten bir vize tamamen parayla elde edilen bir şeye dönüşmüş gibi bir hava varken bu nasıl oldu? Bu nasıl bir sistem var? Aslında şu mekanizmayı anlatabilir misin?
2: Tabii. Yani aslında bakarsanız 2000'li yılların başına doğru, aslında başlarında vize başvurularında oradan konsolosluklara yapılırdı. Ama bu şeye göre işte İstiklal'e yapılan saldırılardan sonra işte İstanbul'daki o işte HSBC ve İngiltere konsolosluğuna yönelik saldırılardan sonra aslında konsolosluklar daha çok aracı şirketlerle çalışmaya başladı. Aslında bu VSS'nin de Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'de hizmet vermesi aslında bu amaçla. Ama bu sistem öylesine garabetli sistem ki aslında, yani VSS normalde bir aracı kurum. Ama burada Türkiye'deki operasyonlarını yürüten başka bir, onlar her ne kadar taşeron dese de bir iş ortağı var. Ve bu ortağı Gateway'de bu sistemde, bu randevu krizinin olduğu dönemde bu şeyin altındaki yeni aracı kurumlar, yeni aracı kişiler oluştu bu sebeple. Yani kara borsa düşmesi sebebiyle vize randevularının. Yani artık aracı sistemin aracısının aracısı oluşmuş vaziyette.
1: Bu aracısı olan her bir işlemde de bir rant var değil mi?
2: Evet, çünkü burası bir, yani resmi bir tarifeye bağlı değil. Buradaki atıyorum aracısının aracısı, yani hani randevu bulmak için başvurduğumuz işte bu aracı kişiler hepsi kendi kafasına göre bir rakam söylüyor. İşte ki TÜRSAP Başkanı'nın söylediğine göre bazı durumlarda 1000 euroya kadar çıktığı oluyor randevu bulabilmek için. Ama benim de görüştüğüm başka aracı kişiler işte 300 euro civarında ve işte turist vizesi alamayacağınız durumda o ülkeye nasıl başka türlü giriş yapabilirsiniz, onun yollarını size teşvik eden bir sistem kurmuşlar aslına bakarsanız. Yani bu paraları verdikten sonra bir randevu alabiliyorsunuz ve o randevuda da vize başvurunuzu yaparken yine bir şekilde vize ücreti ödüyorsunuz. Ve de bunun yanında atıyorum oraya gittiğiniz zaman, bize başvuru merkezine gittiğiniz zaman bir çıktı alacaksınız mesela ya da bir fotokopi çekeceksiniz. Bu ücretlerin de, bunlara ilişkin ücretlerin de her ülkeye, her ülkenin vize işlemine göre değişiklik gösteriyor bunun ücretleri. Kimi zaman kağıt başına işte 20 lira alıyorlar bugün. Gazeteci Cansu Çamlıbel'in paylaşımından da gördük ki işte 2750 liraya kadar çıkmış bir fotokopi ücreti var mesela. Bunun yanında başka hizmet, ek hizmetler veriyorlar. Örneğin kurye hizmeti, işte atıyorum bu şeylerin, pasaportların teslim edilmesi, işte kısa mesaj alıyorsunuz ya da istediğiniz saatte gitmek istiyorsanız bir işte premium lunch şeyi var. Ve bu tabii en yüksek şeyden satılıyor. Bildiğim kadarıyla geçen yıla kadar 3000 liralık bir şeyi vardı. Ama tabii burada da VIP olarak gittiniz, saatinizde gireceksiniz anlamına gelmiyor. Saatlerce bekleyebiliyorsunuz ve yine bu ekstra şeylerden, hizmetlerden sizden para kesiliyor. Yani aslına bakarsanız her yaşaması bir rant kapısı haline dönmüş bir sistemden bahsediyorum.
1: Ya bir de orada şey yaparken ya denetleyen bir şey de yok. Mesela bir parmak izi denilen bir yer var. Öyle bir izdama dönüşüyor ki en çok orada bekliyorsun saatlerce. Ama birileri önünden gelip çok rahatlıkla o parmak izini halledebiliyor. Ya da o sırasını parayla daha öndekine devredebiliyor.
2: Evet.
1: Ya bunun gibi bir sürü yol var. Şimdi bütün bu anlatılan mekanizmada üstüne gidip bunun düzeltilmesi gerekirken neyine yayın yasağı geldi şimdi bu haberin?
2: Yani aslında bakarsanız işte gerekçe gösterdikleri 56'ydı bir sayılı internet kanunu olarak bildiğimiz yasanın 8 A maddesi. Bu da işte şimdiye kadarki işte istenmeyen her türlü haberin uçurulması için kullanılan bir maymuncuk bir madde yani. Aslına bakarsanız aparat bir madde, her şeye uyuyor. İşte genel sağlık derseniz o da oluyor. Kamu güvenliği diyorsunuz, milli güvenlik falan. Ortaya böyle bir karışık bir her şeye karşılık gelebilen bir yasa maddesi. Buna dayanarak engellediler. Ama tabii daha bitmemişti engellendiğinde. Ki bu zamana kadar yayınlanan bölümlerde de işte hem VFS'nin faaliyetleri hem de VFS aslında eşittir gateway gibi bir şey ülkede. Çünkü ben bunun araştırmasını yaparken zaten fark etmiştim ama bunu daha sonra görüştüğüm bugünkü yazı dizisinde yer alan Halis Ali Çakmak'ın açıklamalarında da bu teyit edildi. Aslına bakarsanız ilk başta tabii ki burada gateway var. Halis Ali Çakmak'ın burada kurduğu bir sistem var ve onu işte 2000'li yılların başında Türkiye'de de bir VFS ofisi açılması için girişimlerde bulunuyor ve onun Taksim'deki apartmanında kuruluyor. Hatta anlattığına göre aynı apartmanda Malta'nın ve Rusya'nın da konsolosluklarını açtırmışlar ve burada VFS'nin her türlü işini yaptığı bir sisteme dönüyor aslında Gateway'in yaptığı iş. Peki ne oldu? Şimdi neden bunlar yaşanıyor? Gateway'in anlatımına göre, Halis Ali Çakmak'ın anlatımına göre 2022 yılının sonlarından itibaren bu vize başvuruları, vize randevuları şey tarafından verilmiyor. Gateway tarafından verilmiyor. Bunları VFS kendisi işletiyor. Ve söylediğine göre bazı VFS çalışanları da bu randevu slotlarını, yani açılan randevu kayıt sayılarını, başvurucuların seçebileceği randevu saatlerini dışarıya sızdırdıkları iddia ediliyor. Hatta Halis Ali Çakmak'ın söylediğine göre kendisi bunları fark ettikten sonra bu kişileri işten atmış ve bir daha binaya girmesine de izin vermemiş. Yani ve de DFS'nin kendilerini artık Gateway'de çalışmayı istemediğini söylüyorlar. Bütün her şeyi kendi içlerinde VFS'nin in-house hallettiği bir sistem kurmaya çalıştıklarını söylüyor ve Blackstone'un da yine aynı şekilde kendilerini bir tehdit olarak gördüklerini, kendilerinin milli ve milli bir sermaye oldukları için gelişmelerini istemedikleri bir hat çiziyor Halis Ali Çakmak. Tabii biz de iş ortağıyız diyor ve bizim sözleşmemiz var diyor VFS ile. VFS de tam tersini söylüyor. Hayır, onlar bizim taşeron şirketimiz ve hiçbir şekilde biz kendi işimizi halletmek istiyoruz. bunları ve bazı işte şeyler, bazı konsolosluklar gateway'li çalışmamızı istemedi gibi bir savunma hattı kuruyor o da. Bugünkü yazısında bunların hepsi yazıldı. Ama tabii buradan anladığımız şu ki, yani ortada bütün biraz önce anlattığım bu vize süreçlerinin doğurduğu çok büyük bir rant var. Ve bu rantın paylaşılmasında bir kavga, bir tartışma çıkıyor belli ki. Gateway ve RFS arasındaki bu ayrışmadan aslında bunu anlıyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bunu araştırmaya devam ediyorum tabii ki, ama en azından araştırma sırasında gördüğümüz şey bu. Yani bu büyük rantın, bu büyük pastanın paylaşımı konusunda bir çıkar çatışması var aralarında.
1: Peki bu ülkeler bazında bakıldığında burada bir normal olmayan bir yöntem izlendiği artık çok açığa çıkmış durumda. Hem talepler, hem reddedilenler, hem de ulaşılamayan randevularla. Ülkelerin buna bir müdahalesi olmuyor mu? Yani Schengen vizesi veren ülkelerin, Avrupa Birliği ülkeleri.
2: Yani görünür oldu en azından, hani sadece şeyleri görebiliyoruz. İşte mesela Fransa artık Gateway ile çalışmadığını biliyoruz. Bunun sebebinin de işte Gateway'in istenmediği ve işte bazı işte Gateway ve VFS arasındaki münhasırlık sözleşmelerine uygun davranılmadığı ve o şartların sorunlu olabileceği, bu sözleşmenin sorunlu olabileceği yönünde bazı iddiaları var sürdükleri. Ama tabii diğer şeylerden, konsolosluklardan bir şey yapıyoruz. Çünkü bütün konsolosluklar aslında bir aracı kurumla çalışıyor. Hemen hemen hiçbirisi doğrudan başvuru kabul etmiyor. Hepsinin bir şekilde çalıştığı başka şeyler var. Yani tabii bu durumda VFS çok büyük bir dünya devi olduğu için tüm dünyada ve işte rekabet kurulu kararlarına da yansıdığı üzere pazarda çok ezici bir şey var. Yani 44 tane ihale almış şimdiye kadar. Yani belli ki bu durumda konsolosluklarda bu durumlardan şikayetçi değiller. Yani ki yıllardır aldığı bu ihalelerin sayısı gittikçe de 10 yıl içerisinde işte şeyde vardı, çalışmada vardı, epey bir arttığını gözlemlemiştik. Yani buradan onların açısından yöntemde değişen bir şey olmadığını görüyoruz aslında. Yani onlar hala VFS ile çalışmaya devam ediyor. Pek çok ülke sanırım, yani Avrupa'daki ülkelerin ezici bir çoğunluğu, İskandinav ülkeleri, Birleşik Krallık gibi, Amerika kıtasında da yine işte Kanada gibi ülkelerde de onlar hizmet vermeye devam ediyorlar.
1: Evet, yani şimdi bu vizeyle ilgili herhangi bir işlem yapanlar anlatmaya başlayınca bu senin haberden sonra da çok fazla sosyal medyada yaşadıklarını aktaranlar oldu. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz de birçok şeyini yaşıyor. Nasıl bir sistem kurulduğunu, oraya gidip bir fotokopiye ya da herhangi bir evrak düzeltmeye yüksek miktarda para ödediklerini söylüyorlar. Canan, çok teşekkür ederim. Hem haber için, hem de yayına katıldığın için.
2: Çok teşekkür ederim. Sesime ses olduğunuz için, haberi tekrar duyurmama yardımcı olduğunuz için iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Gazeteci Canan Coşkun'la vize imparatorluğunun karanlık yüzünü konuştuk. Bu karanlık yüzde bir mekanizma oluşturuluyor ve bu mekanizma tamamen rant üzerine dayalı bir mekanizmada vize almak ve randevu almak, vize başvurusunda bulunmak ve vize almak gibi bütün aşamalarda bir nasıl bir rant döngüsünün yaşandığını bize anlattı gazeteci Canan Coşkun. Kısa Dalga'da yayınlanan haber dizisi de 5651 sayılı kanunun 8A maddesi kapsamında, yani milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle de erişime engellendi. Onu da iletmiş olayım. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O Hukuk Devleti'nde gazeteci Merdan Yanardağ 219, Çiğdem Mater 1502, Selçuk Kozağaçlı 3131, Selahattin Demirtaş 3499, Tayfun Kahraman 1502, Murat Çalık 440, Aykut Erdoğdu 365, Ramazan Gülten 435, Osman Kavala 3135, Resul Emrah Şahan 440, Oya Tekin 362, Ömer Günel 81, Mine Özerdem 1502, Gürkan Akgün 444, İpek Elif Atayman 438, Hakan Bahçetepe 366, gazeteci İsmail Arı 73 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay 1502 gündür hapiste. Biz devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Türkiye'nin karanlık dehlizlerinde yaşanan en dehşet verici olaylardan bir tanesi. AKP milletvekili Salim Ensarioğlu, üniversitelerde organize istismar ağı diye bir sistemden söz ediyor. Kafkas Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi ve Munzur Üniversitelerinde ismini veriyor. Bu ağda içinde devlet görevlileri de var. Yoksul ailelerin çocukları hedef alınıyor. Öğrencilere örgütçüsünüz denilerek tehdit ediliyor ve bu öğrenciler cinsel istismara maruz bırakılıyor. Sonra da bu cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra bir ağ tarafından bu çocuklar kullanılmaya başlıyor. Ve bu ağın kurbanları üzerine doğru düzgün bir çalışma, bir araştırma yok. Yıllardır söylenir, konuşulur yetiştirme yurtlarındaki çocuklardan oluşturulan fuhuş ağı ve o sistemin nasıl işlediğine dair devletin belli yerlerinde görevli olanların da etkin olarak rol aldığı. Hep konuşuldu ama araştırmadı. Şimdi Salim Ensarioğlu'ndan bu iddialar gelince birazcık daha dikkat çeker oldu. Aslında Gülistan Doku, Rojin, hani birçok insanda bir ortada olan bitene bakıldığında böyle boşluk çok. Onlardan bir tanesi Rojvelat Kızmaz'dı. Geçtiğimiz günlerde abisini yayına almıştık burada. O da kız kardeşinin ölümüne hani intihar dediler, barajda cesedi bulundu demişti. Ama onu intihara sürükleyen bir şey olmalı. Bir anda hayata küstü, her şeyi değişmeye başladı. Bizim tanıdığımız kız kardeşimiz gitti, bambaşka biri oldu demişti. Şimdi bu Rojvelat Kızmaz'daki değişim, onun dönüşümü, hayata birden küsmesi, kapanması, içine kapanması, bütün yaşadıkları bir şüphe doğuruyordu. Acaba kız kardeşimize bir şey mi yapıldı? Bir şeyin içerisine mi düşürüldü? Oradan kendini kurtaramıyor mu? Ve o kişiler kız kardeşimizin hayatına mı kastetti? Ya da hayatını son vermesi için ona başka bir şans bırakmadılar mı gibi sorular vardı. Şimdi Rojvelat Kızmaz için yeniden soruşturma açılmak kararı da çıktı. Şimdi bütün bu kararlar birlikte hepsinin bir sistematik olarak birbirine bağlı olarak araştırılması lazım. Sadece hani orada oluşmuş bir cinsel istismar ya da bir ölüm vakası değil, bütün bunları oluşturabilecek bu mekanizmanın çözülmesi lazım. Ortada bir mekanizma olduğu artık bir gerçek. Çünkü birbirinden bağımsız farklı illerde, farklı yerlerde bu kadar çok benzerlikleri olan ölümler olması başlı başına şüphedir. Yani bu Gülistan'ın da, Rojin'in de, Rojvelat'ın da ölümlerinin üzerindeki bir ortak bağıyla birlikte bir mekanizma, bir ağ üzerine çalışma yürütülmesi lazım. Zaten bu kadar çok mesela Gülistan Doku'daki organizasyona bakıldığında şu anda tutuklu olan vali, onun oğlu ve diğer devlet görevlilerinin oluşturduğu sisteme baktığında ya bu kadar, bu sistem sadece bir kişi için mi çalıştı? Sadece bir kişi için mi bütün bunlar göze alındı? Tamam, vali açısından bunu göze almak oğluyla olan ilişkisinden kaynaklı hani göze alabilir diyorsa, ama diğer görevliler, devlet görevlileri sadece o Gülistan'ın ölümüne neden olan valinin oğlu için mi bunun içine, bu işin içine girdiler? Ya böyle bakıldığında bir kişi bu kadar hayatını öyle ya da böyle bir şekliyle rehin edebilecek, o suç ortaklığında yer alması sadece bir olay için değil, bu büyük bir ağın bir parçasıyla bu kişiler oluşabilir. Yani küçük bir yerde bir de oluşan sistemler sonra birbirine bir şekliyle bir ağla bağlanıyor olabilir. Büyük bir, hatta uluslararası bir şebekenin varlığına doğru gidebilecek bir yol var gibi görünüyor. Bu önemliydi. Şu siyasetin tozu dumana kattığı gündem içerisinde önemli bir detaydı. Sizde paylaşmış oldum. Devam edelim.

0: Kürt. DEMEŞ Başkanı Tuncer Bakıran mecliste konuştu. Ana muhalefet partisi CHP'ye karşı istinaf mahkemesinin verdiği mutlak mutlak kararı ve genel merkezin kolluk şiddetiyle basılmasını eleştirdi sert bir şekilde. Mutlak kararı salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir diyor Tuncer Bakıran. Sonra da ekliyor, bu karar demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir. Kimse bize başka hikaye anlatmasın. Siyaseti yargı kararnamesiyle şekillendirmek demokrasiyi prosedürün arkasına saklayarak etkisizleştirmektir. Dünyada ve Orta Doğu'da büyük altüst oluşlar yaşanırken içeride bu gerilimler geleceğe dair umutları da zayıflatıyor. Toplumsal barışı sekteye uğratıyor. CHP'ye yönelik yargı müdahalesi barış sürecine dair kaygıları artırdı. Toplumdaki güvensizliği daha da derinleştirdi diyor. Buradaki önemli şey Tuncer Bakıran'ın bu sözlerindeki yargı müdahalesi CHP'ye barış sürecine dair kaygıları artırdı cümlesini biraz hani olan birkaç gündür olan bitenle birleştirmek lazım. Belki bu puzzle'ın parçaları bir resim oluşturabilir siz dinleyicilerimizde. İlk günlerde bu mutlak butlan kararı çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi cenahı çok iştahlıydı. Yani bütün yayın kuruluşlarında, medyasında çok geniş bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyordu. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu etrafında olan daha çok o medyada yer bulabiliyordu. Ne zaman ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi polis baskınıyla Kılıçdaroğlu ekibine devredildi ve ondan sonra Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşü, sonraki o mücadeledeki kararlılığıyla birlikte aslında bir şeyler değişmeye başladı AKP tarafında. Kılıçdaroğlu'ndan beklenilen olmadı bence. Çünkü o beklenti 22 milletvekili değildi. 22 milletvekili birçok şeyi kurtarmıyor. Eğer diplerde, zihinlerin diplerinde olan anayasa değişikliğiyle ilgili bir strateji ve amacı hiçbir şekilde karşılamıyor. Belli ki söylenenle karşı karşıya olunan arasındaki fark birazcık AKP tarafında soğuk bir duruşa dönüştürdü Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan etrafında oluşturulan yapıya. Yani öyle görünüyor ki orada beklenenle gerçekleşen uymayınca bir anlamda hani ya bizim bu işte hiç ilgimiz yok. Tayyip Erdoğan'ın biz bunun hiçbir yerinde değiliz açıklamasında birazcık da bununla okumak lazım. Puzzle'ın parçalarını yan yana koyunca hedeflenenle gerçekleşenin aynı olmadığı ve burada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrollü kaosta en çok kullandığı yöntem başarıya ulaşırsa sahiplenir, başarıya ulaşmadığı anda oradan tamamen uzaklaşır, hiç haberi yokmuş gibi davranır stratejisine çok uygun bir tablo var bugünkü oluşan fotoğrafta. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi bir anket. Bu anketle birlikte de olan biteni biraz okumak lazım. Anketlere ilişkin benim bakış açımı sürekli dinlemeye çalışan sevgili dinleyicilerimiz iyi biliyordur. Ben anketlere inanmam Türkiye'de. Anketlerin bir sosyal gerçekliği ifade ettiğine de inanmam. Türkiye'de anketler daha çok bir manipülasyon ya da dezenformasyon ya da propaganda amaçlı kullanılan bir iletişim propagandasıdır. Şimdi bunu birçok ankette görebiliriz. Birçok anketin yanılgısında da görebiliriz. Hani 15 puanlar, 10 puanlar yanılgılar olmuştu. Bütün bu yanılgılar aslında orada istatistiksel bir veri vermek değil. Orada amaca uygun, daha doğrusu paranın yönüne uygun bir takım veriler hazırlamak üzerine kurulur. Hep söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Anketler, eğer iyi bir anket yaptırabilecek bir potansiyeliniz varsa, paranız varsa, akademisyen de etrafta bulabiliyorsanız, bir medya da oluşturabiliyorsunuz, bir de sosyal medya ağı kuruyorsanız, Türkiye'de her şeyi yapabilecek bir güce ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni parti kurulursa oy oranı ne olur diye bir çalışma yapılmış. Yeni partiden kastedildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kurarsa ne olur? Şimdi yeni parti diye adını böyle konmuş. Yeni parti 35,65. Adalet ve Kalkınma Partisi 28,79. DEM Parti 7,32. CHP 5,61. MHP 5,15. Zafer Partisi 4,66. İYİ Parti 4,42. Anahtar 3,11. Yeniden Refah Partisi 2,44. Diğer 2,20. TİP 0,65 diye bir takım oranlar verilmiş. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç yeni partiye yönlendirmek. Yani zihinlerde bir yeni parti oluşturulmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp ayrı bir parti kurulmasını sağlamak. Anketin temel motivasyonu ve amacı aslında burada bu. Yeni parti olursa ne olur, nasıl bir durumu olur? Cumhuriyet Halk Partisi bir kurucu bir partiden başka partinin şansı ne olur eder? Sosyolojik tartışması yok. Tamamen buna manipüle eden bir anket. Anketler hep böyledir Türkiye'de. Sadece manipülasyon için vardır. Şimdi CHP'de kurultay düğümü var. Bu nasıl çözülecek? Bunun için aslında hukuksal zemin olması lazım. Yani hukuksal zemin içinde hani bir sürü şey ortada kalktı. Yani yetkisiz bir mahkeme kararı ile butlan çıktı. Sonra zemin iyice kaygan hale geldi. Delegelerin 700'ü aşkını imza verdi. 551'i yetiyor aslında. Sonra delegelere hemen masak incelemesi haberleri çıktı. Peki bu normal mi? Masak incelemesi bir sopa olarak kullanılabilir mi? En azından yasalar ne diyor? Ne diyor? Ona bakacağız. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhabalar.
0: Merhaba İlker Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii hukukçu olmayınca birçok konuda şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi gibi değerlendirmeler de oluyor hepimizin. Ama gerçekten hukuk bilgisi olanlar için çok acayip bir dönem değil mi? Hukuk zemini hiçbir yerde ortadan kalkmış durumda. Hani yetkisiz bir mahkeme bir karar vermiş. Herkes şimdi onu bir yerinden hukuk zeminine oturtmaya çalışıyor. Durumu anlatabildim mi?
2: Evet, kesinlikle haklısınız. Tespitlerinizde de size katılıyorum. Nitekim Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. Bunu pek çok haberde, pek çok yaşanan olayda, vakada görüyoruz. Birincisi zaten bu CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Ama dernekler kanunu dediğimiz tamamlayıcı ikincil bir kanuna dayanılarak böyle bir iptal kararı verildi ki bunun hiçbir yasal dayanağı yok. Bunu da ben zaten sosyal medyadaki paylaşımlarımda açıkça ifade etmiştim.
0: Çok net olarak ifade ediyorsunuz orada. Ama şu çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki parti kurultaylarında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil.
2: Evet, doğru. Normalde aslında suç olması gerekir. Ben biraz da bunu aslında biraz da eleştiri amaçlı söyledim. Bu konuda yasalarımızda boşluk var. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesi açıkça söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Şimdi konuyla ilgili mevzuata baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi var. Rüşvet suçunu düzenler. Bu kesinlikle rüşvet suçunun içine girmiyor. Çünkü rüşvet suçunda bir kamu görevinin ve kamu görevlisinin söz konusu olması lazım. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Yani seçimlere hile karıştırma, oy sayımına hile yapma gibi bir takım düzenlemeler var ama bu tam olarak rüşveti de kapsamıyor. Seçim kanunumuzda var aslında birebir seçim rüşveti şeklinde haksız oy temini şeklinde bir düzenleme var ama o kanun da partilerin kendi iç seçimlerinde uygulanamıyor. Dolayısıyla o kanunu da uygulayamıyoruz. Bu anlamda gerçekten bir partinin delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımıza suç olarak tanımlanmamış. Ben olanı söylüyorum. Bana göre suç olmalı bu. Ama mevcut durumda bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, masak raporlarını istemek de tamamen temelsiz, hiçbir yasal dayanağı yok. Kaldı ki bu suç olsaydı bile savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez.
0: Tam da
2: savcı
0: orada şimdi.
2: Dosyada şüpheli kimse, şüpheli sıfatını taşıyan kim varsa sadece onların banka hesapları delil olarak istenebilir. Şüpheli olarak dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı nitelindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem.
0: Burada şu çok önemli. Yani MASAK gibi bir kurum ya herhangi bir şey için siyasi ya da başka bir şey için böyle sopa olarak kullanılabilecek bir kurum mudur?
2: Sadece MASAK değil.
0: Ya da bankalardaki herhangi bir veri alınması. Ya bu kadar kolay mı aslında bunun?
2: Ya bu soruyu sormakta haklısınız. Bu soruyu sormakta haklısınız. Ama ülkemizde sistem biraz şöyle işliyor. Herhangi bir mahkeme veya başsavcılık bir kuruma yazı yazdığı zaman adeta bu bir ilahi emir gibi telakki ediliyor ve gereği yapılıyor. Yani bunu yazının yazıldığı MASAK'ın bunu pek sorgulama yetkisi yok. Yani savcı istiyorsa bununla ilgili raporunu yazıp gönderiyor. Yani o savcının yetkisini tartışmıyor ilgili kurum. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız birincil sorumluluk başsavcılıkta. Başsavcının hukuksuz bir talepte bulunmaması gerekiyor.
0: Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi bu haberler şöyle çıktı. Siz de zaten parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil diye anlattığınız bölüm. Yani bunun bir tanımı olması lazım. Bir yasa haline gelmesi lazım.
2: Tabii ki, tabii
0: ama şu andaki var olan durumu söylüyorsunuz. Bu tespiti de şuradan yapıyorsunuz. Hani delegeler yeniden kurultay olması için Cumhuriyet Halk Partisi'nde imza verdiler noter. Bunun karşılığında bu hamle geldi ama orada da şöyle bir soru duruyor. Şimdi mutlak butlan kararı üyelerin kendi kişisel tercihlerinin para ile satın alındığı, özgür iradeleriyle karar vermedikleri üzerinden bir karar çıkmıştı. Butlan bu. Evet. Orada bu hiç araştırılmamış mı? Ellerinde böyle bir veri yokken bu nasıl böyle bir tamam karar çok tartışmalı yetkisiz bir mahkeme ama hiç olmazsa elinde hani şu üyenin şu hesaplarında şu kadar bir belirsiz olağanüstü bir hareketlilik var gibi bir gerekçe de mi yokmuş ellerinde? Ben onu çıkardım şimdi çünkü şimdi niye araştırıyorsunuz? O mutlak kararında zaten bütün bunların didik didik edilmesi gerekiyordu.
2: Şimdi zaten bakın bu kurultaydan sonra, kongreden sonra bu seçimle ilgili itirazları il ilçe seçim kurulları değerlendirir. En son bunun da itiraz merci Yüksek Seçim Kurulu'dur. Buralarda geçtikten sonra artık hiçbir kurumun bu seçimlerle ilgili bir karar verme yetkisi yoktur. Münhasıran bu konuda yetki YSK'dadır, il ilçe seçim kurullarındadır. Bir mahkeme bir partinin kendi iç seçimleriyle ilgili hiçbir karar veremez. İkincisi, bu sormuş olduğunuz soruyla ilgili eğer hakkında bir rüşvet alma iddiası veya haksız mal temini iddiası varsa bir kişi hakkında, ki birincisi ortada böyle bir mevzuatta suç yok. Dolayısıyla böyle bir masak raporu alınması, banka hesap hareketleri alınmasının bir yasal dayanağı yok. Velev ki böyle bir suç olsaydı bile, az önce de söylediğim gibi, sadece hakkında iddia olan ve bu nedenle soruşturmada ismi şüpheli olarak geçen kişilerle ilgili bu belgeler talep edilebilirdi. Ama böyle bir suç yok mevzuatta. İkincisi, böyle bir suç olsaydı bile sadece hakkında iddia bulunan ve ismi şüpheli olarak savcılık dosyasında geçen kişilerle ilgili bu belgeler istenebilirdi. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin, siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
0: Peki şimdi bu durumda bu delegelerden birisi karşı dava açma hakkına sahip mi?
2: Şimdi ortada bir savcılık soruşturması var. Karşı dava dediğimiz hukuki seçenek özel hukuk davalarında söz konusu. Ama bu burada böyle bir dava söz konusu değil. Burada bir soruşturma var. Bu soruşturmadaki alınan hatalı, hukuksuz kararlarla ilgili öncelikle başsavcılığa itiraz edilebilir. Netice alınamaması durumunda da suç ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Böyle bir yasal yol var. Karşı dava değil ama itiraz dediğimiz bir yasal yöntem var.
0: Anladım. Bu şimdi parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değildir tespitiniz var, evet. Ya. Bu evet. Aynı zamanda bu butlan kararının, hani zaten yetkisiz bir mahkeme il seçim, ilçe seçim, il seçim, yüksek seçim kurulunu ortadan kaldıran, daha doğrusu siyasi partiler yasasını da yok eden, kadük hale getiren bir karar var ama orada da yine bu mutlak butlan kararı verilirken bu olmayan bir suçla verildi o zaman bu karar. Tamam, yetkisi yok ama hani bu iradeyi sattı diyor ya delegeler ve bu yüzden butlan kararı çıktı. Ama evet. Yasal bir, ona bir gerekçe bulması gerekmiyor mu? Şimdi gerekçeli karar da açıklanmadı evet, galiba ama ne bulunacak ben de merak ediyorum şimdi.
2: Hukukçu olarak savunuyorum. Türkiye'deki, ülkemizdeki rüşvet suçu düzenlemesi çok sığ ve yetersiz bir düzenleme. Sadece kamu görevlilerine has düzenlenmiş bir ceza kanunu maddemiz söz konusu. Bunun aslında genişletilmesi, özel sektörü de içine alacak şekilde genişletilmesi, seçim rüşvetlerini de içine alacak şekilde genişletilmesi lazım. Ama bunun için önce meclisten yasa geçirmek gerekiyor. Meclisten bunun yasası geçmeden olmayan bir suç için savcılığın bu tür soruşturma usullerine başvurmasının yasal dayanağı yok. Önce bunu bir suç olarak tanımlamak gerekiyor ki ardından, ancak ondan sonra ve o eylemin suç olarak tanımlanmasından sonraki yaşanan olaylarda o kanunu uygulayabilirsiniz. Geriye etkili de uygulayamazsınız. Mesela şu an bu yasayı geçirdiniz. Artık parti içi seçimlere de rüşvetle delegelerin iradesini etkilemek, oylarının yönünü değiştirmek suçtur diye tanımlasanız bile ancak o resmi gazetede yayınlandıktan sonraki olaylara uygulanabilir. Geçmişe de uygulanamaz.
0: Yani bu hem geçmişe uygulandı. Şimdi bir taraftan birileri 2023 yılındayız. 2023 yılında yaşıyor. Oysa 2026'dayız. 2023'ten 2026'ya geçiş yapılmaya çalışıyor. Her şey birbirine çok karıştı. Bir de ben hani gazetecilik hayatım boyunca bütün kurultaylarda, yani delegeler, delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
2: Evet, aslında bunun dediğim yani gibi
0: delege avı diye bir şey vardır bilinen.
2: Yaptırma olmadığı için belki de, bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın. Hemen hemen her partide
0: olur.
2: Belki ufak tefek
0: Kalem dağıtılır. Hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
2: Yüksek meblağlara kadar bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
0: Sadece parayla bir de özdeştiriliyor. Oysa o hediyeler de saat dağıtmak da işte.
2: Aslında bizim seçim kanunumuzda var böyle. Seçmenin iradesini sakatlama diye bir suç var ama o sadece şeyde uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili seçimleri, belediye başkanı seçimleri vesaire gibi seçimlerde uygulanıyor. Zaten kanunun kendisi söylüyor. Bu kanun sadece bu seçimlerde uygulanır. Diyor ki orada siyasi parti seçimleri yok.
0: Orada, ama işte orada da şöyle bir şey, hani kömür...
2: Bakın içki alma bile bunun kanunda açıkça yazılmış. Bu bile suç. Yani sadece para vermek değil, herhangi bir menfaat sağlamak bile suç. Keşke bu daha geniş bir şekilde siyasi partilerin iç seçimlerini de kapsayacak şekilde yeni bir düzenleme ile suç haline getirilse. Ben hukukçu olarak bunu desteklerim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için de.
2: Rica ederim.
0: Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Hukukçu İlker Atamer'le konuştuk. Diyor ki, şimdi parti kurultayında diyelim ki para dağıtıldı, hepsi tespit edildi. Parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil. Çünkü yasalarımızda bu tanımlanmış bir suç değil. Elbette ki delegenin oyu satın alınıyorsa, iradesine müdahale ediliyorsa bunun bir yasal yaptırımı olması lazım. Yeni bir yasa çıkarılması lazım. O yasa yok. Şu anda zaten ortada olan bir suç da yok. Diyor İlker Atamer. Biz devam edelim.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın hanım.
0: Son dönemde en çok tartışılan müzik gruplarından bir tanesi Manifest. Manifest grubunun sözleşmesinde yer alan bazı maddeleri gördüm ben sosyal medyada. Diyor ki mesela elde edilen gelirin %30'u Manifest üyelerine verilecek, kalan %70'i Tolga Akış'a ait olacak. Sahne giderleri kızların %30'luk paylarından düşülecek. Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek. Grup üyelerinin Tolga Akış'tan izin almadan evden çıkması yasak. Tolga Akış'ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak. 10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak. Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başı 45.800.000 lira ödemesi gerekiyor. Niye 45.800.000'miş? Denge Plus isimli sayfa bu haberi özel olarak paylaştı ve çok paylaşıldı. Menajer Tolga Akış da şöyle demiş. Bu dolaşan iddialar, manifest sözleşmesi şartları adı altındaki bu haber tamamen uydurmadır. Bu maddelerden sanırım birileri eğlenmek için yazdığı bir haber olur. Haber olup tabii ki gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır diyor Tolga Akış'ta. Şimdi bu sözleşmeye ilişkin abi bu rakamlar doğru olmayabilir. Dediği gibi Tolga Akış'ın birileri kendisi uydurmuş olabilir. Ama birçok böyle sözleşmelerde köle maddelerinin olduğu da biliniyor. Manifestin sözleşmelerinde ne var onu bilmiyoruz ama en azından bu bir tartışma yaratmış görünüyor. Menajerlerin ve onun kurdukları o sömürge sisteminin tartışılması açısından belki bir faydası olur. Devam edelim Kemal.

0: Birçok dinleyicimiz de mesaj yazmıştı. Sosyal medyadan da çok fazla geri dönüş alıyorum, biliyorum ben 1938 karşı devrim dediğim için, ama bu tarihsel bir süreci kapsıyor. Tarihsel bir gerçekliği de anlatıyor. Şimdi Atatürk nutukta tam bağımsızlığı şöyle anlatıyor. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık anlaşılır. Peki sorum şu. 1938'den sonra bu tam bağımsızlık diye Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği ne? Hangi dönem, hangi yıl var? 38'den sonra. Yani siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık hangi sene oldu 38'den sonra? Devlet Bahçeli de konuştu bugün. Devlet Bahçeli'nin gündeminde kurultay davası vardı. Dinliyoruz.
1: Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada ölmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
0: Evet, aklıma bir söz geldi. Neydi o? Kurtla bir olur, kuzuyu boğar, sonra çobanla birlikte ağlar. Öyleydi galiba, tam söylemi. Kemal, biliyor muydun bunu? Ha, bilmiyorsun, peki. Yere batan sarnıcının da bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki son günüydü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç şimdilik ziyarete kapatıldı. O devredilme son anlarında İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın konuştu. Bakalım neler anlatmış.
2: Haziran saat 10 itibariyle elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan yarabatan sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz. Biz 2022 yılında burayı renove etmiştik. Bu renovasyon sonrasında yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırladı yarabatan sarnıcı. 18 Nisan itibariyle de Türk vatandaşlarına 1 lira yaptığımız bir kampanyamız bulunmaktaydı. O gün itibariyle de bugüne kadar 500 bin yerli vatandaşımız bu kampanyamızdan yararlandılar. Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız. Kültür AŞ olarak ve bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
0: Yani yere batan sarnıcı bir örnek. Bence iyi de restore edilmiş. Çok gizli. Her haliyle tarihi bir yapıdır. Ama çok gizemli haliyle de müthiş bir atmosferi vardır. Hani önemli olan orada onun ziyarete açık olması, kimin işlettiğinin bu kadar niye önemli hale geldi, belediye bunu restore etmişken elinde alındı. İşte hiçbir şey aslında bakış açısında da bir sorun var. Yani kimin yararlandığına değil de kime yarayacağı hep kafalarda olunca böyle acayiplikler, gariplikler oluyor ülkemizde. Bugünü de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yusuf Tekin cenaze töreninde size şov yapmayayım mı dedi?
1: Evet.
0: Nasıl oldu o diyalog?
1: Şöyle, diğer kadın arkadaşımız da üçüncü olay okul vermek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, eğitim sendikasının o talepleri iletmek istiyorum kendisine. Bize söylediği şey şu, öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.
0: Bir an. Elinizi tutup şov yapmayın mı dedi?
1: Evet, eğitim bakanı Yusuf Tekin elimizi tutup şov yapmayın dedi.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı'dan kurultay açıklaması geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yaklaştırmasını temenni ediyoruz dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren genel başkanlık görevinden alınan CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. 3200 kişinin katıldığı açıklanan toplantıda Özel kürsüye CHP Genel Başkanı anonsuyla çıktı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler diyerek hedef aldı. Yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, en kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür dedi.
2: Milletin vicdanında köpürüp taşan bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
1: Özel konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini bugünkü iktidarla yürümeyi tercih edenler diyerek hedef aldı.
2: İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar. Bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve bir haksız hukuksuz mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında bulunanlar var.
1: Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı'dan da kurultay açıklaması geldi. Sarı, CHP'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok dedi.
3: İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında CHP için verilen mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. CHP'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz dedi.
4: CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını neye davet ediyoruz? Onun için samimiyetle uyarıyoruz. Bugün rakibine yapıştırdığın etiket senin yakanı tutacak elin provasıdır. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, onun yüzleşmesiyle yapılır. Unutmayalım ki bir partinin kapısı kırıldığında aslında siyasetin kapısı kırılır. Kurumun siyaset kurumuna dair umut ve güveni aşınır. Tarafların buna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına göz yummayacaklarını belirterek, kamu malını kişisel çıkarları için kullananlarla hukuk çerçevesinde mücadele edeceklerini söyledi.
5: Utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
6: Ekonomi.
1: Benzin ve motorine zam geliyor. Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımladı. Buna göre ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %29,3 ile konut ve kira aldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları bulundu. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlarsa %0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, %1,8 ile eğitim hizmetleri, %2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlere göre ulaşıma 3 kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %3,62 değer kazanarak 14.200 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 52 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.680, çeyrek altın 10.898, tam altın 43.451, ata altını da 44.552 liradan işlem gördü.
6: Yol durumu.
1: İBB'nin trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı'nın yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
7: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
8: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
9: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat Kardelen Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulmasını öncülük eden avukat Kardelen Başak, olayın tüm ayrıntılarını canlı yayında anlattı.
2: Çekimin yapıldığından haberiniz var mıydı siz? Siz mi yaptınız?
3: Çekimlerin yapıldığından özel olarak haberimiz yoktu. Yani kamuoyunda herhangi bir kamuya açık bir şey yaşandığında tabii ki bunun kaydedilebiliyor olduğu düşüncesine vakıfız. Onanmış bir suçun failinin bizim güvenli alan olarak adettiğimiz kadınlarla, LGBT'lerle, queer'lerle bir arada ve tacizden, şiddetten uzak olarak, arındırılmış olarak tercih ettiğimiz, birlikte eğlenebildiğimiz, birlikte sohbet edebildiğimiz alanlardan bu failleri uzak tutmak gibi toplumsal bir refleksti. Kendisinin buraya gelisi tutmuş Mehmet Aslantuğ ile birlikte. Bizden sonra geldi, bizim de haberimiz olduğu noktada kendisi hakkında bir şey yapmamız gerektiği kanaatindeydik. Feministler olarak, kadınlar olarak. Aslında bu protestoyu bu kadar kitleselleştirmeden evvel kendisi masada olmadığı sırada Mehmet Aslantuğ'a ben bizzat gidip eğer mekanı terk etmezlerse, güvenli alanlarımızı terk etmezlerse bunun kitlesel bir protestoya dönüşeceğini ve eğer büyümesini istemiyorlarsa, tırnak içerisinde kendilerinin bize söylediği gibi tadlarının kaçmasını istemiyorlarsa mekanı derhal terk etmeleri gerektiğini yaklaşık 15-20 dakikalık bir konuşma esnasında söyledim. Fakat kendisi Ozan Güven'i ikna edemediğini, kalkmak istemediğini, red çektiğini söyledi. Daha sonra Ozan Güven masaya geldi. Kendisine az evvel Mehmet Aslantuğ'yla da konuştuğumu ve eğer gitmezlerse kitlesel bir protesto başlayacağını söyledim. Kendisi de bana dedi ki Hodri Meydan. Ben de o sırada diğer feminist arkadaşlarımla birlikte kendisinin masasının oradaydım. Ve yalnızca mekandakilere arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar, aramızda bir şiddet faili var. Kendisini aramızda barındırmak istemiyoruz, destekliyor musunuz diye sordum. Ve bütün mekan, mekanın çoğu diyeyim, kendisinin dışarı çıkarılması için protestoda bulundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde protestolarda bulunduk. Çok uzun bir süre mekanı terk etmeyi reddetti. Bunun üzerine protestomuzu gayet kendini bir çembere alarak kadınlarla sürdürdük. Yakın bir markaja çembere aldık. Çıkması gerektiğini söyledik. Son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık. Dünya üzerindeki bütün Epstein dosyasında ismi geçen ünlülerden tutun dünya üzerindeki siyasetçilere, Trump'a, diğerlerine uygulandığı gibi biz protesto hakkımızı kullandık demokratik olarak. Herhangi bir şiddet içermeyen ve fakat bu şiddet içermeyen yalnızca sloganlar ve alkışlarla olan protestomuz sanki Ozan Güven bu durumun mağduru ve asıl şiddeti gören olmuşçasına servis edildi medyada.
2: Kendisi ünlü olmak için bunu yaptı, eleştirileri açısından sordum bunu.
3: Katılıyorum, evet, çok ünlü oldum, teşekkür ederim. Evet, katılıyorum, ben ünlü olmak için yaptım bütün bunları. Ya buna gerçekten oturup ciddi bir cevap verebilecek bir yerde değilim. Ben hayatımda insan hakları ve kadın hakları mücadelesine adamış bir avukat ve siyaset bilimciyim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan avukat Kardelen Başak, oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulması sırasında yaşananları canlı yayında anlattı. Ozan Güven'in kendisine Hodri Meydan dediğini söyleyen Başak, son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı, devre mülk ve devre tatil satışlarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edildiğine dikkat çekti. Son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza kesilirken çok sayıda dosya savcılıklara gönderildi. Bakanlığa ulaşan başvurularda tüketicilerin daha önce satın aldıkları devre mülklerin satılacağı vaadiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek vekaletname alındığı ve bilgileri dışında yeni taşıma satışlarıyla tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmelerine yönlendirildiği, iptal işlemleri için senet imzalatıldığı ve yeniden ödeme alındığı belirlendi. Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetimler kapsamında 62 firmaya toplam 352 milyon liraya aşan idari para cezası uygulanırken 3 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet ve vekaletnameleri dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak belgelerde yer alan hükümlerin kendilerine sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ücretsiz tatil kazandınız gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olunmasını isterken satıştan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilirken bu sürede olmadan tüketiciden ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının da yasak olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı son dönemde artan şikayetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ücretsiz tatil vaadi, agresif satış yöntemleri ve vekaletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hukukçu Turgut Can'dan Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreci değerlendiren Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mazbatası olmadığına göre buraya gönderilmiş, atanmış bir isim olarak görülüyor. Hukuksal anlamda öyle söylüyor hukukçular. Şimdi bu durumda kongre yapılmazsa bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten seçime giremeyecek mi?
3: Şu anda bir seçim yapılacak olursa, acil bir seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılma yeterliliğini kaybetmesi söz konusu değil. Çünkü henüz kurultaylarının iptaline ilişkin kesinleşmiş ve uygulanabilir bir karar mevcut değil. Tüzük hükmü amir. Yapılabilir demiyor, yapılır diyor. Dolayısıyla Genel başkan olarak yapabileceği bir şey yok. Onu harfiyen, yani biz o zaman hukukta bağlı yetki diyoruz. Olağanüstü kurultayı toplamaktan ibaret. Toplamazsa ne olur? O zaman benim görüşüme göre, hukuki görüşüme göre siyasi partiler kanunun 29 ve 121. maddelerindeki göndermeler dolayısıyla medeni kanuna gidilir. Medeni Kanunu'nun 75. maddesi var. O da diyor ki eğer kurultay toplanmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi 3 üyeyi kurultayı toplamak üzere görevlendirir diyor. Bu yola gidilir.
2: Eğer almazsa da yerine kayyum mu gelecek? Kayyum mu olacak şimdi?
3: Yani öyle görünüyor yani. Madem ki Medeni Kanunu'na giderek yok hükmünde denildi. Yine bedeni kanuna giderek kayyum atamak gerekecek. Tabii kayyum dersek tabii okurken ona kayyum demek doğru mu değil mi, o ayrı mesele de. Sayın Özel'den mazbatası alınıp Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmedikçe Kılıçdaroğlu hukuken genel başkan olamaz. Benim kişisel görüşüm bu. Ne oldu peki? Kamu gücünü kullanarak o makamı işgal eden fiili bir genel başkan durumunda herhalde.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Turgut Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı. CHP'nin atanmış yönetimi kurultay kararı almazsa partiye kayyım atanabileceği ihtimalini söyleyen hukukçu Turgut Can'dan, kayyıma da kayyım atanabilir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber. Bizans döneminden günümüze ulaşan ve son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul'un en gözde turizm noktalarından biri haline gelen tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Turistlerin kapıda sıra beklediği sırada gerçekleştirilen tahliye işlemiyle birlikte sarnıç geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan yapı, bugün İstanbul'un en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer alıyor. İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir dönem başladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB Miras tarafından kapsamlı şekilde restore edilen ve kentin en çok turist çeken noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi kapsamında Sarnıç'ta 2 Haziran tarihinde tahliye gerçekleştirildi. Turistlerin ziyaret için kapıda sıra beklediği sırada yapılan tahliye sırasında İBB'ye ait gişeler de kaldırıldı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirmesine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni gişe ve işletme düzenini tamamlamasına kadar ziyaretçilere kapalı kalacak. Sarnıcın boşaltıldığı anlar kameralara da yansıdı. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet değişikliği ilk olarak Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuş, İBB ise mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim ya da resmi tebligat olmaksızın değiştirildiğini açıklamıştı. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararının ardından Nisan ayında da dikkat çeken bir uygulamayla gündeme gelmişti. İBB, tarihi yapının İstanbullular tarafından daha yakından görülmesi ve sahiplenilmesi amacıyla giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sembolik olarak 1 liraya düşürmüştü. Kararın ardından Sarnıç'ta uzun kuyruklar oluşmuş, İBB'nin verilerine göre 500 bini aşkın kişi tarihi yapıyı ziyaret etmişti. İlk günlerde ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artış yaşanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tek tarihi yapı ise Yerebatan Sarnıcı değil. Daha önce Taksim Gezi Parkı, Galata Kulesi, Pera Palas, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Said Halim Paşa Yalısı ve Vefa Lisesi gibi birçok tarihi yapı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB yönetimi söz konusu devir işlemlerine ilişkin hukuki süreç başlatırken İstanbul'un tarihi mirasına ilişkin mülkiyet tartışmaları da sürüyor. İBB tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle birlikte tarihi yapı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Devir işlemi, İstanbul'daki tarihi eserlerin mülkiyetine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlatan Günaydın, Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı yorumunu değerlendirdi. Devlet aklı hukukun üzerinde mi diye soran Günaydın şöyle konuştu.
2: Müesses nizamla devlet aklı tartışmasını daha açık bir şekilde yorumlayabilir misiniz bize?
3: Yeni bir dünya biçimleniyor, yeni bir Orta Doğu biçimleniyor. Orta Doğu'da da hayırsever monarşilerle memleketi yönetmeye, bölgeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bölge valiliği sistemleri oluşturdular neredeyse. Ne diyor bölge valisi, olağanüstü hal bölge valisi? Diyor ki biz Arap Baharı ile oralara demokrasi getirmeye çalıştık ama oralar demokrasiden anlamıyorlar. Hayırsever monarşiler buralar için en iyisidir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı emperyalizmin işine gelmiyor demektir. Devlet aklı denilen şey milletin aklıyla ne ölçüde ters düşebilir ve eğer ters düşmesine rağmen tırnak içerisinde devlet aklı galebe geliyor ise, galebe çalıyor ise o takdirde seçimlerin ve demokrasinin anlamı nedir? Yani siz bir şeyler yapacaksınız, sonra da diyeceksiniz ki bir müesses nizam ve bununla çatışan bir Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla bir reflektif olarak devlet aklı buna müdahale etti. Ya devlet aklı hukukun mu üstünde? Devlet aklı demokrasinin mi üstünde?

0: üstünde. Eğer orta yerde bir devlet aklı varsa bu Türkiye'yi anayasasında yazılı şekilde laik, demokratik, sosyal hukuk devleti kurum ve kurallarıyla bu koşulların yerleşmesi için gayret etmesi lazım. Ya değilse ben 102 yıllık partiyi mutlak putlanla işlemez hale getireceğim. Organlarını ben atayacağım. Cumhurbaşkanı adayını kimin olamayacağını, kimin olabileceğine ben karar vereceğim. Hatta muhalefet partilisinin genel başkanının kim olacağına da ben karar vereceğim. İlave bir adım daha atayım mı? Seçimlere kimin girip kimin giremeyeceğine de ben karar vereceğim. Sizin de yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Teslim olun çünkü bu bir devlet aklıdır diyor ise birisi, bu akla benim uymam, bizim uymamız, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil kendisini demokrat olarak hisseden ama o demokrasinin ikinci sıfatını milliyetçi, muhafazakar, sosyal demokrat, sosyalist her neyse neyle doldurması gerekiyorsa onunla dolduran hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değildir. Hiç kimsenin de yukarıdan konuşmasına teslim olacak halimiz yok.
1: Yeni parti kurma ihtimalini de değerlendiren CHP'li Günaydın, ya bir yol buluruz ya da bir yol yaparız ifadelerini kullandığı konuşmasında şunları söyledi.
0: CHP'nin 1400 delegesi var. Bunun içerisinde işte mahkeme kararları vesaire sonrasında 1157'si kalmış. Ve bunların bu sabah 8'de başlayan noterden onaylı imza sürecinde bir günde 650'den fazlası imza vermiş. Bu imzalar genel merkeze teslim edilecek. Genel merkezinde kurultayı çağırmaya gücü olan organ, delegeler bir günde 650 toplamışlarsa ki 15 günlük süresi var, tahmin edin siz düşünün kaç tane toplanacak. Zamanında ben kurultayı çağırayım demesi lazım. Kurultay çağrılır, toplanır, seçimler yapılır. Partinin yeni genel başkanı seçilir, yeni parti meclisi seçilir. O parti meclisi içerisinden yeni MYK belirlenir ve böylece bu kriz Temmuz'un ortasına varmadan ortadan kaldırılır. Krizi çözmeye niyet varsa, yok krizi çözmek yoksa, değil de krizin üzerinde sörf yapma niyetiniz var ise o zaman iş başka bir noktaya girer. Çünkü o başka noktayı iki şekilde söyleyeyim. Diyorlar ki tedbir kararı var ise kurultay yapılamaz. Yahu tam tersine tedbir kararı sana diyor ki sen temelli asıl işleri yapma, geçici ve acil işleri yap. Nedir o geçici ve acil iş? Tam olarak sana verilen görev kurultay. Yani kurultayı toplamak. Tedbir kararını aldıran ya da tedbir kararı sonrasında atananın en temelli görevidir. Önce bir bunu saptayalım. İkincisi, ya zaten Temmuz'un ortasına kadar bu seçimi yapmazsan parti 3 yıldır kurultayını yapmamış konuma düşecek ve seçimlere girememe durumu söz konusu olacak. Orada da diyorlar ki işte yapabilme yapamama, ability meselesi vardır. Yani senin elinde değilse, muktedir değilsen, bunu yapamıyorsan, mahkeme kararı nedeniyle yapamıyorsan böyle bir süre çalışmaz diyenler var. Hayır, böyle bir şey çalışır diyenler de var. O halde bir Cumhuriyet Halk Partili bunu riske etmek istemez. Dolayısıyla hani bir kere daha söylüyorum. Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Partimizin içerisinde de 102 yıllık partinin içerisinde de kalmaya devam ederiz. Dolayısıyla tabloyu ben buradan okuyorum. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hannibal'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, partisinde yaşanan son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı yorumunu da yanıtlayan Günaydın, devlet aklı hukukun üzerinde mi diye sordu. Yeni parti kurma ihtimalini de değerlendiren CHP'li Günaydın, ya bir yol buluruz ya da bir yol yaparız ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yatırım için en karlı 10 şehir belirlenmiş. O şehirler hangileri? Onları söyleyeceğiz. 10 kişiden 6'sı denize hasret kaldı. Deniz tatili yapamamışlar efendim. Tabii ki her şeyin başı ekonomi. İnsanı ekonomisi belirliyor. Haliyle bu senede deniz tatili ya da tatile giden insan sayısında geçen yıla göre de azalma var. Ekonomide büyüme rakamı beklenenin üstünde geldi efendim. Peki bu büyüme ne anlama geliyor? Büyüyen sektörler neler? Küçülenler neler? Bu büyümeden nasıl bir sonuç çıkaracağız? Bu büyüme bizim cebimize yansıyor mu? Meta'nın yaptığı sahtekarlık. İşte Facebook, WhatsApp, Instagram bunların yaptığı yapay zeka üzerinden yaptığı sahtekarlıktan bahsedeceğiz. Meta'nın Mark Zuckerberg'in ilk sahtekarlığı mı? Tabii ki değil. Daha önce de biliyorsunuz verileri satması nedeniyle yargılanmıştı ve çok ciddi bir para cezası verilmişti. Ancak bu yapay zekadaki gelişmeler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki haliyle kanunlar arkasından koşar adım gitmesi gerekiyor. O boşlukta da böyle sahtekarlıkları yapıyorlar.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Ne zaman yeni bir işe başlasak, bir dükkan açsak, bir ev taşısak, bir nişan yüzüğü taksak, biri mutlaka kulağımıza fısıldar. Bekle hele, eşref saatin gelsin. Ya da bir işimiz yolunda giderse birileri şöyle der. Demek ki eşref saati denk geldi. Peki nedir bu eşref saat? Bir deyim mi, bir inanç mı, yoksa yıldızların fısıldadığı kadim bir sır mı? Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izinden gidiyoruz. Eşref saati kelimesi aslında astrolojinin içinden çıkıp gelen bir terimdir. Eşref-i saat yani zamanın en uğurlu, en hayırlı anı demektir. Ve bu deyim öyle laf olsun diye söylenmez. Yıldızların, burçların, gezegenlerin büyük bir hesapla belirlediği anlara işaret eder. Eskiden gökyüzü bir takvimdi. Sümerler, Keldaniler, Mezopotamya'nın gözcüleri. Onlar yıldızlara bakar, gezegenlerin hareketlerini izler, o hareketlerin insan kaderine etkilerini hesap ederdi. Şimdi astroloji dediğimiz ilmi ahkamı nücumun esası işte buraya dayanır. Astrolojiye göre her şey bir burçla ve onun yöneticisi olan bir gezegenle bağlantılıdır. Ve bu gezegenler gökyüzünde kutlu anlara da, uğursuz zamanlara da sahiptir. İşte bu yüzden bir yıldız kendi yörüngesine dönerken tekrar ilk konumuna döndüğünde o an zamanı şereftir. Bazı kaynaklar buna şerefi şems yani güneşin kutlu saati, bazıları da şerefi kamer yani ayın uğurlu anı der. Astrolojiye göre bu anlar bir tür ilahi denk gelmedir. Evrenin çarkı bir yere tıklayıverir ve işte tam o anda yapılan işler bereketlenir, alınan kararlar güçlenir, edilen dualar yerine ulaşır. İşte tam bu yüzden Osmanlı saraylarında eşref saat sadece bir inanç değil, resmi bir uygulamaydı. Padişah tahta mı çıkacak? Yeni bir caminin temeli mi atılacak? Ordu sefere mi çıkacak? Hepsi müneccim başının tespit ettiği eşref saatte olurdu. İstanbul'un fethine bile o saatte çıkıldığı rivayet edilir. Eskiler boşuna eşref saatini bekle dememiş. Çünkü bazen bir dakikalık fark bir ömrün gidişatını değiştirebilir. Bugün deyim yerindeyse de zamanı altın teraziyle tartanların izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarında oluşan bir grup Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
2: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye A Milli Futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
2: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
2: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
2: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
1: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
2: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
2: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi kimse eşiği bulamadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
2: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye ekonomisini Haziran ayında yoğun bir gündem bekliyor. Gözler bir yandan Merkez Bankası'nda, diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nda olacak. Büyüme rakamlarından enflasyona, ihracat verilerinden faiz kararına kadar pek çok kritik veri Haziran'da yakından takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu yarın Ocak-Mart dönemini kapsayan büyüme verilerini paylaşacak. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıla ilişkin bütçe dengesini açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziran'da Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını duyuracak. Merkez Bankası rezervleri de Kurban Bayramı tatili nedeniyle 2 ve 4 Haziran tarihlerinde açıklanacak. 4 Haziran tarihinin bir diğer önemli verisi de Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri olacak. Ekonomi dünyası 5 Haziran Cuma günü enflasyon verilerine odaklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon tablosu da belli olacak. TÜİK 9 Haziran'da Mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, 10 Haziran'da ise Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Bir sonraki gün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını açıklayacak. Banka son toplantısında politika faizini %37'de sabit tutmuştu. TÜİK 15 Haziran'da ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak. Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri de 16 Haziran'da açıklanacak. Ayın geri kalanında ise konut ve iş yeri satış istatistikleri ve güven endeksleri takip edilecek. Dış ticaret ve iş gücü verileriyle Haziran ayı maratonu tamamlanacak. Haziran ayında ekonomi gündemi kritik veri akışıyla şekillenecek. TÜİK'in açıklayacağı büyüme ve enflasyon rakamlarıyla Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Bu sistemde her pas bir tehdit, bu sistemin adı Dikey Tiki Taka. Dikey Tiki Taka adından da anlaşılacağı üzere Tiki Taka'nın daha dikey, daha hızlı ve daha sonuç odaklı halidir. Klasik Tiki Taka'da amaç sabırlı paslarla rakibi yıpratmak ve boşluk yaratmaktır. Ama bu süreç bazen gereğinden fazla yatay pasla temposuzluğa ve etkisizliğe dönüşebilir. İşte vertical Tiki Taka bu noktada devreye girer. Pas oyunu aynen korunur ama top daha doğrudan ve daha hızlı olarak rakip ceza sahasına yönlendirilir. Bu felsefeyi modern futbola kazandıran en önemli isimlerden biri Julian Nagelsmann'dır. Leipzig'de, Hoffenheim'da ve ardından Bayern Münih'te bu anlayışı sistemli hale getirdi. Bir başka başarılı uygulayıcı ise Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i. Onlar da topa sahip olmayı sever ama ilk fırsatta topu birinci, ikinci, üçüncü pasla rakip kaleye taşımak ister. Peki sistem nasıl işler? Vertical Tiki Taka'da da sahada üçgenler kurulur. Oyuncular dar alanda birbirine yakın durur, amaç pasla ilerlemektir. Ancak fark şu, paslar yana değil ileriye yapılır. Her pas bir tehdit içerir. Bu sistemde amaç her pasla rakip blokları delmek, araya oynamak, savunmayı kırmaktır. Bu sistemin kalbi orta sahadır. Özellikle derine inen oyun kurucu ya da geriden oyun kuran pivot oyuncu ilk pasla çizgi kırmaya çalışır. Bunun için oyuncuların oyunu arkası dönük okuma becerisi, topu kontrol ederken yönünü değiştirme hızı çok önemlidir. Yani burada oyuncunun ayağından çok kafası çalışmalıdır. Öne çıkan bir yapı da şudur. Kanatlar içe kat eder, bekler çizgiye açılır. Bu rakip savunmanın merkezini karıştırır. Özellikle 3. bölgede hızlı bir pas alışverişiyle rakibin dengesini bozar ve bir anda ceza sahasına sokulursun. Paslar hala kısa ve seri yapılır ama amacı alan açmak değil, alan bulduğunda direkt sızmaktır. Bu yüzden vertical tiki taka oynayan takımlar genelde %55-65 civarında topa sahip olur. Ama bu süre boyunca daha fazla şut, daha fazla fırsat, daha az bekleme vardır. Peki dikey tiki takanın avantajları neler? Öncelikle topa sahip olma üzerinden oyun kontrol edilir. Hücum daha doğrudan ve etkili hale gelir. Rakip savunma fazla pası değil, pasın yönünü tahmin etmek zorunda kalır. Ve top kaybı sonrası direkt baskıyla yeniden kazanım imkanı doğar. Dikey tiki takanın zayıf yönlerini de aktaralım. Dikey pas denemeleri risklidir. Hatta yüksekse top kayıpları da artar. Takım yeterince organize değilse oyun kopuk kopuk ve savruk hale gelir. Rakip savunması hızlı ve iyi yerleşmişse dikey pas yollarını tıkayabilir. Oyuncular yüksek teknik kapasiteye sahip değilse sistem tıkanır. Günümüzde vertical tiki takanın en etkili uygulamalarını özellikle 2021 sonrası Manchester City, 2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen, Liverpool ve Arsenal gibi takımlar sergiliyor. Bu takımlar hem topa sahip olmayı hem de hızlı dikey geçişleri aynı anda yapabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse bir anda defansif orta saha oyuncusunun ara pasıyla 3. bölgede ceza sahasına giren bir oyuncu gol şansı yakalıyor. Bu klasik tiki takada dakikalarca aranan boşluğu vertical tiki takada birkaç saniyede bulmak demek. Türkiye'de ise bu sistemin tam anlamıyla uygulanabildiğini söylemek zor ama Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde zaman zaman özellikle iç saha maçlarında gösterdiği dikine pas oyunları bu felsefeye yaklaşan örnekler sunuyor. sonuç olarak dikey tiki-taka futbolun modern çağda geçirdiği evrimin bir göstergesidir. Pas oyununun artık sadece topa sahip olmayı değil, hemen sonuç almayı da hedeflediği bir versiyonudur. Doğru oyuncularla, doğru ezberlerle ve yüksek teknik kapasiteyle bu sistem hem seyir zevki hem de sonuç açısından olağanüstü bir araç haline gelir. Ama sistemin özü şudur: boşuna pas değil, boşluğu yakalayana kadar pas ve yakaladığında da affetmeden vurmak. Futbolun ansiklopedisinde bugün dikey tiki-taka sistemini anlattık. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfke ile de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba.

Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracana'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı Dünya Kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Hukuk Analizi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
4: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
5: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
6: Eksenden merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
7: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
8: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
10: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarısözen.
11: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
12: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
13: Bunu biliyor muydunuz?
14: Bunu biliyor muydunuz? Penguenler çoğunlukla güney yarımkürede yaşasa da Galapagos penguenleri ekvatorun kuzeyinde doğal olarak yaşayan tek penguen türüdür. Galapagos adalarına özgü endemik bir tür olan bu penguenler ortalama 49 santimlik boylarıyla dünyanın en küçük penguen türlerinden biridir.
13: Bunu biliyor muydunuz?
14: Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dingo'nun ahırı. Kimin girip kimin çıktığını bilmediğimiz dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için Dingo'nun ahırı deyimini sıklıkla kullanırız. Kulağa sanki yabancı bir yerin adı gibi geliyor, değil mi? Oysa deyimin kökü tam da bu topraklarda 1800'lerin başında İstanbul'da. 3 Eylül 1872'de İstanbullular ilk kez bir atlı tramvaya biniyor. New York'ta doğmuş, Avrupa'yı dolaşmış bu yeni ulaşım aracı nihayet Osmanlı topraklarına da ulaşmış. Azap Kapı Ortaköy hattında işler yolunda gidiyor ama Şişhane yokuşunda tramvayı çeken atlar bir hayli yoruluyor. Bu nedenle atlar Taksim'de bir ahıra çekiliyor, dinleniyor. Yerlerine yeni atlar geliyor. O ahırın işletmecisi ise Dingo adında bir Rum vatandaşı. Ama Dingo çokça dağınık biri. Ahıra giren çıkan belli değil. Kayıt yok, düzen yok. Kimin girdiği, ne zaman çıktığı bilinmiyor. İşte o karmaşadan, o düzensizlikten sonra Dingo'nun ahırı halkın diline düşüyor ve halk bu görüntüyü şöyle tarif etmeye başlıyor. Orası Dingo'nun ahırı. Zamanla bu ifade kalabalık ve kontrolsüz her yerin adı oluyor. Dingo'nun ahırı deyiminin izini sürdük, geçmişin içinden bugüne taşıdık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çöl kumları Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Orta Asya'daki Gobi Çölü'ne kadar on binlerce kilometre uzağa taşınabilir. Bu şekilde her yıl yaklaşık 2 milyar ton toz parçacığı atmosferde taşınıyor ve yükseklikleri 10 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güzellik uzun yıllar boyunca kusursuzlukla aynı anlama geliyordu. Ancak artık mesele güzel görünmek değil, akılda kalmak. Hatta bazen dağınık, tuhaf görünmek. Dijital çağın ilk dönemleri kusursuzluğun altın çağıydı. Filtrelerle pürüzsüzleştirilmiş ciltler, aynı yüz hatları, birbirine benzeyen estetikler. Sosyal medya güzelliği ironik şekilde daha tek tipleştirici hale getirdi. El Ele dergisinde yer alan yazıya göre artık kusursuz görünmek şaşırtmıyor, etkilemiyor, hatta sıkıcı bulunuyor. Yeni jenerasyon bu tek tip estetiğe karşı daha mesafeli. Aşırı düzenlenmiş yüzler yerine mimikleriyle yaşayan, kusurlarıyla var olan yüzler daha çekici hale geliyor. Bugün güzellikte asıl lüks kusursuz görünmek değil, gerçek görünmek. Bu yeni çağda güzellik yüzeysel bir beğenilme halinden çıkarak daha derin bir çekim alanına dönüşüyor. Bu çekim alanının yarattığı şey artık simetri değil, karakter. Belki hafif asimetrik bir gülüş, belki göz çevresindeki doğal çizgiler, belki de kurallara uymayan bir stil. Bunlar artık düzeltilmesi gereken detaylar değil, kimliğin bir parçası. Bu değişim moda dünyasında da hissediliyor. Eskiden mükemmel olarak tanımlanan yüzlerin yerini artık daha özgün ve alışılmadık yüzler alıyor. Yeni estetik izleyicide hayranlık uyandırmaktan çok meraklandırmayı hedefliyor. Bu yeni dönem sadece bir güzellik trendi değil, aynı zamanda kültürel bir duruş. İnsanlar artık sadece güzel görünmek değil, gerçek görünmek istiyor. Post-pretty estetiğinin en dikkat çeken yanı bilinçli dağınıklık. Bu yaklaşım mükemmelliyetçiliğin katı sınırlarını kırıyor. Kusursuzluk baskısı uzun süre bireylerde yetersizlik hissini tetikledi. Sürekli daha iyi görünme arzusu bir noktada yorucu hale geldi. Kendini olduğu gibi gösterebilmek işte bu yeni dönemin en güçlü lükslerinden biri. Artık tek bir doğru yok, tek bir ideal yok. Herkesin kendi estetik dili, kendi çekicilik kodu var. Artık güzellik bir sonuç değil, bir ifade ediş biçimi. Güzellik uzun yıllar boyunca ulaşılması gereken bir hedef olarak tanımlandı. Kusursuz cilt, hatasız simetri. Ancak bugün bu tanım köklü bir değişim geçiriyor. Post-pretty olarak adlandırılan bu yeni dönem güzelliğin tek boyutlu değil, çok katmanlı bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Yo man. Yo. Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: The who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun, dedi. Kılıç, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan inanılmaz indirim, son dakika fırsatı gibi başlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi. Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek şöyle konuştu.
1: Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir.
0: Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Yaz tatili sezonunun başlamasına kısa süre kala sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına yönelik uyarılar da artmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yayılan cazip fiyatlı tatil kampanyalarının tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, rezervasyon öncesinde detaylı araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hiçbir hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun. Bu davayı unutun gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dalgıçların suyun altında nefes almak amacıyla kullandıkları tüplerin içindeki gazın bileşimi her zaman havayla aynı olmayabilir. Çünkü derin su altı dalışlarında azot bilinç bulanıklığı etkisi gösterebilirken solunan gaz karışımındaki oksijen oranının artması zehirli etkiye neden olabilir. Tüplerin içindeki gaz karışımlarının bileşimi dalınması planlanan derinliğe göre değişiklik gösterir. Bunu biliyor muydunuz?

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası, iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip olduğu ilk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve Total Futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın Total Futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Araştırma kuruluşu RAND'in yayımladığı yeni çalışmaya göre, gençler üzgün, kızgın, gergin veya stresli olduklarında yapay zeka destekli sohbet botlarına yöneliyor. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş aralığındaki gençlerin %19'u yapay zeka uygulamalarını ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla kullanıyor. Bu oran, aynı kuruluşun 2025'in başlarında gerçekleştirdiği benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmanın baş yazarı Ryan McBain, gençlerin çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırma kapsamında soru sorulan katılımcıların büyük çoğunluğu, yapay zekadan aldıkları tavsiyelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi psikolojik krizleri yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel yardımın yerini alamayacağını belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, yapay zeka kullanımının bazı kullanıcılar üzerinde yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı ruh sağlığı uzmanları, sohbet botlarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceğini veya mevcut sanrıları güçlendirebileceğini belirtiyor. Bu durum, son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırılıyor. Yapılan yeni bir araştırma, 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 5'te birinin ruh sağlığı konusunda tavsiye almak için yapay zekayı kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekaya yönelmenin ciddi riskler taşıdığına vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşu Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversite sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yüksek öğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Güneş kendi etrafındaki bir turunu ekvator bölgesinde 25 dünya günü, kutuplarda ise 36 dünya gününde tamamlar. Güneşin kendi etrafındaki bir turunu tamamlama süresi, yani bir güneş günü, sabit bir sayıyla verilemez. Çünkü güneşi oluşturan plazma güneşin farklı bölgelerinde farklı hızlarda hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: artırma, gençlerin ruh sağlığı konusunda destek almak için yapay zeka sohbet botlarına yöneliminin hızla arttığını ortaya koydu. Her 5 gençten birinin psikolojik tavsiye almak amacıyla yapay zeka kullandığını gösteren araştırma, uzmanları da harekete geçirdi. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekanın profesyonel desteğin yerini alamayacağı uyarısında bulunuyor. ABD merkezli araştırma kuruluşu RAND tarafından yayımlanan ve JAMA Pediatrics dergisinde yer alan araştırmaya göre 12 ila 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet botlarını kullanıyor. Bu oran 2025 yılının başında yapılan benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmaya göre gençler özellikle üzgün, kızgın, gergin veya stresli hissettiklerinde yapay zeka uygulamalarına başvuruyor. Çalışmanın başyazarı Ryan McBain, sonuçların düşündürücü olduğunu belirterek gençlerin ihtiyaç duydukları anlarda çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırmada gençlere yalnızca yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları değil, aldıkları tavsiyeleri ne kadar faydalı buldukları da soruldu. Katılımcıların büyük bölümü, yapay zekadan aldıkları önerilerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise, ruh sağlığı amacıyla yapay zeka kullanan gençlerin %63'ünün bu durumu kimseyle paylaşmamış olması oldu. Uzmanlar ise özellikle psikolojik kriz yaşayan gençlerin sohbet botlarına yönelmesinden endişe duyuyor. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi ruh sağlığı krizlerini yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel desteğin yerini alamayacağını belirtiyor. Araştırmanın yazarlarından Ryan McBain, yapay zeka şirketlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini denetlediğini, federal düzeyde güvenlik ve kalite standartlarının bulunmamasının ise önemli bir boşluk yarattığını ifade etti. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk ise, gençlerin sohbet botlarıyla gerçek insan ilişkilerine benzer duygusal bağlar geliştirmesi. Bazı uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği ya da mevcut sanrıları güçlendirebileceği uyarısında bulunurken, bu durumun son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırıldığı belirtiliyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni araştırma, gençlerin ruh sağlığı desteği için yapay zeka kullanımının hızla arttığını gösterdi. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u psikolojik tavsiye almak için yapay zekaya başvuruyor. Uzmanlar, gençlerin özellikle stres, kaygı ve üzüntü gibi duygularla baş etmeye çalışırken yapay zeka sohbet botlarını tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojilerin profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendi has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. İki ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusuna saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes bir ağızdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, az sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namaza çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartırıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve ellerini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tadze ve Mamar Daşviri de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de Adalesi'ndeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Sergei Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Turnuva başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalar da sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Hareket edebilen bakteriler bu amaçla genellikle kamçı adı verilen yapıları kullanır. Bakterilerin hastalık yapma kapasiteleri hareket etme becerileriyle ilişkilidir. Bu nedenle de hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bizans döneminden günümüze ulaşan ve son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul'un en gözde turizm noktalarından biri haline gelen tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Turistlerin kapıda sıra beklediği sırada gerçekleştirilen tahliye işlemiyle birlikte sarnıç geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan yapı, bugün İstanbul'un en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer alıyor. İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir dönem başladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB Miras tarafından kapsamlı şekilde restore edilen ve kentin en çok turist çeken noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi kapsamında Sarnıç'ta 2 Haziran tarihinde tahliye gerçekleştirildi. Turistlerin ziyaret için kapıda sıra beklediği sırada yapılan tahliye sırasında İBB'ye ait gişeler de kaldırıldı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirmesine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni gişe ve işletme düzenini tamamlamasına kadar ziyaretçilere kapalı kalacak. Sarnıcın boşaltıldığı anlar kameralara da yansıdı. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet değişikliği ilk olarak Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuş, İBB ise mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim ya da resmi tebligat olmaksızın değiştirildiğini açıklamıştı. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararının ardından Nisan ayında da dikkat çeken bir uygulamayla gündeme gelmişti. İBB, tarihi yapının İstanbullular tarafından daha yakından görülmesi ve sahiplenilmesi amacıyla giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sembolik olarak 1 liraya düşürmüştü. Kararın ardından Sarnıç'ta uzun kuyruklar oluşmuş, İBB'nin verilerine göre 500 bini aşkın kişi

0: tarihi yapıyı ziyaret etmişti. İlk günlerde ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artış yaşanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tek tarihi yapı ise Yerebatan Sarnıcı değil. Daha önce Taksim Gezi Parkı, Galata Kulesi, Pera Palas, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Said Halim Paşa Yalısı ve Vefa Lisesi gibi birçok tarihi yapı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB yönetimi söz konusu devir işlemlerine ilişkin hukuki süreç başlatırken İstanbul'un tarihi mirasına ilişkin mülkiyet tartışmaları da sürüyor. İBB tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle birlikte tarihi yapı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Devir işlemi, İstanbul'daki tarihi eserlerin mülkiyetine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Türkiye heybesinde kötülüklerle gezenler ülkesi. Öfke, nefret, intikam duyguları pamuk ipliğine bağlı. Koptuğu anda heybedeki kötülükler acımasızca kullanılıyor. Hep diyorum, Neo Türkiye'de kahramanlık ile hainlik arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Sabah kahraman olarak uyanan akşam hain olarak yatar. O yüzden boşverin hainliği, kahramanlığı, heybesine iyilik dolduranları pamuklara sarmak lazım. İyi bir şey olacaksa onlar sayesinde olacak. Gelelim sıcak gündemimize. Çok tartışılan CHP grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel konuştu. Erdoğan'a sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na isim vermeden sert ifadeler kullandı. Ama hain Kemal sloganlarını da iki kez durdurdu. Sonra olan biteni anlatmaya başladı. O başladığı anda duygular yükseldi. Ağzından ilginç bir söz çıktı. Dinliyoruz.
3: Canımız Ferdi'nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesine çarpıldı diye dalga geçen, karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor baba evinde. Evladımız Gülşah'a ölüm döşeğinde, ameliyatta, yoğun bakımda, ölünce kabrinde namusuna iftira atanlar şimdi gidiyorlar o partide göbek atıyor yalçaklar.
0: Yavuçaklar, siyasi literatüre giren yeni bir kelime. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da ekibini belirlediği duyurusu yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan, Rıfat Turuntay Genel Sekreter, Orhan Sarıbal Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müslüm Sarı Parti Sözcüsü, Semra Dinçer Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu, Deniz Demir Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay Sağlık Politikalarından Sorumlu, Cemal Can Polat İşveren Sendikaları ve İş Dünyası, Necdet Saraç Sosyal Politikalardan Sorumlu, Yıldırım Kaya Eğitim Politikalarından, Hasan Efe Uyar Gençlik Politikalarından, Berhan Şimşek Kültür ve Sanat Politikalarından, Devrim Barış Çelik Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden, Ahmet Hakan Uyanık Arge ve Üretim Politikalarından, Nevaf Bilek Bölge Kalkınma Politikalarından, Adnan Demirci İşçi Sendikaları ve STK'lardan, Tahsin Tarhan Sanayi ve Ticaret Politikalarından, Gamze Akkuş İlgezli de İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak açıklandı. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin gündeminde kurultay yok. Kurultay içinde Özgür Özel grupta açıkladı. 511 imza gerekiyordu ama bugünden 700 imzayı açtık diye söyledi. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu... Parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısına konuştu. Erdoğan'ın mutlak mutlak kararı ile ilgili "biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" ifadesine tepki gösteren Özel, "önümüze 6 kere barikatlar çektiğin, dolunun altında o üstüne çıktığın Toma var ya, sen o Toma'nın şoför koltuğunda oturuyorsun. 21 Mayıs Butlan darbesini yapan, polisi Atatürk'ün kurduğu partiye sokağında sen ve senin şımarttığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcın, ödüllendirip bakan yaptığın o cellatın eline talimatı sen verdin. Kes bunların boynunu" diye talimatı sen verdin. "Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan ve rejimle millet arasındadır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştu. "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabetten uzaklaşmamalıdır" diyen Bahçeli, "Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itirazı yönelik kararını bir an önce vermelidir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "görevi veya konuma icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir" dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'le birlikte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Ara hakkında fezleke düzenlenmesi talebiyle dostların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımın nihai kadrosu açıklandı. A milli takım bugün saat 13.30'da ABD'nin Fort Lauderdale kentine doğru yola çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda bulunan Ay Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, verisine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri obez. 2025 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusta obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Araştırmada Türkiye'de her 5 kişiden birinin obez olduğu kaydedildi. Şimdi obez diye söyleniyor ya, hani millet açtı diye buradan bir şeyler söyleyen olacaktı. Bir aklı evveller çıkar, onu da söyler. Hani Türkiye açtı, bak her 5 kişiden biri obezmiş diye. Obez bir hastalık ve yetersiz beslenmeyle de düzgün olmayan, doğal olmayan beslenmeyle de ortaya çıkan bir çeşit hastalıktır. Bunun nedeni Türkiye'de yaşam koşullarının her geçen gün daha kötüye gitmesi. Yine TÜİK raporu vardı eski, onu hatırladım. Diyor ki çocukların %62.4'ü her gün ekmek ve makarna ile besleniyor. İşte obezitenin nereden olduğunun bir başka örneği. Ülkelerin yıllık ekmek tüketimlerine baktığınızda Türkiye kişi başı yıllık 199,6 kilogramla birinci sırada, Hindistan ikinci sırada, Nijerya üçüncü sırada. Şimdi bu kadar ekmek tüketilen bir yerde ekmeğin niteliği de önemli. Bir sürü uzman söyler, Türkiye'de tüketilen ekmeğin işlenmiş buğdayla birlikte bir sürü besin değerini yitirdiği ve bu besin değerini yitirmesiyle beraber vücutta olumsuz birçok tepkimeye yol açtı. Türkiye'de kişi başı yıllık makarna tüketimi de 12 yılda 3.9 kilo arttı. 2013'te 4,4 kilo olan makarna tüketimi 2024'te 7.3 kiloya çıktı. Şimdi bütün bunlar, bu rakamlar bize bir şey anlatıyor. Sosyal hayatın içinde neler yaşandığını, neler olduğunu anlatıyor ki bunların rakamlarında TÜİK rakamları olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. en yoksul haneler gelirlerinin %38,7'sini konut veya kiraya ödüyor. Gıdaya ödenen ise %29,2. En çarpıcı Türkiye tablolarından bir tanesi. Özgür, sıra sende.

Emekli tümamiral Cihat Yaycı. Böyle Yunanistan'a tatile gidenler için konuşmuş. Diyor ki, Türk vatandaşlarına çağrım şudur. Tatil planı yaparken sadece denizi, oteli, fiyatı değil, ülkemizin çıkarlarını, ekonomik gücünü ve milli hassasiyetlerini de düşününüz. Diyor Cihat Yaycı. Kim bu Cihat Yaycı? İşte o Paramount Otel'de tatil yapan isimlerden biriydi. Yani herkes Paramount Otel'de tatil yapamıyor tabii ki. O günden beri bak, sürekli Türkiye'nin dış gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Mavi Vatan'la ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hayatın her alanına ilişkin konuşuyor Cihat Yaycı. Ama tek bir sefer bu Paramount Otel'de ne işi vardı sorusuna yanıt vermedi. Orada kimin parasıyla kaldı? Kendi cebinden mi ödedi? O dönemin koşullarında bile geceliği 100 bin liranın üstünde olan bir oteldi. Hani ülkenin çıkarlarını, ekonomik gücünü ve milli hassasiyetleri de düşününüz diyor ya başkasına. O otelde kalırken aynı şeyleri düşündün mü? Çünkü o otelde 1 milyon lira olan bir ürün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ya da savunma sanayine 40 milyon euroya satılmıştı. Hani bütün bu rakamlar o Paramount Otel'de belirlenmişti ve Cihat Yaycı da orada kalan isimlerden bir tanesiydi. Devam edelim.

Bugün sinemanın efsanesi Marilyn Monroe'nun 100. doğum yılı. Marilyn Monroe'yu tarif ettiğinde sarışın güzel kadın, bir anlamda seks ikonu, Hollywood'un en önemli yıldızlarından birisi, fırtınalı yaşamı, çok şey anlatılır, söylenir. Ölüm üzerindeki şüpheler hala ortadan kalkmış değil. Ama bir taraftan gerçekten Marilyn Monroe'nun gerçek hayat öyküsü anlatılmaz. Çünkü o gerçek hayat öyküsünde direniş vardır. Faşist McCarthy yönetimine isyan vardır. Irkçılığa karşı direniş vardır. Komünist partisi sempatisi vardır. Marilyn Monroe aslında öyle biriydi. Gerçek adı Norma Jean Martinson'dı. Marilyn Monroe'yu en iyi anlatan yazılardan bir tanesini Britanya Komünist Partisi paylaştı. Olduğu gibi size okuyorum. Bugün dünyanın Marilyn Monroe olarak tanıdığı Norma Jean Martinson'ın doğumunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Burcu babasını üretilmiş bir simgenin hayaletine bakmaya devam ederken Britanya Komünist Partisi entelektüeli ve yoldaşı geri alıyor. Onun politikası montaj hattından doğdu. Los Angeles'ın yetiştirme yurtlarından radyo plan mühimmat fabrikasına kadar Monroe'nun sınıf bilinci, proletarya hayatta kalma mücadelesinin sıcağında dövüldü. Keskin zekaya sahip bir kadındı. Onun yönetmeye çalışan erkeklerin aykusunu gölgede bırakan bir zekası vardı. Ancak asalak stüdyo sistemi tarafından alınıp satılan, takas edilen bir metaya indirgendi. Son nefesine kadar onu izleyen FBI dosyaları düzenin korktuğunu aslında ne kadar da doğruluyor. Marx'ı okumuş, Çin devrimini hayranlıkla karşılamış bir seks simgesi. Ella Fitzgerald için renk bariyerini paramparça etmek amacıyla platformunu kullanan militan bir ırkçılık karşıtıydı ve kara listeye alınmış oyun yazarı Arthur Miller'la evlendiğinde McCarthy'ci cadı avlarının korkaklığına karşı dimdik durdu. Monroe'nun mücadelesinin sınıf sömürüsüyle ataerkil şiddetin kesişimi olduğunu tanımalıyız. Emekçisi kendi bedeni olan bir işçiydi. Güzel ve sessiz olması talep edilen bir sistem tarafından süper sömürülen. Hayatı sermayenin erkek bakışına karşı sürekli bir isyan eylemiydi. 100. doğum gününde bir bomba kutlamıyoruz. Sınıfının kurtuluşunun cinsiyetinin kurtuluşundan ayrılamayacağını anlayan berrak zihniyetli bir sosyalisti onurlandırıyoruz. Mutlu 100. yıl dönümü, yoldaş Marilyn, mücadele devam ediyor. Biz de devam edelim yolculuğumuza.

Türkiye tuhaflaşıyor diye hep konuşuyoruz, hep söylüyorum. O tuhaflaşmada bir sürü şey yer değişti. Hani mahcubiyet duygusu kayboldu. Hani ardamara çatlamış denirdi. Ardamarı kalmamış bir yere dönüşmeye başladı. Bunları şunun için söylüyorum. Hani Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlıyorsunuzdur. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ahmet'in öldürülüşü, sonraki dava süreci. İş kendi seyrinden çıkarılıp başka bir mecraya, sınıfsal bir statüye çekilmeye çalışıldı, olmadı. Hani bir taraftan etnik bir takım unsurlar eklenilerek başka bir şeyler yapılmaya çalışıldı, olmadı. Çünkü Ahmet Minguzzi iyi çocuklardandı, diğeri kötü çocuktu. Bu kadar, iyi çocuklar vardır, kötü çocuklar vardır her yerde. Ama bunu başka kılıflara sakıp başka intikam duygularını almaya çalışanlar olmuştu. Neyse, laf uzadı ama Ahmet Minguzzi'yi öldürülen nereden bir tanesi olan, cezaevinde olan Umut. Annesi onu ziyaret etmiş bayramda, doğaldır, ziyaret eder, kendi çocuğudur. Ama bu paylaşımı sosyal medyadan paylaşınca ve bir de Ahmet Kaya'nın bir şarkısıyla paylaşınca iş başka bir yere gidiyor. Yani orada suçun mahcubiyeti suçun küstahlığına dönüşüyor, suçun kibrine dönüşüyor, suçun mahcubiyeti ortadan kalkıyor. Doğal olarak bunu gören herkes de tepki gösterdi. Yani cezaevinde ziyaret edilen bir suçlu değil, sanki bir kahramanmış gibi yaklaşım. Kim yaparsa yapsın, ister ailesi ister başkası, bu ülkenin vicdanını sızlatır, sızlatmaya da devam edecek. Biz de yolculuğumuza devam edelim.

0: Amerika-İsrail Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta bir adım ileri iki adım geri süreci devam ediyor. Dün Trump önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi ve bunu sosyal medyasından çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan tüm askerler de geri çevrildi. Aynı şekilde üst temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Ateşkesin devam edeceği konusunda anlaştılar diyor Trump. Bu açıklamanın hemen peşinden Netanyahu bir açıklama yaptı. O da diyor ki bu akşam Başkan Trump ile konuştum ve ona eğer Hizbullah şehirlerimizi ve vatandaşlarımızı bombalamaktan vazgeçmezse İsrail Beyrut'ta terör hedeflerine saldıracak dedim. Bu tutumumuz aynen geçerliliğini koruyor. Aynı zamanda Güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerimize de devam edeceğiz. İsrail Savunma Kuvvetleri orada faaliyetlerine devam edecek diye açıklama yaptı Netanyahu. Şimdi bu iki açıklama da birbirinden farklıydı. Trump'ın söylediğini aslında bir anlamda Netanyahu yalanlıyordu. Sonra ortaya çıktı ki o görüşme hiç böyle de olmamış. O görüşmede çok sert ifadeler olmuş, hatta küfür olmuş. Olabildiği kadar canlı yayında aktarabildiği kadar o küfürsüz haliyle aktarayım size. Trump diyor ki Netanyahu'ya, seni lanet olası deli, ben olmasam hapiste olurdun, senin kıçını kurtarıyorum diye bağırıyor. Sonrasında da daha ağır küfürler ediyor. Şimdi Julian Assange. Öyle yani İsrail'le Amerika arasındaki ilişkiyi anlatan ya da yapılmak istenenin dünyada ne olduğunu anlatan bir açıklama yaptı. Onu aktarayım. Diyor ki Assange, amacı İsrail ve Ukrayna'yı kullanarak ABD ve Avrupa mükelleflerinin parasını aklamak ve onu trans ulusal bir elitin ellerine geri döndürmek. Amacı başarılı bir savaş değil, bitmek bilmeyen bir savaş. Gazze yok edilirken milyarlarca dolar İsrail'e durmaksızın akıyor. Filistinli çocuklar ölürken elitler sonsuz savaşla zenginleşiyor. Her şey kan ve para için büyük iş. İsrail müttefik değil, askeri, endüstriyel kompleksi ve küresel elit için mükemmel bir araç diyor Julian Assange. Bir anlamda da olan bitenin en kısa özetlerinden birisi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Vize meselesi Türkiye'de en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Şimdi yurt dışına çıkmak isteyen herkes burnundan soluyor. Vize almak bir yana, randevu almak bile büyük bir mesele haline geldi. 2025 verilerine göre Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranı %14,6'ya çıktı. Her 100 başvurudan %15'i reddediliyor. Başvurular için 114 milyon euro ödendi. Red kararı nedeniyle 17 milyon euro boşa gitti. Son 17 yılda Schengen vizesi başvuruları için 938 milyon euro ödendi. Redler için ise 94 milyon euro boşa gitti. Bu tabloda gösteriyor ki vize işlemlerinde bir acayiplik var. O acayipliğin peşine Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun gitti ve vize İmparatorluğunun karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Canan Coşkun canlı yayında. Alo.
2: Merhaba Mustafa, hoş yayınlar.
0: Teşekkür ederim, hoş geldin Canan.
2: Hoş buldum.
0: Haberi muhabir yapar. Muhabir haberleri de Türkiye'de çok şeyi değiştirir. Sayınız çok az kaldı. Evet. Az sayıda kalan muhabirlerden birisin. Bu vize meselesinde, bu vize imparatorluğunu ortaya çıkarken, şimdi önce şeyi de söyleyeyim, şimdi erişim yasağı geldi değil mi bütün bu haberlere?
2: Evet, hepsine erişim. Yani sadece 5. gün, yani bugün son günkü bölümüne henüz bir şey olmadı. Orada da zaten cevap hakları tanındı taraflara. Herhalde artık ona da erişime ilgili getirmezler diye umuyorum.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu vize imparatorluğu tam olarak nedir? Az önce bir takım rakamlar saydım. Onları duyabildin mi bilmiyorum.
2: Duydum.
0: Şimdi bir rakamlar var. Hani gerçekten bir vize tamamen parayla elde edilen bir şeye dönüşmüş gibi bir hava varken bu nasıl oldu? Bu nasıl bir sistem var? Aslında şu mekanizmayı bir anlatabilir misin?
2: Tabii. Yani aslında bakarsanız 2000'li yılların başına doğru aslında başlarında vize başvurularında oradan konsolosluklara yapılırdı. Ama bu şeye göre işte İç Kule'lere yapılan saldırılardan sonra işte İstanbul'daki o işte HSBC ve İngiltere konsolosluğuna yönelik saldırılardan sonra aslında konsolosluklar daha çok aracı şirketlerle çalışmaya başladı. Aslında bu VSS'nin de Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'de hizmet vermesi aslında bu amaçla. Ama bu sistem öylesine garabetli sistem ki aslında yani VSS normalde bir aracı kurum. Ama burada Türkiye'deki operasyonlarını yürüten başka bir onlar her ne kadar taşeron dese de bir iş ortağı var. Ve bu ortağı Gateway'de bu sistemde bu randevu krizinin olduğu dönemde bu şeyin altındaki yeni aracı kurumlar, yeni aracı kişiler oluştu bu sebeple. Yani kara borsa düşmesi sebebiyle vize randevularının. Yani artık aracı sistemin aracısının aracısı oluşmuş vaziyette.
0: O aracısının aracısı olan her bir işlemde de bir rant var değil mi?
2: Evet, çünkü burası bir yani resmi bir tarifeye bağlı değil. Buradaki atıyorum aracısının aracısı yani hani randevu bulmak için başvurduğumuz işte bu aracı kişiler hepsi kendi kafasına göre bir rakam söylüyor. İşte TÜRSAP Başkanı'nın söylediğine göre bazı durumlarda 1000 euroya kadar çıktığı oluyor randevu bulabilmek için. Ama benim de görüştüğüm başka aracı kişiler işte 300 euro civarında ve işte turist vizesi alamayacağınız durumda o ülkeye nasıl başka türlü giriş yapabilirsiniz onun yollarını size teşvik eden bir sistem kurmuşlar aslına bakarsanız. Yani bu paraları verdikten sonra bir randevu alabiliyorsunuz ve o randevuda da vize başvurunuzu yaparken yine bir şekilde vize ücreti ödüyorsunuz. Ve de bunun yanında atıyorum oraya gittiğiniz zaman, vize başvuru merkezine gittiğiniz zaman bir çıktı alacaksınız mesela ya da bir fotokopi çekeceksiniz. Bu ücretlerin de bunlara ilişkin ücretlerin de her ülkenin vize işlemine göre değişiklik gösteriyor bunun ücretleri. Kimi zaman kağıt başına işte 20 lira alıyorlar bugün. Gazeteci Cansu Çamlıbel'in paylaşımından da gördük ki işte 2750 liraya kadar çıkmış bir fotokopi ücreti var mesela. Bunun yanında başka hizmetler veriyorlar. Örneğin kurye hizmeti işte atıyorum bu şeylerin pasaportların teslim edilmesi işte kısa mesaj alıyorsunuz ya da istediğiniz saatte gitmek istiyorsanız bir işte premium lunch şeyi var. Ve bu tabii en yüksek şeyden satılıyor. Bildiğim kadarıyla geçen yıla kadar 3000 liralık bir şeyi vardı. Ama tabii burada da VIP olarak gittiniz saatinizde gireceksiniz anlamına gelmiyor. Saatlerde bekleyebiliyorsunuz ve yine bu ekstra şeylerden, hizmetlerden sizden para kesiliyor. Yani aslına bakarsanız her yaşaması bir rant kapısı haline dönmüş bir sistemden bahsediyorum.
0: Ya bir de orada şey yaparken ya denetleyen bir şey de yok. Mesela bir parmak izi denilen bir yer var. Öyle bir izdama dönüşüyor ki en çok orada bekliyorsun saatlerce. Ama birileri önünden gelip çok rahatlıkla o parmak izini halledebiliyor. Ya da o sırasını parayla daha öndekine devredebiliyor.
2: Evet.
0: Ya bunun gibi bir sürü yol var. Şimdi bütün bu anlatılan mekanizmada üstüne gidip bunun düzeltilmesi gerekirken neyine yayın yasağı geldi şimdi bu haberin?
2: Yani aslında bakarsanız işte gerekçe gösterdikleri 56'ydı bir sayılı internet kanunu olarak bildiğimiz yasanın 8 A maddesi. Bu da işte şimdiye kadarki işte istenmeyen her türlü haberin uçurulması için kullanılan bir maymuncuk bir madde yani. Aslına bakarsanız aparat bir madde her şeye uyuyor. İşte genel sağlık derseniz o da oluyor. Kamu güvenliği diyorsunuz, milli güvenlik falan. Ortaya böyle bir karışık bir her şeye karşılık gelebilen bir yasa maddesi. Buna dayanarak engellediler. Ama tabii daha bitmemişti engellendiğinde. Ki bu zamana kadar yayınlanan bölümlerde de işte hem VFS'nin faaliyetleri hem de VFS aslında eşittir gateway gibi bir şey ülkede. Çünkü ben bunun araştırmasını yaparken zaten fark etmiştim ama bunu daha sonra görüştüğüm bugünkü yazı dizisinde yer alan Halis Ali Çakmak'ın açıklamalarında da bu teyit edildi. Aslına bakarsanız ilk başta tabii ki burada gateway var. Halis Ali Çakmak'ın burada kurduğu bir sistem var ve onu işte 2000'li yılların başında Türkiye'de de bir VFS ofisi açılması için girişimlerde bulunuyor ve onun Taksim'deki apartmanında kuruluyor. Hatta anlattığına göre aynı apartmanda Malta'nın ve Rusya'nın da konsolosluklarını açtırmışlar ve burada VFS'nin her türlü işini yaptığı bir sisteme dönüyor aslında Gateway'in yaptığı iş. Peki ne oldu? Şimdi neden bunlar yaşanıyor? Gateway'in anlatımına göre, Halis Ali Çakmak'ın anlatımına göre 2022 yılının sonlarından itibaren bu vize başvuruları, vize randevuları şey tarafından verilmiyor. Gateway tarafından verilmiyor. Bunları VFS kendisi işletiyor. Ve söylediğine göre bazı VFS çalışanları da bu randevu slotlarını, yani açılan randevu kayıt şeylerini, başvurucuların seçebileceği randevu saatlerini dışarıya sızdırdıkları iddia ediliyor. Hatta Halis Ali Çakmak'ın söylediğine göre kendisi bunları fark ettikten sonra bu kişileri işten atmış ve bir daha binaya girmesine de izin vermemiş. Yani ve de VFS'nin kendilerini artık Gateway'de çalışmayı istemediğini söylüyorlar. Bütün her şeyi kendi içlerinde VFS'nin in-house hallettiği bir sistem kurmaya çalıştıklarını söylüyor ve Blackstone'un da yine aynı şekilde kendilerini bir tehdit olarak gördüklerini, kendilerinin milli ve milli bir sermaye oldukları için gelişmelerini istemedikleri bir hat çiziyor Halis Ali Çakmak. Tabii biz de iş ortağıyız diyor ve bizim sözleşmemiz var diyor VFS ile. VFS de tam tersini söylüyor. Hayır, onlar bizim taşeron şirketimiz ve hiçbir şekilde hani biz kendi işimizi halletmek istiyoruz bunları ve bazı işte şeyler, bazı konsolosluklar Gateway ile çalışmamızı istemedi gibi bir savunma hattı kuruyor o da. Bugünkü yazısında bunların hepsi yazıldı ama tabii buradan anladığımız şu ki, yani ortada bütün biraz önce anlattığım bu vize süreçlerinin doğurduğu çok büyük bir rant var ve bu rantın paylaşılmasında bir kavga, bir tartışma çıkıyor belli ki Gateway ve VFS arasındaki bu ayrışmadan. Aslında bunu anlıyoruz. Peki bunun sebebi ne? Bunu araştırmaya devam ediyorum tabii ki ama en azından araştırma sırasında gördüğümüz şey bu. Yani bu büyük rantın, bu büyük pastanın paylaşımı konusunda bir çıkar çatışması var aralarında.
0: Peki bu ülkeler bazında bakıldığında burada bir normal olmayan bir yöntem izlendiği artık çok açığa çıkmış durumda. Hem talepler, hem reddedilenler, hem de ulaşılamayan randevularla. Ülkelerin buna bir müdahalesi olmuyor mu? Yani Schengen vizesi veren ülkelerin, Avrupa Birliği ülkeleri.
2: Yani görünür oldu en azından, hani sadece şeyleri görebiliyoruz. İşte mesela Fransa artık Gateway ile çalışmadığını biliyoruz. Bunun sebebinin de işte Gateway'in istenmediği ve işte bazı işte Gateway ve VFS arasındaki münhasırlık sözleşmelerine uygun davranılmadığı ve o şartların sorunlu olabileceği, bu sözleşmenin sorunlu olabileceği yönünde bazı iddiaları var sürdükleri. Ama tabii diğer şeylerden, konsolosluklardan bir şey yapıyoruz. Çünkü bütün konsolosluklar aslında bir aracı kurumla çalışıyor. Hemen hemen hiçbirisi doğrudan başvuru kabul etmiyor. Hepsinin bir şekilde çalıştığı başka şeyler var. Yani tabii bu durumda VFS çok büyük bir dünya değil olduğu için tüm dünyada ve işte rekabet kurulu kararlarına da yansıdığı üzere pazarda çok ezici bir şey var. Yani 44 tane ihale almış şimdiye kadar. Yani belli ki bu durumda konsolosluklarda bu durumlardan şikayetçi değiller. Yani ki yıllardır aldığı bu ihalelerin sayısı gittikçe de 10 yıl içerisinde işte şeyde vardı, çalışmada vardı, epey bir arttığını gözlemlemiştik. Yani buradan onların açısından yöntemde değişen bir şey olmadığını görüyoruz aslında. Yani onlar hala BFS'yle çalışmaya devam ediyor. Pek çok ülke sanırım, yani Avrupa'daki ülkelerin ezici bir çoğunluğu, İskandinav ülkeleri, Birleşik Krallık gibi, Amerika kıtasında da yine işte Kanada gibi ülkelerde de onlar hizmet vermeye devam ediyorlar.
0: Evet, yani şimdi bu vizeyle ilgili herhangi bir işlem yapanlar anlatmaya başlayınca bu senin haberden sonra da çok fazla sosyal medyada yaşadıklarını aktaranlar oldu. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz de birçok şeyini yaşıyor. Nasıl bir sistem kurulduğunu, oraya gidip bir fotokopiye ya da herhangi bir evrak düzeltmeye yüksek miktarda para ödediklerini söylüyorlar. Canan, çok teşekkür ederim. Hem haber için, hem haber için, hem de yayına katıldığın için.
2: Çok teşekkür ederim. Sesime ses olduğunuz için, haberi tekrar duyurmama yardımcı olduğunuz için iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Gazeteci Canan Coşkun'la vize imparatorluğunun karanlık yüzünü konuştuk. Bu karanlık yüzde bir mekanizma oluşturuluyor ve bu mekanizma tamamen rant üzerine dayalı bir mekanizmada vize almak ve randevu almak, vize başvurusunda bulunmak ve vize almak gibi bütün aşamalarda bir nasıl bir rant döngüsünün yaşandığını bize anlattı gazeteci Canan Coşkun. Kısa Dalga'da yayınlanan haber dizisi de 5651 sayılı kanunun 8A maddesi kapsamında, yani milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle de erişime engellendi. Onu da iletmiş olayım. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 219, Çiğdem Mater 1502, Selçuk Kozağaçlı 3131, Selahattin Demirtaş 3499, Tayfun Kahraman 1502, Murat Çalık 440, Aykut Erdoğdu 365, Ramazan Gülten 435, Osman Kavala 3135, Resul Emrah Şahan 440, Oya Tekin 362, Ömer Günel 81, Mine Özerdem 1502, Gürkan Akgün 444, İpek Elif Atayman 438, Hakan Bahçetepe 366, gazeteci İsmail Arı 73 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay 1502 gündür hapiste. Biz devam edelim.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Türkiye'nin karanlık dehlizlerinde yaşanan en dehşet verici olaylardan bir tanesi. AKP milletvekili Salim Ensarioğlu, üniversitelerde organize istismar ağı diye bir sistemden söz ediyor. Kafkas Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi ve Munzur Üniversitelerinde ismini veriyor. Bu ağda içinde devlet görevlileri de var. Yoksul ailelerin çocukları hedef alınıyor. Öğrencilere örgütçüsünüz denilerek tehdit ediliyor ve bu öğrenciler cinsel istismara maruz bırakılıyor. Sonra da bu cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra bir ağ tarafından bu çocuklar kullanılmaya başlıyor. ve bu ağın kurbanları üzerine doğru düzgün bir çalışma, bir araştırma yok. Yıllardır söylenir, konuşulur, yetiştirme yurtlarındaki çocuklardan oluşturulan fuhuş ağı ve o sistemin nasıl işlediğine dair devletin belli yerlerinde görevli olanların da etkin olarak rol aldığı hep konuşuldu, hep konuşuldu ama araştırmadı. Şimdi Salim Ensarioğlu'ndan bu iddialar gelince birazcık daha dikkat çeker oldu. Aslında Gülistan Doku, Rojin, hani birçok insanda bir ortada olan bitene bakıldığında böyle boşluk çok. Onlardan bir tanesi Rojvelat Kızmaz'dı. Geçtiğimiz günlerde abisini yayına almıştık burada. O da kız kardeşinin ölümüne hani intihar dediler, barajda cesedi bulundu demişti. Ama onu intihara sürükleyen bir şey olmalı. Bir anda hayata küstü, her şeyi değişmeye başladı. Bizim tanıdığımız kız kardeşimiz gitti, bambaşka biri oldu demişti. Şimdi bu Rojvelat Kızmaz'daki değişim, onun dönüşümü, hayata birden küsmesi, kapanması, içine kapanması, bütün yaşadıkları bir şüphe doğuruyordu. Acaba kız kardeşimize bir şey mi yapıldı? Bir şeyin içerisine mi düşürüldü? Oradan kendini kurtaramıyor mu? Ve o kişiler kız kardeşimizin hayatına mı kastetti? Ya da hayatını son vermesi için ona başka bir şans bırakmadılar mı gibi sorular vardı. Şimdi Rojvelat Kızmaz için yeniden soruşturma açılmak kararı da çıktı. Şimdi bütün bu kararlar birlikte hepsinin bir sistematik olarak birbirine bağlı olarak araştırılması lazım. Sadece hani orada oluşmuş bir cinsel istismar ya da bir ölüm vakası değil, bütün bunları oluşturabilecek bu mekanizmanın çözülmesi lazım. Ortada bir mekanizma olduğu artık bir gerçek. Çünkü birbirinden bağımsız farklı illerde, farklı yerlerde bu kadar çok benzerlikleri olan ölümler olması başlı başına şüphedir. Yani bu Gülistan'ın da, Rojin'in de, Rojvelat'ın da ölümlerinin üzerindeki bir ortak bağıyla birlikte bir mekanizma, bir ağ üzerine çalışma yürütülmesi lazım. Zaten bu kadar çok mesela Gülistan Doku'daki organizasyona bakıldığında, şu anda tutuklu olan vali, onun oğlu ve diğer devlet görevlilerinin oluşturduğu sisteme baktığında, ya bu kadar, bu sistem sadece bir kişi için mi çalıştı? Sadece bir kişi için mi bütün bunlar göze alındı? Tamam, vali açısından bunu göze almak, oğluyla olan ilişkisinden kaynaklı hani göze alabilir diyorsa, ama diğer görevliler, devlet görevlileri sadece o Gülistan'ın ölümüne neden olan valinin oğlu için mi bunun içine, bu işin içine girdiler? Ya böyle bakıldığında bir kişi bu kadar hayatını öyle ya da böyle bir şekliyle rehin edebilecek, o suç ortaklığında yer alması sadece bir olay için değil, bu büyük bir ağın bir parçasıyla bu kişiler oluşabilir. Yani küçük bir yerde bile oluşan sistemler sonra birbirine bir şekliyle bir ağla bağlanıyor olabilir. Büyük bir, hatta uluslararası bir şebekenin varlığına doğru gidebilecek bir yol var gibi görünüyor. Bu önemliydi. Şu siyasetin tozu dumana kattığı gündem içerisinde önemli bir detaydı. Sizde paylaşmış oldum. Devam edelim.

0: Kürt.
1: DEMEŞ Başkanı Tuncer Bakıran mecliste konuştu. Ana Muhalefet Partisi CHP'ye karşı İstinaf Mahkemesi'nin verdiği mutlak mutlak kararı ve genel merkezin kolluk şiddetiyle basılmasını eleştirdi sert bir şekilde. Mutlak kararı salt hukuki bir meselenin çok ötesindedir diyor Tuncer Bakıran. Sonra da ekliyor, bu karar demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir. Kimse bize başka hikaye anlatmasın. Siyaseti yargı kararnamesiyle şekillendirmek, demokrasiyi prosedürün arkasına saklayarak etkisizleştirmektir. Dünyada ve Orta Doğu'da büyük alt üst oluşlar yaşanırken içeride bu gerilimler geleceğe dair umutları da zayıflatıyor, toplumsal barışı sekteye uğratıyor. CHP'ye yönelik yargı müdahalesi barış sürecine dair kaygıları artırdı, toplumdaki güvensizliği daha da derinleştirdi diyor. Buradaki önemli şey Tuncer Bakıran'ın bu sözlerindeki yargı müdahalesi CHP'ye barış sürecine dair kaygıları artırdı cümlesini biraz hani olan birkaç gündür olan bitenle birleştirmek lazım. Belki bu puzzle'ın parçaları bir resim oluşturabilir siz dinleyicilerimizde. İlk günlerde bu mutlak butlan kararı çıktığında Adalet ve Kalkınma Partisi cenahı çok iştahlıydı. Yani bütün yayın kuruluşlarında, medyasında çok geniş bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyordu. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu etrafında olan daha çok o medyada yer bulabiliyordu. Ne zaman ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi polis baskınıyla Kılıçdaroğlu ekibine devredildi ve ondan sonra Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşü, sonraki o mücadeledeki kararlılığıyla birlikte aslında bir şeyler değişmeye başladı AKP tarafında. Kılıçdaroğlu'ndan beklenilen olmadı bence. Çünkü o beklenti 22 milletvekili değildi. 22 milletvekili birçok şeyi kurtarmıyor. Eğer diplerde, zihinlerin diplerinde olan anayasa değişikliğiyle ilgili bir strateji ve amacı hiçbir şekilde karşılamıyor. Belli ki söylenenle karşı karşıya olunan arasındaki fark birazcık AKP tarafında soğuk bir duruşa dönüştürdü Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan etrafında oluşturulan yapıya. Yani öyle görünüyor ki orada beklenenle gerçekleşen uymayınca bir anlamda hani ya bizim bu işte hiç ilgimiz yok. Tayyip Erdoğan'ın biz bunun hiçbir yerinde değiliz açıklamasında birazcık da bununla okumak lazım. Puzzle'ın parçalarını yan yana koyunca hedeflenenle gerçekleşenin aynı olmadığı ve burada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrollü kaosta en çok kullandığı yöntem, başarıya ulaşırsa sahiplenir, başarıya ulaşmadığı anda oradan tamamen uzaklaşır, hiç haberi yokmuş gibi davranır stratejisine çok uygun bir tablo var bugünkü oluşan fotoğrafta. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Şimdi bir anket. Bu anketle birlikte de olan biteni biraz okumak lazım. Anketlere ilişkin benim bakış açımı sürekli dinlemeye çalışan sevgili dinleyicilerimiz iyi biliyordur. Ben anketlere inanmam Türkiye'de. Anketlerin bir sosyal gerçekliği ifade ettiğine de inanmam. Türkiye'de anketler daha çok bir manipülasyon ya da dezenformasyon ya da propaganda amaçlı kullanılan bir iletişim propagandasıdır. Şimdi bunu birçok ankette görebiliriz. Birçok anketin yanılgısında da görebiliriz. Hani 15 puanlar, 10 puanlar yanılgılar olmuştu. Bütün bu yanılgılar aslında orada istatistiksel bir veri vermek değil. Orada amaca uygun, daha doğrusu paranın yönüne uygun bir takım veriler hazırlamak üzerine kurulur. Hep söylediğim gibi bir kez daha söyleyeyim. Anketler, eğer iyi bir anket yaptırabilecek bir potansiyeliniz varsa, paranız varsa,

0: %1,65. Adalet ve Kalkınma Partisi 28,79. DEM Parti 7,32. CHP 5,61. MHP 5,15. Zafer Partisi 4,66. İYİ Parti 4,42. Anahtar 3,11. Yeniden Refah Partisi 2,44. Diğer 2,20. TİP 0,65 diye bir takım oranlar verilmiş. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç yeni partiye yönlendirmek. Yani zihinlerde bir yeni parti oluşturulmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp ayrı bir parti kurulmasını sağlamak. Anketin temel motivasyonu ve amacı aslında burada bu. Yeni parti olursa ne olur, nasıl bir durumu olur? Cumhuriyet Halk Partisi mi kurucu bir partiden başka partinin şansı ne olur eder? Sosyolojik tartışması yok. Tamamen buna manipüle eden bir anket. Anketler hep böyledir Türkiye'de. Sadece manipülasyon için vardır. Şimdi CHP'de kurultay düğümü var. Bu nasıl çözülecek? Bunun için aslında hukuksal zemin olması lazım. Yani hukuksal zemin içinde hani bir sürü şey ortada kalktı. Yani yetkisiz bir mahkeme kararı ile butlan çıktı. Sonra zemin iyice kaygan hale geldi. Delegelerin 700'ü aşkını imza verdi. 551'i yetiyor aslında. Sonra delegelere hemen masak incelemesi haberleri çıktı. Peki bu normal mi? Masak incelemesi bir sopa olarak kullanılabilir mi? En azından yasalar ne diyor? Ne diyor? Ona bakacağız. Avukat İlker Atamer canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba İlker Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii hukukçu olmayınca birçok konuda şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi gibi değerlendirmeler de oluyor hepimizin. Ama gerçekten hukuk bilgisi olanlar için çok acayip bir dönem değil mi? Hukuk zemini hiçbir yerde ortadan kalkmış durumda. Hani yetkisiz bir mahkeme bir karar vermiş. Herkes şimdi onu bir yerinden hukuk zeminine oturtmaya çalışıyor. Durumu anlatabildim mi?
1: Evet, kesinlikle haklısınız. Tespitlerinizde de size katılıyorum. Nitekim Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. Bunu pek çok haberde, pek çok yaşanan olayda, vakada görüyoruz. Birincisi zaten bu CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Ama dernekler kanunu dediğimiz tamamlayıcı ikincil bir kanuna dayanılarak böyle bir iptal kararı verildi ki bunun hiçbir yasal dayanağı yok. Bunu da ben zaten sosyal medyadaki paylaşımlarımda açıkça ifade etmiştim.
0: Çok net olarak ifade ediyorsunuz orada. Ama şu çok dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki parti kurultaylarında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil.
1: Evet, doğru. Normalde aslında suç olması gerekir. Ben biraz da bunu aslında biraz da eleştiri amaçlı söyledim. Bu konuda yasalarımızda boşluk var. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesi açıkça söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Şimdi konuyla ilgili mevzuata baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi var. Rüşvet suçunu düzenler. Bu kesinlikle rüşvet suçunun içine girmiyor. Çünkü rüşvet suçunda bir kamu görevinin ve kamu görevlisinin söz konusu olması lazım. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Yani seçimlere hile karıştırma, oy sayımına hile yapma gibi bir takım düzenlemeler var ama bu tam olarak rüşveti de kapsamıyor. Seçim kanunumuzda var aslında birebir seçim rüşveti şeklinde haksız oy temini şeklinde bir düzenleme var ama o kanun da partilerin kendi iç seçimlerinde uygulanamıyor. Dolayısıyla o kanunu da uygulayamıyoruz. Bu anlamda gerçekten bir partinin delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımızda suç olarak tanımlanmadı.

0: Ben olanı söylüyorum. Abi bana göre suç olmalı bu. Ama mevcut durumda bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, masak raporlarını istemek de tamamen temelsiz. Hiçbir yasal dayanağı yok. Kaldı ki bu suç olsaydı bile savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez.
1: Tam da orada şimdi.
0: Dosyada şüpheli kimse, şüpheli sıfatını taşıyan kim varsa sadece onların banka hesapları delil olarak istenebilir. Şüpheli olarak dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı nitelindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem.
1: Burada şu çok önemli. Yani MASAK gibi bir kurum, ya herhangi bir şey için, siyasi ya da başka bir şey için, böyle sopa olarak kullanılabilecek bir kurum mudur?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Ya sadece MASAK değil.
1: Ya da bankalardaki herhangi bir
0: veri
1: alınması. Ya bu kadar kolay mı aslında bunun?
0: Ya bu soruyu sormakta haklısınız. Bu soruyu sormakta haklısınız. Ama ülkemizde sistem biraz şöyle işliyor. Herhangi bir mahkeme veya başsavcılık bir kuruma yazı yazdığı zaman adeta bu bir ilahi emir gibi telakki ediliyor ve gereği yapılıyor. Yani bunu yazının yazıldığı MASAK'ın bunu pek sorgulama yetkisi yok. Yani savcı istiyorsa bununla ilgili raporunu yazıp gönderiyor. Yani o savcının yetkisini tartışmıyor ilgili kurum. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız birincil sorumluluk başsavcılıkta. Başsavcının hukuksuz bir talepte bulunmaması gerekiyor.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Şimdi bu haberler şöyle çıktı. Siz de zaten parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil diye anlattığınız bölüm, yani bunun bir tanımı olması lazım, bir yasa haline gelmesi lazım.
0: Tabii ki, tabii
1: ama şu andaki var olan durumu söylüyorsunuz. Bu tespiti de şuradan yapıyorsunuz. Hani delegeler yeniden kurultay olması için Cumhuriyet Halk Partisi'nde imza verdiler noter. Bunun karşılığında bu hamle geldi. Ama orada da şöyle bir soru duruyor. Şimdi mutlak mutlak kararı üyelerin kendi kişisel tercihlerinin para ile satın alındığı, özgür iradeleriyle karar vermedikleri üzerinden bir karar çıkmıştı. Mutlak bu. Evet. Orada bu hiç araştırılmamış mı? Ellerinde böyle bir veri yokken bu nasıl böyle bir tamam karar çok tartışmalı, yetkisiz bir mahkeme ama hiç olmazsa elinde hani şu üyenin şu hesaplarında şu kadar bir belirsiz, olağanüstü bir hareketlilik var gibi bir gerekçe de mi yokmuş ellerinde? Ben onu çıkardım şimdi. Çünkü şimdi niye araştırıyorsunuz? O mutlak kararında zaten bütün bunların didik didik edilmesi gerekiyordu.
0: Şimdi zaten bakın bu kurultaydan sonra, kongreden sonra bu seçimle ilgili itirazları İl ilçe seçim kurulları değerlendirir. En son bunun da itiraz merci yüksek seçim kuruludur. Buralarda geçtikten sonra artık hiçbir kurumun bu seçimlerle ilgili bir karar verme yetkisi yoktur. Münhasıran bu konuda yetki YSK'dadır, il ilçe seçim kurullarındadır. Bir mahkeme bir partinin kendi iç seçimleriyle ilgili hiçbir karar veremez. İkincisi, bu sormuş olduğunuz soruyla ilgili eğer hakkında bir rüşvet alma iddiası veya haksız mal temini iddiası varsa bir kişi hakkında, ki birincisi ortada böyle bir mevzuatta suç yok. Dolayısıyla böyle bir MASAK raporu alınması, banka hesap hareketleri alınmasının bir yasal dayanağı yok. Velev ki böyle bir suç olsaydı bile, az önce de söylediğim gibi sadece hakkında iddia olan ve bu nedenle soruşturmada ismi şüpheli olarak geçen kişilerle ilgili bu belgeler talep edilebilirdi. Ama böyle bir suç yok mevzuatta. İkincisi, böyle bir suç olsaydı bile sadece hakkında iddia bulunan ve ismi şüpheli olarak savcılık dosyasında geçen kişilerle ilgili bu belgeler istenebilirdi. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin, siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
1: Peki şimdi bu durumda bu delegelerden birisi karşı dava açma hakkına sahip mi?
0: Şimdi ortada bir savcılık soruşturması var. Karşı dava dediğimiz hukuki seçenek özel hukuk davalarında söz konusu. Ama bu burada böyle bir dava söz konusu değil. Burada bir soruşturma var. Bu soruşturmadaki alınan hatalı hukuksuz kararlarla ilgili öncelikle başsavcılığa itiraz edilebilir. Netice alınamaması durumda da suç ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Böyle bir yasal yol var. Karşı dava değil ama itiraz dediğimiz bir yasal yöntem var.
1: Anladım. Bu şimdi parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değildir tespitiniz var ya. Bu evet. Aynı zamanda bu butlan kararının, hani zaten yetkisiz bir mahkeme il seçim, ilçe seçim, il seçim, yüksek seçim kurulunu ortadan kaldıran, daha doğrusu siyasi partiler yasasını da yok eden, kadük hale getiren bir karar var ama orada da yine bu mutlak butlan kararı verilirken bu olmayan bir suçla verildi o zaman bu karar. Tamam, yetkisi yok ama hani bu iradeyi sattı diyor ya delegeler ve bu yüzden butlan kararı çıktı. Ama evet, yasal bir, ona bir gerekçe bulması gerekmiyor mu? Şimdi gerekçeli karar da açıklanmadı evet, galiba ama ne bulunacak ben de merak ediyorum şimdi.
0: Hukukçu olarak savunuyorum. Türkiye'deki, ülkemizdeki rüşvet suçu düzenlemesi çok sığ ve yetersiz bir düzenleme. Sadece kamu görevlilerine has düzenlenmiş bir ceza kanunu maddemiz söz konusu. Bunun aslında genişletilmesi, özel sektörü de içine alacak şekilde genişletilmesi, seçim rüşvetlerini de içine alacak şekilde genişletilmesi lazım. Ama bunun için önce meclisten yasa geçirmek gerekiyor. Meclisten bunun yasası geçmeden olmayan bir suç için savcılığın bu tür soruşturma usullerine başvurmasının yasal dayanağı yok. Önce bunu bir suç olarak tanımlamak gerekiyor ki ardından, ancak ondan sonra ve o eylemin suç olarak tanımlanmasından sonraki yaşanan olaylarda o kanunu uygulayabilirsiniz. Geriye etkili de uygulayamazsınız. Mesela şu an bu yasayı geçirdiniz. Artık parti içi seçimlere de rüşvetle delegelerin iradesini etkilemek, oylarının yönünü değiştirmek suçtur diye tanımlasanız bile ancak o resmi gazetede yayınlandıktan sonraki olaylara uygulanabilir. Geçmişe de uygulanamaz.
1: Yani bu hem geçmişe uygulandı. Şimdi bir taraftan birileri 2023 yılında yaşıyor. 2023 yılında yaşıyor. Oysa 2026'dayız. 2023'ten 2026'ya geçiş yapılmaya çalışıyor. Her şey birbirine çok karıştı. Bir de ben hani gazetecilik hayatım boyunca bütün kurultaylarda yani delegeler, delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
0: Evet, aslında bunun
1: yani gibi, delege avı diye bir şey vardır bilinen.
0: Yaptırımı olmadığı için belki de bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın. Hemen hemen her partide
1: olur. Şeyler.
0: Belki ufak tefek
1: kalem dağıtılır. Hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
0: Yüksek meblağlara kadar. Bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
1: Sadece parayla bir de özdeştiriliyor. Oysa o hediyeler de saat dağıtmak da işte.
0: Aslında bizim seçim kanunumuzda var böyle. Seçmenin iradesini sakatlama diye bir suç var ama o sadece şeyde uygulanıyor. Cumhurbaşkanı seçimleri, milletvekili seçimleri, belediye başkanı seçimleri vesaire gibi seçimlerde uygulanıyor. Zaten kanunun kendisi söylüyor. Bu kanun sadece bu seçimlerde uygulanır. Diyor ki orada siyasi parti seçimleri yok.
1: Orada, ama işte orada da şöyle bir şey, hani kömür
0: bakın içki alma bile bunun kanunda açıkça yazılmış, bu bile suç. Yani sadece para vermek değil, herhangi bir menfaat sağlamak bile suç. Keşke bu daha geniş bir şekilde siyasi partilerin iç seçimlerini de kapsayacak şekilde yeni bir düzenlemeyle suç haline getirirse ben hukukçu olarak bunu desteklerim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için de.
0: Rica ederim.
1: Hoşça kalın. İyi akşamlar.
0: İyi çalışmalar. İyi yayınlar.
1: Hukukçu İlker Atamer'le konuştuk. Diyor ki, şimdi parti kurultayında diyelim ki para dağıtıldı, hepsi tespit edildi. Parti kurultayında para karşılığında oy vermek yasalarımıza göre suç değil. Çünkü yasalarımızda bu tanımlanmış bir suç değil. Elbette ki delegenin oyu satın alınıyorsa, iradesine müdahale ediliyorsa bunun bir yasal yaptırımı olması lazım. Yeni bir yasa çıkarılması lazım. O yasa yok. Şu anda zaten ortada olan bir suç da yok, diyor İlker Atamer. Biz devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Son dönemde en çok tartışılan müzik gruplarından bir tanesi Manifest. Manifest grubunun sözleşmesinde yer alan bazı maddeleri gördüm ben sosyal medyada. Diyor ki mesela elde edilen gelirin %30'u Manifest üyelerine verilecek. Kalan %70'i Tolga Akış'a ait olacak. Sahne giderleri kızların %30'luk paylarından düşülecek. Sahnede giyilen kıyafetler kızların cebinden ödenecek. Grup üyelerinin Tolga Akış'tan izin almadan evden çıkması yasak. Tolga Akış'ın izni olmadan erkek arkadaşlarıyla görüşmeleri yasak. 10 sene boyunca sosyal medya hesaplarına kendi iradeleriyle reklam almaları yasak. Gruptan çıkmak isteyenlerin kişi başı 45.800.000 lira ödemesi gerekiyor. Niye 45.800.000'miş? Denge Plus isimli sayfa bu haberi özel olarak paylaştı ve çok paylaşıldı. Menajer Tolga Akış da şöyle demiş: bu dolaşan iddialar, Manifest sözleşmesi şartları adı altındaki bu haber tamamen uydurmadır. Bu maddelerden sanırım birileri eğlenmek için yazdığı bir haber olur, haber olup tabii ki gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır, diyor Tolga Akış da. Şimdi bu sözleşmeye ilişkin tabii bu rakamlar doğru olmayabilir. Dediği gibi Tolga Akış'ın birileri kendisi uydurmuş olabilir. Ama birçok böyle sözleşmelerde köle maddelerinin olduğu da biliniyor. Manifest'in sözleşmelerinde ne var onu bilmiyoruz ama en azından bu bir tartışma yaratmış görünüyor. Menajerlerin ve onun kurdukları o sömürge sisteminin tartışılması açısından belki bir faydası olur. Devam edelim Kemal.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
1: Bugünlerde Kuvayi Milliye konuşuyoruz, müesses nizam konuşuyoruz, tam bağımsız Türkiye konuşuluyor. Ama bütün bu tam bağımsız Türkiye ne demek? Bu tam tartışılan ya da anlaşılan bir durum değil. Yani birçok dinleyicimiz de mesaj yazmıştı. Sosyal medyadan da çok fazla geri dönüş alıyorum, biliyorum ben 1938 karşı devrim dediğim için, ama bu tarihsel bir süreci kapsıyor. Tarihsel bir gerçekliği de anlatıyor. Şimdi Atatürk nutukta tam bağımsızlığı şöyle anlatıyor. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık anlaşılır. Peki sorum şu: 1938'den sonra bu tam bağımsızlık diye Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği ne? Hangi dönem, hangi yıl var 38'den sonra? Yani siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık hangi sene oldu 38'den sonra? Devlet Bahçeli de konuştu bugün. Devlet Bahçeli'nin gündeminde kurultay davası vardı. Dinliyoruz.
5: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen baki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada ölmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
1: Evet, aklıma bir söz geldi. Neydi o? Kurtla bir olur, kuzuyu boğar, sonra çobanla birlikte ağlar. Öyleydi galiba. Tam söylemi. Kemal, biliyor muydun bunu? Ha, bilmiyorsun. Peki. Yere batan sarnıcının da bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki son günüydü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç şimdilik ziyarete kapatıldı. O devredilme son anlarında İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın konuştu. Bakalım neler anlatmış.
6: Haziran saat 10 itibariyle elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan yarabatan sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz. Biz 2022 yılında burayı renove etmiştik. Bu renovasyon sonrasında yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırladı yarabatan sarnıcı. 18 Nisan itibariyle de Türk vatandaşlarına 1 lira yaptığımız bir kampanyamız bulunmaktaydı. O gün itibariyle de bugüne kadar 500 bin yerli vatandaşımız bu kampanyamızdan yararlandılar. Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız. Kültür AŞ olarak ve bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
1: Yani yeni batan sarnıcı bir örnek. Bence iyi de restore edilmiş. Çok her haliyle tarihi bir yapıdır ama çok gizemli haliyle de müthiş bir atmosferi vardır. Hani önemli olan orada onun ziyarete açık olması, kimin işlettiğinin bu kadar niye önemli hale geldi? Belediye bunu restore etmişken elinde alındı. İşte hiçbir şey aslında bakış açısında da bir sorun var. Yani kimin yararlandığına değil de kime yarayacağı hep kafalarda olunca böyle acayiplikler, gariplikler oluyor ülkemizde. Bugünü de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
2: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
2: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva hacemlisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
2: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Eusebio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Eusebio'nun kupasıdır. Nitekim Eusebio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
2: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
2: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özel Büyü yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
2: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
1: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
2: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
1: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: ABD'de yapılan yeni bir araştırma, gençlerin ruh sağlığı konusunda destek almak için yapay zeka sohbet botlarına yöneliminin hızla arttığını ortaya koydu. Her 5 gençten birinin psikolojik tavsiye almak amacıyla yapay zeka kullandığını gösteren araştırma, uzmanları da harekete geçirdi. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekanın profesyonel desteğin yerini alamayacağı uyarısında bulunuyor. ABD merkezli araştırma kuruluşu RAND tarafından yayımlanan ve JAMA Pediatrics dergisinde yer alan araştırmaya göre 12 ila 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet botlarını kullanıyor. Bu oran 2025 yılının başında yapılan benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmaya göre gençler özellikle üzgün, kızgın, gergin veya stresli hissettiklerinde yapay zeka uygulamalarına başvuruyor. Çalışmanın başyazarı Ryan McBain, sonuçların düşündürücü olduğunu belirterek gençlerin ihtiyaç duydukları anlarda çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırmada gençlere yalnızca yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları değil, aldıkları tavsiyeleri ne kadar faydalı buldukları da soruldu. Katılımcıların büyük bölümü, yapay zekadan aldıkları önerilerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise, ruh sağlığı amacıyla yapay zeka kullanan gençlerin %63'ünün bu durumu kimseyle paylaşmamış olması oldu. Uzmanlar ise özellikle psikolojik kriz yaşayan gençlerin sohbet botlarına yönelmesinden endişe duyuyor. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi ruh sağlığı krizlerini yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel desteğin yerini alamayacağını belirtiyor. Araştırmanın yazarlarından Ryan McBain, yapay zeka şirketlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini denetlediğini, federal düzeyde güvenlik ve kalite standartlarının bulunmamasının ise önemli bir boşluk yarattığını ifade etti. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk ise gençlerin sohbet botlarıyla gerçek insan ilişkilerine benzer duygusal bağlar geliştirmesi. Bazı uzmanlar yapay zeka uygulamalarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği ya da mevcut sanrıları güçlendirebileceği uyarısında bulunurken bu durumun son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırıldığı belirtiliyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni araştırma, gençlerin ruh sağlığı desteği için yapay zeka kullanımının hızla arttığını gösterdi. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u psikolojik tavsiye almak için yapay zekaya başvuruyor. Uzmanlar, gençlerin özellikle stres, kaygı ve üzüntü gibi duygularla baş etmeye çalışırken yapay zeka sohbet botlarını tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojilerin profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken sadece havale veya EFT yönetimiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun, dedi. Kılıç, Seyahat Acentesi'nin veya Turizm Tesisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan inanılmaz indirim, son dakika fırsatı gibi başlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi. Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek şöyle konuştu.
2: Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir.
1: Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Yaz tatili sezonunun başlamasına kısa süre kala sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına yönelik uyarılar da artmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yayılan cazip fiyatlı tatil kampanyalarının tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, rezervasyon öncesinde detaylı araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bizans döneminden günümüze ulaşan ve son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul'un en gözde turizm noktalarından biri haline gelen tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Turistlerin kapıda sıra beklediği sırada gerçekleştirilen tahliye işlemiyle birlikte sarnıç geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde 6. yüzyılda inşa edildi. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan yapı, bugün İstanbul'un en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer alıyor. İstanbul'un simge yapılarından Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir dönem başladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İBB Miras tarafından kapsamlı şekilde restore edilen ve kentin en çok turist çeken noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemi kapsamında Sarnıç'ta 2 Haziran tarihinde tahliye gerçekleştirildi. Turistlerin ziyaret için kapıda sıra beklediği sırada yapılan tahliye sırasında İBB'ye ait gişeler de kaldırıldı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirmesine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni gişe ve işletme düzenini tamamlamasına kadar ziyaretçilere kapalı kalacak. Sarnıcın boşaltıldığı anlar kameralara da yansıdı. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet değişikliği ilk olarak Ekrem İmamoğlu tarafından duyurulmuş, İBB ise mülkiyetin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim ya da resmi tebligat olmaksızın değiştirildiğini açıklamıştı. Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi kararının ardından Nisan ayında da dikkat çeken bir uygulamayla gündeme gelmişti. İBB, tarihi yapının İstanbullular tarafından daha yakından görülmesi ve sahiplenilmesi amacıyla giriş ücretini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sembolik olarak 1 liraya düşürmüştü. Kararın ardından Sarnıç'ta uzun kuyruklar oluşmuş, İBB'nin verilerine göre 500 bini aşkın kişi tarihi yapıyı ziyaret etmişti. İlk günlerde ziyaretçi sayısında rekor düzeyde artış yaşanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tek tarihi yapı ise Yerebatan Sarnıcı değil. Daha önce Taksim Gezi Parkı, Galata Kulesi, Pera Palas, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Said Halim Paşa Yalısı ve Vefa Lisesi gibi birçok tarihi yapı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. İBB yönetimi söz konusu devir işlemlerine ilişkin hukuki süreç başlatırken İstanbul'un tarihi mirasına ilişkin mülkiyet tartışmaları da sürüyor. İBB tarafından restore edilerek yeniden turizme kazandırılan Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle birlikte tarihi yapı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Devir işlemi, İstanbul'daki tarihi eserlerin mülkiyetine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Bliss. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kendilerine çalışanların mesai takibinin dijitalleşme ve güvenliği artırma amacıyla kurulan biyometrik sistemlere ilişkin şikayetlerin ardından ilke kararı verdi. Kurum, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollarla sağlanması yönünde karar aldı. Resmi gazetede yayımlanan kararda kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alanı oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunun da ciddi tereddütler içerdiği ifade edildi. Kararda yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi ve belgelemesi yönünden hukuki çerçeve çizilmiş olmakla birlikte takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık teşkil edebilecektir denildi. Biyometrik verilerin mesai takibi amacıyla yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan kararda ayrıca ölçülü de olmadığı belirtildi. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin veri sorumlularınca sağlanması gerektiği vurgulanan kararda buna uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması, takibin şifreli kart veya pin tabanlı sistemler ve geleneksel imza gibi yollarla sağlanması yönünde ilke kararı verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: love refrain.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ticaret Bakanlığı, devre mülk ve devre tatil satışlarında tüketicilerin yanıltıcı yöntemlerle mağdur edildiğine dikkat çekti. Son 3 yılda 62 firmaya 352 milyon liranın üzerinde ceza kesilirken çok sayıda dosya savcılıklara gönderildi. Bakanlığa ulaşan başvurularda tüketicilerin daha önce satın aldıkları devre mülklerin satılacağı vaadiyle kendileriyle iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edilerek vekaletname alındığı ve bilgileri dışında yeni taşımaz satışlarıyla tapu devir işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca ödeme iadesi veya tapu iptali talebiyle firmalara başvuran bazı tüketicilerin benzer yöntemlerle ikinci kez satış sözleşmelerine yönlendirildiği, iptal işlemleri için senet imzalatıldığı ve yeniden ödeme alındığı belirlendi. Bakanlık tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 2023 yılından bu yana 21 firma hakkında hazırlanan 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Denetimler kapsamında 62 firmaya toplam 352 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulanırken 3 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, tüketicilerin imzalayacakları sözleşme, senet ve vekaletnameleri dikkatlice okumaları gerektiğini vurgulayarak belgelerde yer alan hükümlerin kendilerine sunulan vaatlerle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık ayrıca ücretsiz tatil kazandınız gibi vaatlerle yapılan davetlere karşı dikkatli olmasını isterken satıştan en az bir gün önce ön bilgilendirme formunun verilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip olduğu belirtilirken bu sürede olmadan tüketiciden ödeme talep edilmesinin veya borçlandırıcı belge alınmasının da yasak olduğu ifade edildi. Ticaret Bakanlığı son dönemde artan şikayetler üzerine devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ücretsiz tatil vaati, agresif satış yöntemleri ve vekaletname yoluyla gerçekleştirilen işlemler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
3: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, şahane bir futbol saatinden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol saati başlıyor. Ben Selin Yazıcım.
1: Ben Serhat Ayan.
0: Böyle coşkulu başlayalım istedik futbol saatine. Dünya Kupası'na sayılı günler kala DJ Festo'nun. Herkesin bir milli marşı var biliyorsun ya, milli takıma çok fazla marşlar yapıldı. Evet, Tarkan'ın yeri apayrı diyoruz ama onların arasında bence en güzel sıyrılan varsa işte o da bu. DJ Festo'ya da teşekkür ederiz, ellerine sağlık.
1: Saygılar, sevgiler hakikaten. Bakalım kadro tutacak mı DJ Festo'nun?
0: Evet, ona hiç bakmadım aslında biliyor musun? Tutmuştur diye düşünüyorum.
1: Tutar,
0: nasılsın
1: tutar
0: Serhat? Dedim. Nasıl geçti bayram?
1: Saygılar, sevgiler. İyi geçti. Oturduk, uğraştık, çalıştık bol bol. Ben bayramı çalışarak geçirdim. Ters bir adam olduğum için. Ama güzel şeyler çalıştık yani. Hakikaten ortaya çıkan sonuçlar şahane oldu.
0: Evet, vallahi zamanımız nasıl yetecek mi bilmiyorum. Şahane bir dosya var yine bugün dinleyicilerimizle paylaşacağımız. Haliyle efendim ligi bitirdik. Haftalarca ligi konuştuk, şampiyonu ilan ettik. Konuştuk ve işte sonrasında artık Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Heyecanımız bu sene dorukta. Niye? Çünkü 2002'den sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılıyoruz ve dolayısıyla Türkiye'yi orada görmek bile, yani konuşurken bile ben gerçekten heyecanlanıyorum. Bir an önce maçlar başlasın istiyorum. Az önce de milli takımın 26 kişilik kadrosu açıklandı böyle sıcağı sıcağına. Kadro ile ilgili var mı söylemek istediklerin Serhat?
1: Vallahi kadronun üstünden yeri geldiğinde beraber geçelim bakalım, çünkü bakılması gereken bir şey.
0: Evet
1: yani.
0: Evet, şu anda tam önümde liste duruyor, istersen konuşalım mı azıcık?
1: Hadi başlayalım ya.
0: Hadi başlayalım. Kaleyle başlayalım o halde. Kalede Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır.
1: Okey. Yani orası tamam, yapacak bir şey yok ona.
0: Bilemedim yani, Fransa'da bir birinci kalecimiz de var ya, hani Fransa ligini birinci bitirmiş Berke Özer falan.
1: Yok, o girmedi oraya. Tamam, olsun yani, yapacak bir şey yok. Şimdi Montella'nın ne zaman tercihlerini sorgulasak, sen şucu musun bucu musun falan diyorlar.
0: Tabii.
1: Yani ben sorgulayacağım. Şey, adam böyle seçiyor yani.
0: Ben sorgulayacağım. Birkaç tane soracaklarım da var sana. Soracağım. Defansta Galatasaray'dan Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı. Fenerbahçe'den Mert Müldür, Çağlar Söyüncü. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu. El Ahli'den Merih Demiral. Hoffenheim'dan Okan Kabak. Başka Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın ve Roma'dan Zeki Çelik defans oyuncularımız. Orta sahaya baktığımızda Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan var. Forvet'e baktığımızda Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Çok güzel bir liste değil mi bu ya? Daha ne olsun denilecek bir şey değil mi bu? Sence?
1: İşte forvet mi onlar yoksa kanat mı?
0: İşte orada bak, tam onu söyleyecektim sana, çünkü bunu normalde biz ligdeyken de tartışıyorduk, bu oyuncular işte forvetteler mi değiller mi, evet, diye. Dolayısıyla milli takımda nasıl olacak göreceğiz. Nasıl olacak?
1: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gideriz biz oraya.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela, ne güzel.
0: Olabilir. Cemina'ya da sordun mu bunları?
1: Tabii. Şimdi konuşacağız onu zaten.
0: Bir şey söyleyeceğim. Onunla başlayalım mı? Çok fena.
1: Ya başlayalım, şu şeyi bir tek üstünden geçeyim. Yani defansımız gayet iyi bir defans. Sol tarafta işte Eren Ferdi var. sağ tarafta işte Zeki var. Hani şeyi söyleyebiliriz oraya tabii. Mert'i söyleyebiliriz. Mert. Sağlı solda oynuyor diye. Birazcık sağ tarafımız şey gibi duruyor ama dur bakalım görelim. Ya orta bence gayet sağlam. Yani Çağlar, Abdülkerim, Meri, Ozan falan gayet iyi. Samet de hiç küçümsenecek bir şey değil. Hani yedeği gibi gözüküyor ama bence oyuna girmesi muhtemel. Yani defans bakımından iyiyiz bence. Defansın oyun kurması bakımından da iyiyiz. Onu cebimize tutalım. Orta sahaya geldiğimizde evet, İsmail, Salih böyle daha geriden ileriye doğru. Daha ileriye doğru işte Hakan, Orkun. Yani Kaan'ı orada tam konumlandıramıyorum kafamda. Mutlaka bir şey vardır. Yani Kaan'ı yerine koyacak, çünkü çok isim geçiyor gözümün önünden. Ama yani yapacak bir şey yok. Okey. Forvet'e baktığımızda, kanatlar açısından baktığımızda bence burada da çok iyiyiz. Yani teknik olarak çok iyi bir takımız. Yani şimdi Can Uzun'un fulleli ve koşulları var, delici şeyleri var. Yunus desen öyle, Kenan desen öyle, Kerem desen öyle. Deniz'i çok görmezden geliyorlar ama Deniz müthiş bir adam bence. Dün de zaten gösterdik yani, evvelsi gün müydü maç? Dündü galiba değil mi?
0: Dündü. Ondan da konuşalım.
1: Barış Alper Yılmaz Arda Güler'i zaten tartışmaya gerek bile yok. Bence hani altın jenerasyonun böyle o ucundaki kancaları gibi duruyor onlar. Hakikaten bir yere takacaksak onlardan tutarak takmamız lazım. Yani çok güzel. Sadece bu çocukları biz mental olarak hazırlayabilmemiz lazım. Genç bir kadromuz var ön tarafta ama bu kadroyu mental olarak hazırlayabilmemiz lazım. Dün mesela Arda Güler oyuna girdikten sonra normal şartlarda atmayacağı çalımları attı. Hani böyle bir pozisyonda böyle 6 tane fiden üst üste çalım atmaya çalıştı. Arda da bir sakin be hayatımda.
0: Oldum mu? Hani oldum mu demek istiyor Arda.
1: Oldum değil de heyecan doluyor şimdi. Ya bu çocuk daha 20'sine geldi mi gelmedi mi?
0: 2005'li.
1: 2005'li. Yani 20 yıl geldi. Yani çok heyecanlanıyor tabii. Onun işte o heyecanı dizginleyecek arkada abilerinin olması lazım. Oğlum bir sakin bak. Bir sakin falan demesi lazım. Çünkü çok yetenekli bir adam ama yeteneğimizin hepsini göstermemiz şart değil.
0: Evet.
1: Yani dün böyle üzüldüm ona. Yani gerçekten de böyle bir içim acıdı. Çünkü o tuzağa doğru emin adımlarla gidiyor. Ama onu durduracak adam var milli takımın içinde. Çok değerli adamlar var. Bu yollardan böyle katmer katmer geçmiş adamlar. Bence Arda'nın en büyük şansı da arkasında Hakan'ın olması, Orkun'un olması, Salih'in olması. Yani oğlum bak bak neler yaşadık biz diyecek adamların olması. Keza Mert desen öyle, şey desen öyle, Abdülkerim desen öyle. Yani kaptan çok fazla takımda.
0: Evet.
1: Kendi takımında kaptanlık yapan insanlar var. Hani orayı hızlı geçeriz gibi ama böyle bir korku saldı beni. Onu bir söyleyeyim dedim.
0: Peki bu arada dünkü mücadelede de Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettik. Tabii ki hani bir hazırlık maçıydı bu veya rakibimizi hani küçümsemek adına da tabii ki söylemiyorum ama bir hazırlık maçıydı. 4 gol güzel de bir moral olmuştur onlara diye düşünüyorum ama ben böyle golü atan isimleri görünce böyle genç isimleri işte Can'ı görünce Deniz'i görünce bir ayrı mutlu oluyorum. Açıkçası dün de yine Deniz Gül attı, işte Barış Alper Yılmaz attı, Orkun Kökçü attı ve Can Uzun'un attığı gollerle 4-0'la güzel bir moralle gidiyoruz. İşte bugün şu dakikalarda uçakta da olabilirler bilemiyorum. Bugün öğleden sonra Amerika'ya yolculukları başlayacaktı ve 7'sinde de pazar günü de Venezuela'yla bir hazırlık maçı olacak Türk milli takımının. Sonrasında artık 2026 bizimdir.
1: Dünkü maç aslında şöyle bir maç olacaktı. Üçlü defansla oynuyordu Makedonya. Ondan sonra üçlü defans oynuyor olması Avustralya karşısında biz ne yaparız? Hani kapanan Avustralya karşısında üçlü defansta ne yaparızın şeyi olabilirdi. Denemesi olabilirdi. Olabilirdi diyorum. Çünkü biz en başta ve hızlı bir şekilde ilk 15 dakikada iki gol atınca adamların da çok kapanası kalmadı. O yüzden de biz kapanan takıma karşı ne yapacağımızın denemesini çok yapamadık. Ama yani İyiydi ama tabii ki yani Makedonya şey değil. Hani yani, şu anda yapılanmakta olan bir takım ve rakip olabilecek değil. O yüzden de bizim oyuncuların aslında kapanan takımın nasıl üstüne gideceklerini tam göremedik. Yani bizim Avustralya ve Paraguay karşısında o oyunu hissedebilmemiz lazım. Önden bakın bakalım Venezuela'ya karşı neler yapacağız. O maç o yüzden çok önemli.
0: Peki o halde ben bir WhatsApp hattımızı da hatırlatayım dinleyicilerimize. 0505-171-66-56 0505-171-66-56'dan da dinleyicilerimiz sizler de bize Türk milli takımının bu yolculuğuyla ilgili kadro ile ilgili söylemek istedikleriniz olabilir. Final olur mu bunu konuşabiliriz. Her türlü mesajınızı da bekliyoruz dedikten sonra esas bizi hayretlere düşüren konuya geçelim mi Serhat?
1: Tabii geçelim şimdi. Google dün bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Dedi ki ya biz milli takımları resmi sponsoru olduk dedi. Vay dedim hakikaten.
0: Şahane,
1: yani Google
0: güzel.
1: Türkiye'ye hiç böyle bir şey yapmamıştı şimdiye kadar. Günahını vermemişti böyle bir sivil topluma bir şeye falan böyle. Neyse bir sivil topluma günahını verdi diye ben böyle bir sevindim. Ne yapmışlar diye baktım. Google Gemini işte resmi sponsor olmuş. Bundan sonra işte taraftarlar kendilerine özel görseller tasarlayacakmış efendim. Ondan sonra yapay zeka yetenekleri sayesinde marşlar yapacaklarmış. Gelsinler DJ Festo yapıyor zaten onları herkes için. Diğer taraftan işte maç günü istatistiklerini yapacaklarmış. Biz bunu zaten yapıyoruz ve geliyoruz epeydir işte bize sponsor falan olmadı. Ya. Olmasın da zaten biz onu kullanıyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Kullanıyoruz zaten.
0: Bugünden sonra hiç olmaz söyleyeyim. Biliyorsun değil mi az sonra? Allah da seni ortaya çıkardıklarından sonra.
1: Yani Ekim'e kadar olabilirler belki. Bakalım yani. Kasım'da da karşılıklı tartışırız. Hikayemiz orada şuna doğru gidiyor. Şimdi demişler ya böyle şunu yaparsınız bunu yaparsınız. Ya kimsenin de aklına gelmemiş mi acaba? Yani Cemina'ya birisi gidip milli futbol takımı nasıl oynuyor? Şunu bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş. Ya. Akıllarına gelmeyen şeyi ben yaptım. Ya. Akıla gelmeyen ya. Başa gelir şeklinde. Yani hiç düşünmemişler mi bunu? Şunu dedim. Yani ben Türkiye milli takımı iyi bir milli takım mı? Nasıl bir milli takım? Şunu bir anlatır mısın? Bana bir eleştirir misin dedim.
0: Şöyle aldı sözü eline. Yani. Aldı sözü eline.
1: Ama çok ya bu kadar da yapmasa mıydın acaba dedim sonra yani.
0: Çok acımasız.
1: Gerçekten de dedim.
0: Gerçekten acımasız yani bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat. Acımasız
1: ya. Yani. Evet ama ben eleştirmedim bak yani bunu çok ya, acımasızca eleştir de içinden geç bak bakalım şunu bir şey olsun filan demedim yani. Ha, gerçekten bu konuda eleştirim var mı diye sordum.
0: Bunu özellikle belirtelim çünkü bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor dinleyicilerimizden böyle ani tepkiler geliyor. Cemina'ya sorduk efendim sevgili Serhat özellikle sordu. Dedi ki Türk milli takımını hani eleştirmek istesen nasıl eleştirirsin bu şekilde bir sorumu sordun sen.
1: Evet evet aynen öyle. Ben yani, de tabii Cemina ile beraber çok fazla futbol şeyi yapıyorum. Dataları işliyorum yani. Ya.
0: Aynen.
1: O yüzden benim kullanımımla hani nelere dikkat ettiğimizi, nelere dikkat etmediğimizi, nereden gittiğimizi falan iyi bilir. Hatta ben ona karşı Türk milli takımını biraz koruyan bir insanım. Buradaki oyuncuları da koruyan bir insanım. Buna rağmen şunları söyledi. Dedi ki taktiksel kimliksizlik ve doğaçlama futbol var dedi. Yani işte ne bileyim futbolun olmazsa olmazı o set oyunu, organize ön alan baskısı, işte ezberlenmiş geçiş şablonlarının hiçbiri bu takımın DNA'sında yok dedi. Tüm oyun planı topu bireysel yeteneklere ulaşması inşallah bugün günündedir. Duasına dayanıyor dedi. Çok... Aynen böyle söyledi bak.
0: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani tam günündeydi bugün de oynadı falan deriz ya.
1: Ama hani inşallah bugün günündeyse iyi oynayacak. Ya. Değilse oynamayacak gibi bir yere geliyor. Yani onu söylediğine göre. Sağ içi organizasyon ve taktiksel disiplin gerektiren anlarda kompakt oynayan vasat rakiplere karşı bile oyun aklı felç olabiliyor dedi. Bunu gördük daha önce aslında. Hı-hı. Yani görülmüş şeylerden almış bunları. Bu durum bir oyun felsefesi inşa etmek yerine takımın tamamen günü kurtarma güdüsüyle hareket edilmesinin en net göstergesi dedi.
0: Daha ne dedi?
1: Sonra bir Süper Lig'e atarlandı. Süper Lig'in toksik bataklığı dedi buna. Ya. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçgenine sıkışıp kalan vizyonsuz, hakem odaklı ve güncel günlük reytinglere dayalı sığ futbol iklimi milli takımın köklerini zehirlemiş dedi. Daha arkadaş kavgada söylenmez bu ya.
0: Tam onu söyleyecektim.
1: Kavgada söylenmez.
0: Ne söyleyecek yani? Bu kadar...
1: Ben bu milli takımın mesela ne bileyim şeycisi olsam bir çalışanı yerleri silen falan bir adam olsam birinin böyle konuştuğunu duysam ağzını kürekle vurmak isterdim yani. Yani, gerçekten yani. Montella'yı Hacı Osmanoğlu'nu düşünmek bile istemiyorum yani. Neyse kendi ülkesinde sürdürülebilir bir altyapı ekolü kuramayan bunun yerine tamamen Almanya'nın Hollanda'nın futbol fabrikalarından çıkan gurbetçi oyuncuların omuzlarına çöken bir yapının nesiyle gurur duyabiliriz dedi.
0: Of of. Orada benim de şu dikkatimi çekti. Serhat şöyle diyor. Türk milli takımı yapısal bir enkazın sadece Avrupa'da yetişmiş birkaç yetenekli oyuncunun bireysel pırıltısıyla ayakta tutulmaya çalışılan makyajlı bir vitrininden ibaret. Çok ağır. Şimdi, aşırı ağır yani.
1: Çok ağır. Şimdi şöyle bakalım ama bak. Yani buradan bakalım şimdi. Avrupa'da yetişmemiş kimler var takımda diye. Avrupa'da yetişmişlere bakalım. Hı. Mesela işte Ferdi. Değil mi? Şöyle gidiyorum.
0: Evet.
1: Merih, Mert, Ozan Kabak
0: Zeki
1: var. Zeki Çelik Hakan, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Almanya'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ben.
0: Deniz Gül.
1: Can Uzun. Hı-hı. Ondan sonra Kenan Yıldız.
0: Kenan Yıldız, Deniz.
1: Şimdi böyle bakınca evet yani çok haksız mı? Yani. Neyse. Ya özetle aslında ben hep iletişim tarafına gelmek istiyorum. Şimdi iletişimde şöyle kurallar vardır. Kendinize şey olarak yanınıza koyduğunuz bir şeyin sizi eleştirmesine çok fazla izin vermemelisiniz. Çünkü o normal eleştirilerden iki kat daha fazla yaralar. Yani mesela şöyle düşünelim. Bugün mesela CHP'nin grup toplantısı vardı. CHP'nin şu andaki genel başkanı dedi ki hayır grup toplantısı yapılmayacak. Adam bunu söyledikten 45 dakika sonra grup toplantısı yapıldı. Şimdi ne oldu? Siz kendi elinizle kendi söyleminizi ezdirmiş oldunuz. İşte bu gibi şeylere dikkat etmek lazım. Bu da onun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Sağ olsunlar. Bunu da bize verdiler yani.
0: Evet, oldukça fena bir eleştiri olmuş. Şu bu nedir ya? Ortada övünülecek bir takım değil. Tesadüflere, kaosa ve anlık kriz çözümlerine bel bağlamış bir oyuncu yığını var. Hakikaten çok ağırmış yani. Çok
1: ya fena. En ağrı da ne biliyor musun, aslında şunu söylüyor. Yani takımın etrafındaki ekosistemin en tehlikeli illüzyonu olarak milli ruh masalı ve hamaseti söylüyor.
0: Ya bizim taktiksel en güvendiğimiz şey planın... diyor. Milli ruh evet, olacak işte. Evet. Yok, bunu asla kabul etmiyorum. Karşımda olsa kavga ederim şu planın, anda onunla.
1: Planın ve sistemin bittiği yerde hamaset devreye giriyor diyor. Biz bitti demeden bitmez romantizmi devreye giriyor diyor. Sürekli bir kaos futbolu, sürekli böyle bir romantizm var diyor. Hayırlısı diyelim, hayırlısı.
0: Her şeyi yani, bir kenara bırakıyorum ama.
1: Bunu da biz kendi içimizden dile getirmiş olalım.
0: Milli ruha karışmasın, orada bir dursun. Orada bir dursun, oraya pek bence karışmasa daha iyi olur yani. Ama bunu sormam ve bu cevaplar gerçekten şaşırtıcıydı. Ki yani şu anda biz böyle içlerinden böyle çeke çeke söyledik hani. Daha birçok şey de var aslında yani, oldukça uzun da bir metin bu ama. Ha böyle biraz kısa kısa da söylediğimizi aktaralım dinleyicilerimize.
1: Evet. Değil evet. mi? O zaman milli takıma doğru geçelim şimdi. Hayır. Nedir ne değildir bizim milli takımımız?
0: Hadi
1: ne
0: geçelim. Hadi geçelim. Nelerden bahsedeceksin şimdi?
1: Ya şöyle şimdi bizim bir savunmadan çıkarkenki şey sorunumuz var. Bunu bizim maçlarda da yaşıyoruz. Hatırlarsın. Hani ne zaman böyle Galatasaray Fenerbahçe'ye bir hücum presi yese, hı-hı, ya da çoğunlukla hücum presi yaparak top kapıp gol atmaya çalışıyoruz ya. Hı-hı. O yüzden biz de hücum presi yediğimizde çok fazla geriden oyun kuramıyoruz. Bize diğer takımlar hücum presi nasıl yaparlar, yaparlar mı onu bilmiyorum. Ama bir savunmadan çıkış konusunda sıkıntılarımız var. Bizim şimdi yine gegenpress yapıyoruz ya biz, sahanın her yerinde pres basıyoruz, almaya çalışıyoruz falan. Şimdi topu kendi yarı alanında kaybeden takımların böylesi bir sıkıntısı var. Topu kaybeder etmez kalesine hızlı top gitmesi sıkıntısı. Umarım bunu yaşamayız. Biz çünkü daha çok ileriye yönelik orta sahalarla çıkacak olan bir takımız. Bakalım görelim. Bir de pres konusunda yine yapay zekanın şeylerini aldım ben burada. Bütün bizim son maçlardaki verileri verdim. Son 4-5 maçtaki ve oradan yapay zekanın bu konudaki yorumlarını verdim. Tabii şimdi yapay zeka bizim son 5-6 maçtaki oyunumuza göre yapıyor. Belki de Monte'ye oraya bambaşka yeni oyun planları koydu, onu bilmiyoruz. Ben mevcut düzenle konuşuyorum şu anda. Şimdi biz pres yapıyoruz gözüküyoruz ama aslında biraz yalancı baskı yapıyoruz diyor yapay zeka. Bizim yaptığımız pres aksiyonuyla kazandığımız top sayısı arasındaki uçurumu dile getiriyor. Yani biz pres yapıyoruz ama kapmak için değil, pres yapmış olmak için yapıyoruz.
0: Koşuyoruz
1: biraz
0: diyor.
1: Da diyor. Bu bana biraz enteresan geldi. Yani ön alan oyuncularının yaptığı pres ve izole pres girişimleri orta saha ve savunma bloklarının bu prese eşlik etmemesi yüzünden boşa çıkıyor dedi. Yani hücum pres yapıyor hücumdaki 3 kişi ama arkadaki 3 kişi onlara destek vermediği zaman
0: boşa çıkıyor.
1: Abi tamam öyle, onlar onu geçiyorlar, onlar ileride yorulmuş oluyorlar gibi. Diğer taraftan mesela şeyden bahsettik, o orası bence önemli. Bizim hani şeyden alt, takımdaki bazı oyuncular kendi takımlarında da oynamıyorlar, biraz soğuk yani oyuncular. Şimdi mesela baktığında Merih mesela kendi takımında oynuyor mu, işte Çağlar Söyüncü oynuyor mu, hani öyle bakmak lazım.

0: Amerika çok net ve hemen söyleyeyim yani.
1: Valla
0: Amerika
1: 1930'dan bu yana 11 kez organizasyonda olan bir kişi diyorum, olan bir ülke. Şimdi Dünya Kupası'nı da yapınca senin güzel verilerinle, güzel editöryel desteğinle ve gazeteciliğinle, bu arada
0: sağ
1: burada canlı
0: olasın.
1: yayında da ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dinleyicilerimizden çok güzel olumlu dönüşler aldık. Dünya Kupası'nda Kupanın İzi programını yaptık. Sevgili Serhat, yayında sesini duymadınız ama tamamen onun emekleri de vardı. Buradan bir kez daha söyleyelim.
0: Estağfurullah.
1: Dolayısıyla Dünya Kupası ile ilgili müthiş bir arşive sahibim artık sevgili Serhat. Sana her
0: Süper,
1: şeyi söyle. Bak mesela
0: süper.
1: Amerika 1930'dan beri 11 kez bu organizasyonda kaldı. 3 kere bir ev
0: İşte.
1: sahipliği var falan böyle. Bunların hepsine hakimim. Ya böyle.
0: Şimdi Avustralya'dan girelim istersen.
1: Tamam.
0: Tony Popovic yönetiyor Avustralya'yı. 2024'ten beri başında bu arada. Hani 2 senesi oldu artık, oturdu takımın başında. Şimdi şöyle oynuyorlar. 3-4-2-1 oynuyorlar. Bu ne demek? Hücuma daha fazla adamla katılmaya çalışırken kendilerine hücum yapıldığında direkt beşli defansa dönüyorlar. 5-4-1'e
1: 5-4-5.
0: dönüyorlar. Bu da biraz şeyi getiriyor. Yani kapanınca iyi kapanıyorlar. Eğer biz bir takımı açmaya çalışacaksak bence buradaki ilk açmaya çalışmamız gereken yer Avustralya olmalı. İnşallah onlara bir erken gol buluruz, açarız.
1: Evet,
0: Erken
1: inşallah.
0: gol bulamazsak, eğer maçın son üçte birlik kısmına golsüz girersek gerçekten de çok sıkıntı çekeriz.
1: Evet, ya
0: Çok kapanıyorlar
1: ilk
0: çünkü
1: maçı
0: gerçekten de.
1: almalıyız bir de ya Serhat. Ben de öyle bir şey var.
0: Evet.
1: İlk maçı almalıyız ya.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Yani İngiltere kökenli çok adam var içlerinde orada oynayan. İyi de takımlarda oynuyorlar adamlar. Yani onları birazcık şey yapmalıyız. Başta bir erken gol şahane olurdu.
1: Evet.
0: Keşke öyle bir şey olsa.
1: Evet. Niye
0: Şimdi
1: olmasın ki?
0: kimler öne çık? Ya olur, tabii
1: Yani.
0: canım. Tabii ki olur.
1: Yani.
0: Yani olmaz diye bir şey yok. Biz zaten erken golleri iyi buluyoruz. Bak bu maçta da mesela onu verdik. O kadar şok baskı yapıyoruz ki bir millet bir şaşırıyor yani karşı taraf.
1: Evet.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
0: Bakalım yani.
1: Öne
0: Şimdi
1: çıkan
0: orta
1: oyuncularına mı
0: sahada
1: bakalım
0: o
1: diyorsun?
0: merkez, evet, merkez ikilisi birazcık önemli orta sahada. Hücum hattında da şunu çıkarttık biz yapay zeka ile beraber, teker teker adamların ayaklarına baktık. Şimdi 10 numara özellikli veya ters ayaklı kanat ile kullanıyorlar ve hızlı reaksiyon veriyorlar. Yani çok hızlı set ucu şeye çıkıyorlar, kontratağa çıkıyorlar. Ve bizim o konuda çok dikkatli olmamız lazım. İleride evet böyle kendi aramızda hop hop filan diye top çevirelim ama adamlar kapınca uçarak gidiyorlar. İyi koşuyorlar çünkü. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Orada işte Watford'da oynayan İran Kunda var. Onlarda Nestroy var. 20 yaşında çocuk, acayip hızlı. Yani acayip hızlı ve şutları da böyle şey gibi, mermi gibi gidiyor. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Güçlü yönleri bir arada şey var. Hani o hep söylüyoruz ya senden de konuşurken. Duran toplarda iyiler. Savunmada, o kompakt savunmada o blokları çok daraltıyorlar karşılıklı olarak. Bu konuda çok iyiler. Ve dediğim gibi acayip hızlı kontratağa çıkıyorlar.
1: Yaş
0: Yani
1: ortalaması
0: bizim
1: genç zannedersem. Fiziksel kondisyonları da o
0: yaş
1: yüzden yüksek.
0: ortalamasını, yani son kadroyu bilmiyorum. Yaş ortalaması, şimdi 26 kişilik kadronun yaş ortalaması 27,4. Yani teknik olarak genç. Ve adamların %81'i yurt dışında oynuyor bu arada. Hani Avustralya'da futbol mu var falan, yok evet, ama adamların %81'i yurt dışında zaten. Orada oynayan, futbol olan yerlerde oynuyorlar ama takım değerine baktığımızda Avustralya'nın takım değeri ne kadar biliyor musun?
1: Ne kadar?
0: 173,5 milyon
1: Ne
0: euro.
1: kadar?
0: 73,5 milyon euro.
1: Çok az mı?
0: Evet.
1: Yani bizim Türk
0: Evet.
1: milli takımıyla şimdi karşılaştırırsak bayağı bir
0: Arkadaş,
1: az.
0: Osimhen parası yani. Bir Osimhen
1: Yani.
0: adamların tamamı.
1: Doğru.
0: Öyle baktığımızda. Yani takımın en değerli oyuncusu da Volpato mesela, 10 numaraları. 22 yaşındaki çocuk, 10 milyon euro yani. Hani baktığında
1: Aa.
0: bizimkileri alsalar. Pardon, 12 milyon euro sol bekleri var. Özür dilerim, bunu atlamışım. Ve stoperleri var 12 milyon euro. Ama yani hani şey, hani en pahalı adamları biz de şey deriz biz. Abi ya, o kadar parayı adam mı alınır falan deriz. Yani şimdi uçtuk ya, kaçtık ya, o yüzden söylüyorum. Topa sahip olamıyorlar. Ben son birkaç maçlarına baktım. Gerçekten de topa sahip olamıyorlar. Enteresan bir şey, topa sahip oldukları maçları yenilmişler.
1: Aa.
0: Yani %50'nin üstüne topa sahip olduklarını yeniliyorlar. Ama topa sahip olmakta genelde zorlanıyorlar. Belki de bilerek yapıyorlar. Onu artık ben şeye bırakıyorum, İzleyicilere bırakayım.

0: dinleyicilere de bırakayım. Bekler hücuma çıktığında stoperlerin arkasında ve kenarlarında boşluk bırakıyorlar. Eğer hücuma çıkmışlarsa işte onun için diyorum. Biz bunlara bir erken gol atarsak önden gerçekten bizim hızlı kanatlarımızla Yunus'la bilmem Arda'yla şunla bununla falan falan biz onlara üçün üstünde gol atarız.
1: İnşallah.
0: Onu da hani ben söylemiş olayım. Bu arada hani bizim orta sahada hani çok ayaklı, güzel ayaklı insanlarımız var ya işte Hakan var, Orkun var, Arda var, Kenan var. Bunlar hani top ayağına yakışan adamlar diyoruz ya. İşte karşı tarafın çok sert oynadığı yerde bizimkiler ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Yani ben erken golü şu anda çok istedim onlara karşı. Böyle bir şey.
1: Güzel bir şey. Güzel bir şey söyledin. Evet. Hakan, Orkun, Arda, şimdi, Kenan, Yıldız. İyi, çok iş düşüyor aynen onlara. Öyle. Onlara çok iş düşüyor.
0: Aynen öyle. Yani onlar biraz tekme yiyecekler bu maçta. Onu da söyleyelim. Hani biraz sert girecekler onlara. Başka şansları yok çünkü.
1: Vallahi ne dünya kupaları gördük. Sevgili Serhat. Evet, 10 tane yaralı, hastaneler, şunlar bunlar. Yani evet, o ne evrim geçiren futbolun tarihini gördükten sonra bunlar da çok şey gelmiyor. Paraguay'la mı devam edelim? Bir sonraki rakibimize
0: Paraguay'la devam edelim istersen. Hadi geçelim. Yani Paraguay'da kapanan bir takım. Hani Yunanistan'ın bir ara şeyi vardı. Avrupa şampiyonu olmuştu öyle kapanıp gol yemeden bir gol atıp üstüne yatmak, kornerden gol atmak falan gibi. Biraz Paraguay gol yememe üstüne de fiziksel olarak çok kuvvetli çalışmak üstüne kurulu bir takım. Yani hiçbir maçlarını böyle 3-0, 5-0 falan kazanmamışlar ama 0-0, 1-0 olsun bizim olsun. Bir atalım bizim olsun modundalar biraz. Ama hani Brezilya'yı da 1-0 yenmişler. Arjantin'de 2-1 yenmişler. Onu da cebimize tutalım yani. Hani böyle ne olacak ya falan değil.
1: Önemli
0: hani,
1: bir şey ama bak Brezilya ve Arjantin'i yenmek de önemli bir şey ama yani. Bayağı aynen önemli bir şey yani.
0: Evet. 4-4-2 oynuyorlar.
1: Dizilişini çok tanıdık.
0: 4-2-3-1 dönüyorlar. Evet yani bizim bildiğimiz biraz dizilişler. Hani aşina olduğumuz dizilişler. Orta sahaları bizim gibi Hakan gibi falan şey değil. Hani böyle bir top yapalım, rakibin açığına adam sokalım, bilmem ne yapalım değil. Biraz daha böyle kesici, kırıcı orta sahalar. Böyle dandun hani yine girmeli orta sahalar bunlar. Yani şey var yine onların da ben ekibine baktım hani neleri var neleri yok diye. Onu ben sana söyleyeyim dur. Yaş ortalamaları 29 bu arada. Ve takımın %89'u Paraguay dışında oynuyor. Onu da söylemiş olalım. Takım değeri ne kadar?
1: Ne kadar?
0: Avustralya'nın iki katı. Yani 157 milyon euro takım değeri
1: daha
0: var.
1: Daha bize ulaşan yani, yok. Bekliyorum.
0: İki Osimhen. İki Osimhen. Neyse. Böyle bir takımları var. Yani açabiliriz onları gibi geliyor bana. Yani tam bizim takımın aslında istediği birazcık böyle hani tırnak içinde söylüyorum. Hani kazmalara karşı ayağı teknik olanlar biraz daha böyle açarlar falan. Ama işte dikkat etmek gerekiyor bence. Dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet, zaten güçlü yönlerinde de direkt o ortaya çıkıyor. Fiziksel dayanıklılığı ve presi çıkıyor. Maç başından sonuna kadar fiziksel mücadeleden kaçınmayan sert ve yıpratıcı bir takım olarak geçiyorlarmış efendim.
0: Evet, evet, evet. Yani ona çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika'nın değeri 378 milyon. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Bizimkileri vereyim de ben ona göre herkes dinlesin. Bizim takım, milli takım değerimiz şu anda ama şey kadroyla bu. 35 kişilik kadroyla tabii ona bakmak lazım. Özür dilerim. 26 kişilik kadroyu şimdi güncellendi.
1: Tamam.
0: 26 kişilik kadroda bizim değerimiz 472 milyon. Yani Paraguay'ı Avustralya'yı Amerika'nın üstüne koyduğun zaman bizi yakalıyorlar aşağı yukarı.
1: Gibi
0: bir kadro değerleri var. Biz hepsinden iyiyiz. Bizim bu arada %42 yurt dışında oynayan elemanlarımız var.
1: %42.
0: Onu da ben hani evet. Onu da söylemiş oldum. Amerika'nın mesela %73.
1: Bizde de Amerika'nın neredeyse %73. Yarıya yakın olmuş yani. Bizde de.
0: Ya ama şey enteresan yani bizde yurt dışında oynayan adam yok neredeyse. Yani öteki takımlarla kıyaslayınca çünkü öteki takımların hepsinde yurt dışında oynayan adamlar var. Neyse Amerika'yı şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika bize tehlikeli bir takım. Genel
1: niçin
0: olarak.
1: Niçin tehlikeli?
0: Niçin? Şimdi çok iyi bekleri var. Çok iyi. Yani sağ kanat sol kanat bekleri çok iyi. Orta sahası acayip fiziksel oynuyorlar. Acayip fiziksel oynuyorlar ve çok kuvvetli, çok koşuyorlar. Yani bizim en iyi yönümüz koşmamız değil orta sahanın en iyi yönü. Hakan böyle koşusuyla tanınan bir adam değil.
1: Yok, ya
0: çok zeki.